Ey iman edenler! Size izin verilmedikçe peygamberin evlerine girip de yemeğin hazırlanmasını beklemeyin. Fakat yemeğe çağrıldığınızda girin, yemeğinizi yiyince de hemen dağılın. Söze dalıp oturmayın. Bu davranışınız peygamberi rahatsız ediyor. Size söylemeye çekiniyor. Oysa Allah hak olanı açıklamaktan çekinmez. Ahzab suresi 53. ayet. Türkçe'de utanma duygusunun edep ve ar kelimelerinin karşılığı olarak kullanılan haya, dini bir kavram olarak insanın kötülüklerden sakınması ve onları terk etmesidir. Kur'an-ı Kerim'de haya kelimesi geçmez. Bu kökten türeyen istihya kelimesi, çekinme anlamında 3 ayette yer alır. Bunlardan Musaf sırasına göre ilki Bakara suresinde Allah için kullanılmış ve Allah'ın kitabında örnek verdiği şeylerden çekinmesinin mümkün olmadığı dile getirilmiştir. İkincisi Kasas suresinde Hazreti Şuayb'ın kızlarından birinin Hazreti Musa ile konuşmaya giderkenki tavrının utangaç olduğunu dile getirmektedir. Ahzab suresi 53. ayette istihya kelimesi hem Yüce Allah'ın hem de Hazreti Peygamber'in aynı olaydaki tutumunu ifade etmektedir. Ayetin iniş sebebi olarak İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre, ashabtan bir kısmı Hazreti Peygamber'in evine yemeğe davet edildiklerinde ya erken gelerek yemek pişene kadar ya da yemekten sonra hemen kalkmayıp sohbete dalarak uzun süre oturuyorlardı. Sevgili Peygamberimiz bu durumdan rahatsız oluyor ancak utandığı için misafirlerini uyaramıyordu. Oysa eve izinsiz girenlerin ve ihtiyaçtan fazla duranların çıkarılması haktır. Allah inananları Hazreti Peygamber'in şahsında uyararak ev sahibini zora sokacak davranışlardan uzak durmalarını emretmektedir. Ayet, Hazreti Peygamber'in insanları incitmekten geri durduğuna değinerek, güzel ahlakına, utanıp çekinen kişiliğine, nezaket ve zarafetine dikkat çekmektedir. Yüce Allah, hakkı söylemekten, onu açıklamaktan ya da ortaya çıkarmaktan çekinmez. İstihya kelimesi Allah için kullanıldığında, utanma, sıkılma gibi insanlara mahsus bu duyguyu Allah'tan uzaklaştırır, daima iyi olanı yapma anlamına gelir. Ashabın hanımları Hazreti Peygamber'e soru sorarken, Allah'ın bu özelliğine işareti bulunur, kendi özel hallerine dair konuları çekinmeden sorarlardı. Hazreti Ayşe de onların bu yönünü överek, ''Ensar hanımları ne iyi kadınlardır. Hayaları onları dini meseleleri derinlemesine öğrenmekten alıkoymamıştır der. Kendisinden utanılmaya en layık olan Allah'tır. Kimsenin görmediği yerde kulunu gören, içinden geçirdiklerini dahi bilen Allah'tan haya göstermek insana değer katar. Hazreti Peygamber Allah'tan hakkıyla haya ediniz buyurarak açıkta ve gizlide edep üzere bulunmayı Allah'tan haya ederek duyu organları, akıl ve bedeni günahlardan korumayı tavsiye etmiştir. Hazreti Peygamber, yaratıcısına saygı gösterme konusunda da ümmetinin örneğidir. Hoşlanmadığı bir şey yüzünden anlaşılacak kadar utanma duygusuna sahip olan sevgili Peygamberimiz, arsızlık nerede ve kimde olursa olsun çirkinleştirir, haya ise nerede ve kimde olursa olsun zarifleştirir buyurmuştur. Haya, kaybolduğu zaman insanı en çok zarara uğratacak özelliklerden biridir. Yaratılıştan kaynaklanmakla birlikte, kişinin içinde yaşadığı toplumun dinine, örf ve adetlerine, yaşam tarzına göre şekillenir. Bu nedenle toplumdan topluma değişiklik gösterebilir. Değerlerin önemsendiği bir ortamda tamamen yok olması da mümkündür. Haya, insanlık tarihi boyunca değer gören bir üstünlük olmuş, eğer utanmıyorsan istediğini yapabilirsin hadisi, peygamberlerin ortak söylemleri olarak insanlığa yol göstermiştir. Bu söz, kötülüğü yapmaya teşvik anlamı taşımaz. Tam tersine, hayanın kötülüğü engelleyen bir yeti olduğunu işaret eder. Özgürlük adı altında insanın arzu ettiği her şeyi yapabileceği düşüncesiyle oluşan zihin yapısı, haya duygusunu reddeder. Bu duygunun insanı kısıtladığını düşünür. Hazreti Peygamber'in hadislerinde imanla birlikte anılan utanma duygusu, imanın varlığına işaret eden bir göstergedir. İman, Allah'ın yasaklarından sakınmayı icap ettirirken, kullara karşı

sorumlulukları da benimsetir. Hazreti Ali'ye atfedilen Allah'tan korkmayanın kuldan utanmayacağına dair sözü de bu anlamlıdır. Benzer bir ifadeyle hayadan mahrum olmuş insanı artık kötülükten alıkoyacak, haramdan uzaklaştıracak bir engel kalmaz. Bu kişi dilediğini yapar, istediği gibi yaşar denmiştir. Haya, insanın hakkını aramasına, ihtiyaç ve isteklerini dile getirmesine engel olmamalı, özgüven, medeni cesaret gibi olumlu özelliklerle birlikte her yaşta teşvik edilmelidir. Bu yaklaşım ebeveynde cinsiyeti kız ya da erkek olsun, bebeklikten itibaren çocuğunun mahrem yerlerini gizlemekle başlayıp, dili, gözü, kulağı başta olmak üzere bütün bedeni korumaya yönelik davranışlarla devam etmelidir.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru. Birden Bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Sekizinci cüz.
3: Dinleyeceğiniz bu cüzde En'am suresi 111 ila 165. ayetler ve A'raf suresi 1 ila 87. ayetlerin meali yer almaktadır.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer istedikleri gibi onlara melekleri indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah dilemedikçe yine de inanacak değillerdi. Fakat çokları bunu bilmezler. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Artık onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak da ahirete inanmayanların kalpleri ona, o yaldızlı sözlere kansın. Ondan hoşlansınlar ve işledikleri kötülüğü bundan böyle de işlemeye devam etsinler. De ki, Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size kitabı açıklamış olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma. Rabbinin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O, her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. Yeryüzünde bulunanların çoğu, kendilerine uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar, zandan başka bir şeye tabi olmuyorlar ve temelsiz bir tahminden başka bir şeye de dayanmıyorlar. Muhakkak ki senin Rabbin, evet O, kendi yolundan sapanları da doğru yola gidenleri de iyi bilmektedir. Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, üzerine onun adı anılarak kesilenlerden yiyin. Üzerine Allah'ın adı anılarak kesilenden hayvandan niçin yemeyesiniz ki? Oysa Allah, çaresiz yemek

zorunda kalmanız dışında haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu birçokları bilgisizce kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah işleyenler yaptıklarının cezasını mutlaka göreceklerdir. Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız, şüphesiz siz de Allah'a ortak koşmuş olursunuz. Ölüyken dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine ışık tuttuğumuz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kafirlere yaptıkları böyle güzel gösterilmiştir. Bunun gibi biz her ülkede suçlu ve günahkarların elebaşılarına orada entrika peşinde koşma imkanı vermişizdir. Ama onlar farkında olmadan yalnız kendilerini aldatırlar. Onlara bir ayet geldiğinde, okunduğunda, Allah'ın elçilerine verilenin benzeri bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız dediler. Allah, elçiliğini kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenler, yapıp durdukları hileler sebebiyle Allah tarafından bir aşağılanmaya ve çetin bir azaba uğratılacaklardır. Allah, kimi doğru yola iletmek isterse, onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse, göğe çıkıyormuş gibi kalbine darlık ve sıkıntı verir. Allah, inanmayanları işte böyle cezalandırır. Bu din, Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz, öğüt alacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Rableri katında onlara esenlik yurdu vardır. Ve yapmakta oldukları güzel işler sebebiyle Allah onların dostudur. Allah, onların hepsini bir araya topladığı gün, "Ey cinler, şeytanlar topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız." der. Onların insanlar arasındaki dostlarıysa, "Ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık," derler. Allah buyurur ki, Allah'ın dilediği hariç olmak üzere, içinde ebedi kalacağınız yer ateştir. Şüphesiz Rabbin, hikmet ve ilim sahibidir. İşte böylece, işledikleri günahlardan ötürü, zalimleri birbirine yandaş yaparız. Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Kendi aleyhimize şahitlik ederiz derler. Dünya hayatı onları aldatmış oldu ve ahirette kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu da demektir ki halkı habersizken Rabbin haksızlıkla ülkeleri helak etmemektedir. Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Rabbinin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Rahmet sahibidir. Tıpkı sizi başka bir kavmin zürriyetinden yarattığı gibi, eğer isterse sizi ortadan kaldırır ve arkanızdan yerinize dilediği bir kavmi getirir. Size bildirilen mutlaka gelecektir. Bunu önleyemezsiniz. De ki, ey kavmim, elinizden gelen ne varsa yapın, ben de yapacağım. İleride göreceksiniz. Yurdun sonu kimin olacak? Şu muhakkak ki, zalimler iflah olmaz. Allah'ın yarattığı ekin ve hayvanlardan Allah'a pay ayırıp zanlarınca bu Allah'a,
bu da ortaklarımıza, putlara dediler. Ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor. Fakat Allah için ayrılan ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar. Bunun gibi ortakları, müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi iyi bir şey gibi gösterdi ki, hem kendilerini mahvetsinler, hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları uydurduklarıyla baş başa bırak. Onlar saçma düşüncelerine göre dediler ki, bunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinler olup, onları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Şunlar da binilmesi yasaklanmış hayvanlardır. Bir kısım hayvanlar da vardır ki, böyle istiyor diye Allah'a iftira ederek keserken üzerlerine onun ismini anmazlar. Yapmakta oldukları iftiraları yüzünden Allah onları cezalandıracaktır. Dediler ki, şu hayvanların karınlarında olanlar yalnız erkeklerimize aittir, eşlerimize ise yasaklanmıştır. Şayet yavru ölü doğarsa, o zaman kadın erkek hepsi ona ortaktır. Allah bu değerlendirmelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz ki o hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah adına yalan söyleyerek kadınlara yasaklayanlar muhakkak ki ziyana uğramışlardır. Bunlar yoldan sapmışlardır. Doğruyu bulacak durumda değillerdir. Çardaklı ve çardaksız bağları, değişik ürünleriyle hurmaları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen biçimlerde zeytin ve narları meydana getiren O'dur. Her biri ürün verdiğinde ürününden yiyin. Hasat günü de hakkını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanları ve tüyünden sergi yapılanları da yaratan O'dur. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin. Şeytanın ardına düşmeyin. Şüphesiz O sizin için apaçık bir düşmandır. Koyundan iki, keçiden iki olmak üzere sekiz eş. De ki, o bunlardan iki erkeği mi, iki dişiyi mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerindeki yavrularını mı haram kıldı? Eğer doğruysanız bana bilerek söyleyin. Ve deveden iki, sığırdan iki. De ki, o bunlardan iki erkeği mi, iki dişiyi mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerindeki yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah'ın size böyle buyurduğuna şahit mi oldunuz? Bilgisizce insanları saptırmak için Allah hakkında yalan uydurandan daha zalimi kimdir? Allah, o zalimler topluluğunu asla doğru yola iletmez. De ki, bana vahyedilende murdar et, meyte veya akıtılmış kan yahut domuz eti ki pisliğin kendisidir ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka yiyecek kimse için yasaklanmış bir şey bulamıyorum. Başkasına zarar vermemek ve sınırı aşmamak şartıyla kim yasaklananlardan yemek zorunda kalırsa bilsin ki Rabbin bağışlayan ve esirgeyendir. Yahudilere mahsus olmak üzere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere sığır ve koyununsa iç yağlarını onlara haram kıldık. Taşkınlıkları yüzünden onları böyle cezalandırdık. Biz elbette doğru sözlüyüz. Eğer seni yalanlarlarsa de ki, Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Bununla birlikte onun suçlu topluluğa vereceği ceza da geri çevrilemez. Putperestler diyecekler ki, Allah dileseydi
Ne biz ortak koşardık ne de atalarımız.

De ki, Allah şunu yasak etti diye şahitlik edecek tanıklarınızı getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, sen onlarla birlikte bu yalana şahitlik etme. Ayetlerimizi yalan sayanların ve ahiret gününe inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine başkalarını eş tutuyorlar. De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz sizin de onların da rızkını veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın yasakladığı cana kıymayın. İşte bunları Allah size emretti. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına, onun iyiliğine olmadıkça el sürmeyin. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız hakkında bile olsa adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü eksiksiz yerine getirin. İşte düşünüp öğüt alasınız diye Allah size bunları emretti. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun, başka yollara sapmayın. Sonra onlar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte günahtan korunmanız için Allah bunları size emretti. Sonra iyilik edenlere nimetimizi tamamlamak ve her şeyi açıklamak için bir hidayet ve rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı indirdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına inansınlar. Bu da, Kur'an da bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve günahtan korunun ki size rahmet edilsin. Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi. Bizse onların okuduklarından tamamen habersiziz demeyesiniz. Yahut bize de kitap indirilseydi doğru yolu bulmada onları geçerdik demeyesiniz diye Kur'an'ı indirdik. İşte size Rabbinizden apaçık bir delil, bir hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayan ve onlardan yüz çevirenden daha zalim kim vardır? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için ille de kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini ya da Rabbinden bazı işaretlerin gelmesini mi bekliyorlar? Daha önce inanmamış yahut inancı sayesinde bir iyilik yapmamış kimseye Rabbinden bazı işaretler geldiği gün iman etmesi fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, şüphesiz biz de beklemekteyiz. Dinlerini bölüp gruplara ayıranlar var ya, senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. Kim iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah'ı bir bilen İbrahim'in dinine iletti. O, ortak koşanlardan değildi. De ki, benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm, hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim. De ki, Allah her şeyin Rabbiyken ben ondan başka bir Rab mi arayacağım? Herkesin yaptığının sonucu kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez.''

sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. Ve o, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbinin cezası çok çabuktur. Yine O'nun bağışlaması ve rahmeti boldur. Araf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Bu, kendisiyle insanları uyarman, inananlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Artık bu hususta kalbinde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp da başka önderlerin ardından gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Nice ülkeler var ki onları helak ettik. Azabımız onlara geceleyin yahut gündüz istirahat ederlerken geliverdi. Azabımız onlara gelip çattığında, biz gerçekten zalim kişilermişiz diye yakınmaktan başka söyleyecekleri söz kalmadı. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka sorgulayacağız. Ve onlara olup bitenleri tam bir bilgiyle mutlaka anlatacağız. Biz olup bitenlerden uzakta değiliz. O gün ölçü tartı haktır. Artık kimin tartıları ağır gelirse, İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tartıları hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerine ziyana sokanlardır. Doğrusu sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Andolsun sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere, Adem'e secde edin diye emrettik. İblisin dışındakiler secde ettiler. O, secde edenler arasında yer almadı. Allah buyurdu, ben sana emretmişken, seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın dedi. Allah, öyleyse in oradan. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık, artık sen aşağılıklardansın buyurdu. İblis, bana insanların yeniden diriltilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. Allah, haydi. Sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis dedi ki, bundan böyle benim sapmama izin vermene karşılık ant içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulamayacaksın. Allah buyurdu, haydi, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun ki, onlardan kim sana uyarsa, sizin hepinizi cehenneme dolduracağım. Buyuruldu ki, ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşip, dilediğiniz şeyden yiyin, ancak şu ağaca yaklaşmayın, sonra zalimlerden olursunuz. Derken şeytan, kapalı olan avret yerlerini birbirine göstermek için onlara fısıldayıp kafalarını karıştırdı. Ve, Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi yaşayanlardan olursunuz diye yasakladı, dedi. Onlara, ben gerçekten sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diye de yemin etti. Böylece ikisini de ayartmış oldu. Ağacın meyvesini tattıkları

0: yaptıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size o ağacı yasaklamadım mı ve şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylemedim mi diye seslendi. Dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah, birbirinize düşman olmak üzere inin. Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır buyurdu. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan diriltilip çıkarılacaksınız dedi. Ey Ademoğulları! Size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi. İşte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Ey Ademoğulları! Şeytan, anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların yoldaşları yaptık. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman, babalarımızı bu yolda bulduk, Allah da bize bunu emretti derler. De ki, Allah kötülüğü emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi O'na çevirin. Kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla O'na yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz. O, bir grubu doğru yola iletti, bir grup da sapkınlığa müstahak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Ey Ademoğulları! Her namaz kılacağınızda güzelce giyinin. Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için yarattığı süsü, temiz ve iyi rızıkları kim haram kıldı? De ki, onlar dünya hayatında müminlere yaraşır. Kıyamet gününde ise yalnız onlara mahsus olacaktır. İşte bilmek isteyen bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. De ki, Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler. Ey Ademoğulları! İçinizden ayetlerimi size anlatacak peygamberler gelir de, onları dinleyerek kim kötülükten sakınıp kendini ıslah ederse, onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ayetlerimizi asılsız sayan ve büyüklenip onlardan yüz çevirenlere gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'a iftira eden veya onun ayetlerini asılsız sayandan daha zalim kim vardır? Onlar kendileri için yazılmış nasiplerini elde ederler. Sonunda elçilerimiz gelip canlarını alırken, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz ilahlarınız nerede derler? Bizden sıvışıp gittiler diye cevap verirler. Ve dünyadayken kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde şahitlik ederler. Allah buyuracak ki, sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında siz de ateşe girin. Her ümmet girdikçe yoldaşlarına lanet edecektir. Hepsi birbiri ardından orada cehennemde toplanınca sonrakiler öncekiler için "Ey Rabbimiz, bizi işte bunlar saptırdılar. Onun için onlara ateşten bir kat daha azap ver" diyecekler. Allah da "Zaten hepiniz için bir kat daha azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz" diyecektir. Öncekiler de sonrakilere derler ki, "Sizin bizden arta kalır bir tarafınız yok. O halde siz de yaptıklarınıza karşılık azabı tadın." Bizim ayetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz, işte onlar cennetliklerdir. Orada onlar ebedi kalıcıdırlar. Cennette onların altından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki, "Bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bize bahşetmeseydi, biz kendiliğimizden elde edemezdik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler." Onlara, "İşte size cennet. Yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık o size kaldı" diye seslenilir. Cennet ehli cehennem ehline, "Biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu?" diye seslenir. "Evet" derler. Ve aralarında bir duyurucu, "Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun" diye bağırır. Onlar, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyenlerdir. Onlar, ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde ve Araf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki, bunlar henüz cennete girmedikleri halde girmeyi uman cennet ehline "Selam size" diye seslenirler. Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de, "Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma" derler. Araf ehli, simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek derler ki, "Ne topladığınız güç, ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size bir yarar sağladı. Allah'ın kendilerini hiçbir rahmete erdirmeyeceğine dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Bakın onlara ne deniyor. Girin cennete, artık size korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz." Cehennem ehli cennet ehline, "Suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize verin" diye seslenirler. Onlar da, "Allah bunları kafirlere haram kılmıştır" derler. O kafirler ki, dünya hayatı onları aldattı da, dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler. Onlar, bugünlerine ulaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri gibi, biz de bugün onları unuturuz. Gerçekten onlara inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak içinde tam bilgiye dayalı açıklamalar yaptığımız bir kitap getirdik. Fakat onlar, hesap gününün gerçekleşmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Önceden onu yok sayanlar, gerçekleştiği gün derler ki, "Doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmiştir. Keşke bizim şefaatçilerimiz olsa da bize şefaat etseler veya dünyaya geri döndürülsek de yapmış olduğumuz amelleri başka türlü yapsak. Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeyler de putlar kendilerinden uzaklaşıp kayboldu. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki yaratma da, buyurma da yalnız O'na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü olandansa faydasız üründen başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Kavminden ileri gelenler, biz seni gerçekten apaçık bir sapkınlık içinde görüyoruz dediler. Nuh şöyle cevap verdi. Ey kavmim, bende hiçbir sapkınlık yoktur. Şu var ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum. Size öğüt veriyorum ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen vahiy ile biliyorum. Günahtan sakınıp da rahmete nail olasınız diye içinizden sizleri uyaracak bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaşırdınız mı? Onu yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi asılsız sayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavimdiler. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala sakınmayacak mısınız? Kavminden ileri gelen kafirler, biz seni kesinlikle bir akılsızlık içinde görüyoruz ve gerçekten senin yalancılardan olduğunu düşünüyoruz dediler. Ey kavmim dedi. Ben akılsız değilim ama alemlerin Rabbinin gönderdiği bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben size iyi niyetle öğüt veren güvenilir biriyim. Sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki o sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi onlardan güçlü kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Dediler ki, sen bize tek Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Eğer doğrulardansan bizi tehdit ettiğini, azabı getir bize. Hud şöyle cevap verdi. Üzerinize Rabbinizden bir öfke ve azap inmektedir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimler hususunda benimle tartışıyor musunuz? Bekleyin öyleyse. Şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onu ve onunla beraber olanları rahmetimizle kurtardık ve ayetlerimizi yalan sayıp da iman etmeyenlerin kökünü kestik. Semud'a da kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlara, ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. O da size bir işaret olarak Allah'ın şu devesidir. Onu bırakın, Allah'ın toprağında otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi elem verici bir azap yakalar. Düşünün ki Allah Ad kavminden sonra yerlerine sizi getirdi ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz. Dağlarında evler kuruyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın. Kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar, içlerinden zayıf gördükleri kesimden inananlara dediler ki, siz Salih'in Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar da, şüphesiz biz onunla ne gönderilmişse ona inanırız dediler. Büyüklük taslayanlarsa, biz de sizin inandığınızı inkar ediyoruz diye karşılık verdiler. Derken o dişi deveyi ayaklarını keserek öldürdüler. Böylece Rablerinin emrinden dışarı çıktılar. Ve ey Salih, eğer sen gerçekten peygamberlerdensen bizi tehdit ettiğin azabı bize getir dediler. Bunun üzerine onları dehşetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yere serildiler. Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi. Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Lut'u da peygamber gönderdik. Kavmine dedi ki, sizden önce insanlardan hiçbirinin yapmadığı fuhuşu mu yapıyorsunuz? Çünkü siz kadınları bırakıp da cinsel tatmin için erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz haddi aşan bir topluluksunuz. Kavminin cevabı, onları Lut ve arkadaşlarını memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlik taslayan insanlar demelerinden başka bir şey olmadı. Biz de onu ve karısı dışındaki aile fertlerini kurtardık. Karısı geride kalanlardan, kafirlerdendi. Ve üzerlerine dehşetli bir yağmur, taş yağdırdık. İşte gör günahkarların sonunun ne olduğunu. Medyen'e kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü tartıyı tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlarsanız, bunlar sizin için daha hayırlıdır. İnananları tehdit edip Allah yolundan alıkoyarak ve onu eğri göstermek maksadıyla her yolun başında pusu kurup oturmayın. Düşünün ki siz az sayıdaydınız. Sonra o sizi çoğalttı. Bozguncuların sonunun nasıl olduğunu da düşünün. Eğer içinizden bir grup bana gönderilene inanmış, bir grup da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O, hükmedenlerin en iyisidir.
1: En'am suresi 111 ila 165. ayetler ve A'raf suresi 1 ila 87. ayetlerin yer aldığı 8. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: İbrahim Bildir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Rıdvan Ovalı. Kıyamet Suresi 1-30. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sandıkları gibi değil, kıyamet gününe yemin ederim. Öyle değil, kendini kınayan nefse yemin ederim. İnsan, kemiklerini toplayıp birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, parmaklarına varıncaya kadar yeniden yapmaya gücümüz yeter. Fakat insanoğlu önündeki zaman içinde de günah işlemeye bugünden istekli durur. Kıyamet günü ne zamanmış diye soruyor. Göz dehşetle açıldığı, ay tutulduğu, güneşle ay birleştirildiği zaman. İşte o gün insan kaçacak yer var mı diyecektir. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yaptığı ve yapmadığı her şey hakkında bilgi verilecektir. Artık insan mazeretlerini sayıp dökse de kendine kendisi tanıktır. Vahyi tam alma telaşı yüzünden dilini kımıldatma. Onu zihninde toplayıp okumanı sağlama işi bize aittir. O halde onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu anlatmak elbette bize aittir. Hayır ey insanlar! Doğrusu siz çabucak gelip geçeni seviyorsunuz. Ahireti ise bir yana bırakıyorsunuz. Oysa o gün bir kısım yüzler Rablerine bakarak mutlulukla parıldayacaktır. Bir kısım yüzler ise o gün insanın belini kıracak bir felaketi sezerek sararıp solacaktır. Hayır, artık çok geç. Can boğaza gelip dayandığında, yok mu bir şifacı dendiğinde, hasta bunun beklenen ayrılış olduğunu anladığında ve bacaklar birbirine dolaştığında,

İşte o gün sevk edilen yer sadece Rabbinin huzurudur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Hoş geldiniz. Bugün Kur'an'ın temel konuları kitabından yine 3 mesaj aktaracağım. Bugün 9. cüzdeyiz. Tarihin en önemli dönemleri peygamberlerin yaşadıkları asırlardır. Çünkü onlar tevhid ve şirk mücadelesinde müminlerin önderleridir. Allah'ın Rab, Allah'ın hakimiyet sahibi olduğunu bütün dünyaya tebliğ eden ve insanları dünyevileşme tehlikesinden koruyan kişilerdir. 9. cüzde Araf suresinin son tarafı ve Enfal suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki ilk mesaj, peygamberlerin mücadelesi konusudur. Tarihte tevhid ve şirk mücadelesi, insanoğlu var oldukça devam edecektir. Bu cüzde Araf suresi, peygamberlerin mücadelelerinden örneklerle tanımlanmaktadır. Söz konusu örneklerden en uzunu, Hazreti Musa dönemiyle ilgilidir. Burada Hazreti Musa'nın Firavun ile mücadelesi, o dönemde Müslüman olan sihirbazların Firavun'un katliamıyla şehit olmaları gerçeği. Hazreti Musa'nın ve ashabının Firavun'un zulmünden kurtulma çabaları ve hicret talepleri, ayrıca o dönemde yaşanan kıtlık, tufan, çekirge, haşere, kurbağa ve kan yağması gibi belalar sonunda Firavun'un Hazreti Musa ve ashabına hicret için izin vermesi, ancak sonra sözünden dönüp ordusuyla Hazreti Musa ve ashabın takip etmesi ve sonunda ordusuyla beraber denizde helak olması aktarılır. Bundan sonra Hazreti Musa'nın kutsal bölge Sina Dağı'na gitmesi ve orada 40 gün kalması, daha sonra kendisine vahyin yazılı levhalar halinde verilmesi, o dönemde Yahudilerin sapmaları ve ihanetleri anlatılır. Mesela denizi geçerek Firavun'un şerrinden kurtulan İsrailoğulları, daha kurtulur kurtulmaz puta tapan bir kavim görünce Hazreti Musa'dan bir put yapmasını istediler. Hazreti Musa ise onlara büyük bir cahillik yaptıklarını söyledi ve nasihat etti. İsrailoğullarının ikinci ihanet ve sapmaları ise yanlarından 40 günlüğüne ayrılan peygamberleri Hazreti Musa'dan sonra hemen altın, gümüş ve mücevherlerden oluşan bir buzağı yapıp tapmalarıdır. Sonra Ashab-ı Sebt, yani cumartesi ashabı Yahudilerinin diğer hileleri anlatılır, sıralanır. Dokuzuncu cüzden alacağımız ikinci mesaj ise Allah'a olan ilk sözümüz, ahdimiz. Allah'a ilk ahdimiz, sen bizim Rabbimizsin sözüdür. Bu cüzün ikinci bölümünde ise Kalu Bela olayıyla başlayan ilk ahit, söz hatırlatılır. Allah'ın Esma-i Hüsna'sının, yani güzel isimlerinin doğru anlaşılması gerektiği bildirilir. İnsanın şirk koştuğu putlar ve şeytanlar açıklanır ve bunlara karşı mücadele edilmesi istenir. Kur'an okunurken bile şeytanın pusuda olup vesveselerle kandırabileceği bildirilir ve Euzu Besmele ile şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak gerektiği açıklanır. En'am suresi dua, zikir, tesbih ve secde emriyle sona erer. 9. cüzdeki 3. konuysa dünyevileşme tehlikesidir. Allah rızası için çalışmayı, tebliği, cihadı terk etmek, dünyevileşmektir. Bu cüzün son bölümünde Enfal suresi başlar. Bedir savaşındaki ilk galibiyet ve ganimet problemi açıklanır. Çünkü savaştan sonra bütün gruplar ganimetlerin kendilerine ait olduğunu iddia etmiş ve bir husumet ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Enfal suresinin baş tarafı indirildi ve ganimetlerin hepsinin Allah ve Resulüne, yani devlete ait olduğu açıklandı. Bütün zaferin ve ganimetlerin Allah'ın yardımıyla kazanıldığı hatırlatıldı. Ancak müminler hatalarını anlayıp pişman oldukları ve tövbe ettikleri için yeni inen ayetlerde ganimetlerin humusu 1/5 Allah ve Resulüne devrete kalacak, 4/5 ise mücahitler arasında dağıtılacak şekilde uygulama başlatılır. O dönemde savaş teçhizatını her mücahit kendisi tedarik ettiği için ganimetten hisse sahibi oluyordu. Ama daha sonraları devlet, askerinin bütün ihtiyaçlarını ve savaş durumunda teçhizatını tedarik ettiği için ganimetler tümüyle devlete kaldı. Ayrıca bu 9. cüzün son bölümlerinde müşriklerin tuzakları, tutarsız talepleri ve kaçınılmaz savaş gerçeği aktarılır, Müslümanların savaşa hazır olmaları istenir. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Dokuzuncu cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Araf suresi 88 ila 206. ayetler ve Enfal suresi 1 ila 40. ayetler yer almaktadır. Araf suresi 206. ayette tilavet secdesi vardır.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Dinlediğiniz bu ayette tilavet secdesi vardır.
1: Sadakallahu'l-azim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kavminden büyüklük taslayan önderler kesimi şöyle dediler. Ey Şuayb, ya seni ve seninle beraber inananları kesinlikle şehrimizden çıkaracağız veya mutlaka dinimize döneceksiniz. Şuayb dedi ki, istemesek de mi? Doğrusu Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek, Allah hakkında yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah dilemedikçe sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a dayanırız. Ey Rabbimiz! Kavmimizle bizim aramızda adaletli hükmünü ver. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın. Kavminin inkarcı ileri gelenleri, eğer Şuayb'a uyarsanız o takdirde siz mutlaka hüsrana uğrarsınız, dediler. Nihayet o şiddetli deprem onları yakalayıverdi de yurtlarında yere serilip kaldılar. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki orada hiç yurt tutmamış gibi oldular. Böylece asıl hüsrana uğrayanlar Şuayb'ı yalanlayanlar oldu. Şuayb onlardan ayrıldı ve bu arada ''Ey kavmim'' dedi. ''Ben size Rabbimizin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım? Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek, mutlaka ora halkını Allah'a yönelip yalvarsın yakarsınlar diye dert ve sıkıntıya uğratmışızdır. Sonra kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdik. Nihayet çoğaldılar ve atalarımız da böyle sıkıntı ve sevinç yaşamışlardı, dediler. İnkarda ısrar edince biz de onları kendileri farkında olmadan ansızın yakaladık. O ülkelerin halkı inansalar ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Fakat yalanladılar. Biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik. Yoksa o ülkenin halkı geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin miydiler? Veya o ülkenin halkının güpe gündüz eğlenirlerken kendilerine azabımızın gelmeyeceği konusunda güvenceleri mi vardı? Allah'ın ansızın gelen azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın azabından emin olamaz. Eski sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara hala şu gerçek belli olmadı mı? Biz dileseydik, onları günahlarından dolayı musibetlere uğratırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de onlar gerçekleri işitemezler. İşte o ülkeler. Onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişti. Fakat onlar önceden yalanladıkları gerçeklere iman edecek değillerdi. İşte kafirlerin kalplerini Allah böyle mühürler. Onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulamadık. Gerçek şu ki onların çoğunu yoldan çıkmış bulduk. Sonra onların ardından Musa

Ayı mucizelerimizle Firavun ve yakın çevresine gönderdik. Onlarsa mucizeleri inkar ettiler. Ama gör işte fesatçıların sonu ne oldu? Musa dedi ki, "Hey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylememek benim üzerime borçtur. Size Rabbinizden açık bir delil getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle birlikte serbest bırak." Firavun şöyle dedi. "Eğer bir mucize getirdiysen veya gerçekten doğru söylüyorsan onu göster bakalım." Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de baktılar ki apaçık bir yılan. Ve elini çıkardı. Bir de ne görsünler. O da seyredenlerin gözleri önünde bembeyaz oluvermiş. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, "Bu gerçekten çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor." Firavun, "Peki ne buyurursunuz?" dedi. Dediler ki, "Onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar, memurlar yolla. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler." Sihirbazlar Firavun'a geldiler. "Eğer üstün gelen biz olursak bize muhakkak bir ödül olmalıdır," dediler. O da, "Tamam, ayrıca sizler mutlaka yakınlarımdan olacaksınız," dedi. Sihirbazlar dediler ki, "Ey Musa, sen mi atacaksın asanı, yoksa ilk atan biz mi olalım?" "Siz atın," dedi. Onlar atınca insanların gözlerine büyülediler. İçlerine korku saldılar ve böylece büyük bir büyü gösterisi yaptılar. Biz de Musa'ya "asanı at" diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yaptıklarının asılsız olduğu anlaşıldı. İşte Firavun ve kavmi orada yenildiler ve küçük düşüp yarıştan çekildiler. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. "Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik," dediler. Firavun dedi ki, "Ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphe yok ki bu halkını şehirden çıkarmak için orada kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım." Onlar, "Biz de Rabbimize dönmüş oluruz," dediler. "Sen Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandık diye sırf bu yüzden bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, bize sabırlar ver ve Müslüman olarak canımızı al." Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, "Seni ve ilahlarını bırakıp yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye mi Musa'yı ve kavmini serbest bırakacaksın?" Firavun, "Biz onların oğullarını sürekli öldürüp kızlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onları ezecek üstünlükteyiz," dedi. Musa kavmine dedi ki, "Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. O kullarından dilediğini oraya hakim kılar. Güzel sonuç takva sahiplerinindir." Onlar da, "Sen bize gelmeden önce de, geldikten sonra da bize işkence edildi," dediler. Musa, "Umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak eder ve nasıl hareket edeceğinizi görmesi için onların yerine sizi yeryüzüne hakim kılar," dedi. "Andolsun ki biz de Firavun'a uyanları ders alsınlar diye kuraklık yılları ve ürün kıtlığıyla cezalandırdık. Onlara bir iyilik, bolluk, bereket gelince bu bizim hakkımızdır derler. Bu bizim hakkımızdır derler. Eğer başlarına bir felaket gelirse bunu Musa ve onunla beraber olanların uğursuzluğuna bağlarlardı. Bilesiniz ki başlarına gelenler Allah katındandır.
Fakat onların çoğu bunu bilmez. Ve dediler ki, bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz. Biz de açık seçik mucizeler olmak üzere onların üzerine tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim olmakta direndiler. Azap üzerlerine çökünce, ey Musa, sana verdiği söz hürmetine bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve muhakkak İsrailoğullarını seninle göndereceğiz, dediler. Ulaşacakları bir müddete kadar onlardan azabı kaldırdığımızda hemen sözlerinden dönerlerdi. Nihayet ayetlerimizi asılsız saymaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerini cezalandırdık ve onları denizde boğduk. Hor görülüp ezilmekte olan o kavmi, İsrailoğullarını da içini bereketlerle doldurduğumuz ülkenin doğu taraflarına ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz yerine geldi. Firavun ve kavminin yapıp yükselttikleri binaları yerle bir ettik. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken kendilerine mahsus bir takım putlara tapan bir kavimle karşılaştılar. Bunun üzerine, ey Musa, onlara ait putlar gibi sen de bizim için bir put yap, dediler. Musa dedi ki, gerçekten siz cahil bir toplumsunuz. Şüphesiz onların düzeni yıkılmaya mahkumdur. Yapmakta oldukları da boşa gidecektir. Musa, size Allah'tan başka bir ilah arayayım öyle mi? Halbuki o sizi diğer toplumlara üstün kılmıştı, dedi. Hani Firavun'un adamlarından sizi kurtarmıştık. Onlar sizlere işkencenin en kötüsünü yapıyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Musa ile 30 gece için sözleştik ve buna 10 gece daha ekledik. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 geceyi buldu. Musa kardeşi Harun'a dedi ki, kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yolunu izleme. Musa tayin ettiğimiz vakitte Tur'a gelip de Rabbi onunla konuştuğunda o, Rabbim, bana görün, sana bakayım, dedi. Rabbi, sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin, buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince dedi ki, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana tövbe ettim. Ben inananların ilkiyim. Allah, ey Musa, dedi. Ben mesajlarımı iletmek ve sözüme muhatap kılmak için insanlar arasından seni seçtim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Levhalarda Musa için her konuya dair öğüdü ve her şey hakkında gerekli açıklamaları yazdık. Ve dedik ki, bunlara sımsıkı sarıl. Kavmine de o en güzel öğüt ve açıklamalara sarılmalarını emret. Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı asılsız sayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar sadece yapmakta olduklarından dolayı cezalandırılırlar. Tur'a giden Musa ayrıldıktan sonra kavmi, ziynet eşyalarından böğürebilen bir buzağı heykelini ilah edindiler. Görmediler mi ki o, onlarla ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor. Onu ilah olarak benimsediler
ve zulümde karar kıl.

Ben zayıf gördüler. Neredeyse beni öldüreceklerdi. Sen de şimdi düşmanları bana güldürme ve beni zalim kavimle bir tutma, dedi. Musa, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetine gark eyle. Sen merhametlilerin en merhametlisisin, dedi. Allah buyurdu ki, buzağa tapanlar yok mu? İşte onlara mutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Kötülükler yaptıktan sonra ardından tövbekâr olup da iman edenlere gelince, şüphesiz ki o tövbe ve imandan sonra Rabbin elbette bağışlayıcı ve esirgiyicidir. Musa'nın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onlardaki yazılarda Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet hükümleri vardı. Musa tayin ettiğimiz vakitte buluşmak üzere kavminden 70 adam seçti. Onları o müthiş deprem yakalayınca Musa dedi ki, ey Rabbim, dileseydin onları ve beni daha önce helak ederdin. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak edecek misin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en iyisisin. Bize bu dünyada da ahirette de iyilik yaz. Şüphesiz biz sana yöneldik. Allah buyurdu ki, azabıma dilediğimi uğratırım. Rahmetimse her şeyi kuşatmıştır. Ayrıca rahmetimi Allah korkusu taşıyanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Onlar ellerindeki Tevrat'a ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyarlar. Peygamber onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten men eder. Yine onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını kaldırır, üzerlerindeki zincirleri çözer. O peygambere inanan, onu koruyup destekleyen, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura uyanlar. İşte bunlardır kurtuluşa erenler. De ki, ey insanlar! Gerçekten ben, göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın hepinize gönderdiği elçiyim. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan Resulüne, ki o Allah'a ve onun sözlerine inanır, iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Musa'nın kavminden hak yolu gösteren ve bu yolda adil davranan bir topluluk da vardı. İsrailoğullarının nesillere göre 12 topluluğa ayırdık. Halkı kendisinden su istediğinde Musa, asanı taşa vur diye vahyettik. Taştan 12 göze fışkırdı. Her kabile içeceği yeri belledi. Üzerine de buluttan gölgelik yaptık. Onlara kudret helvasıyla bıldırcın eti indirdik. Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin dedik. Onlar nankörlükleriyle bize değil, fakat kendilerine kötülük ediyorlardı. Onlara şu şehre yerleşin. Orada dilediğiniz gibi yiyip için ve af dileyin. Kapıdan eğilerek girin ki hatalarınızı bağışlayalım. İyilik yapanlara ileride ihsanlarımızı daha da artıracağız, denildi. Sonra içlerinden hakkı çiğneyenler, sözü değiştirip kendilerine söylenenden başka bir şekle soktular. Biz de hakkı çiğnedikleri için üzerlerine gökten bir azap indirdik. Onlara deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Onlar cumartesi tatili yaptıkları gün, avlayacakları balıklar sürüler halinde suyun yüzüne çıkarak onlara doğru gelirken, tatil yapmadıkları günde ortalığa çıkmıyorlar diye cumartesi yasaklarını çiğniyorlardı. Yoldan çıkmaları sebebiyle onları işte böyle sınıyorduk.
İçlerinden bir

Topluluk, Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir azapla cezalandıracağı kimselere ne diye öğüt veriyorsunuz sanki? Deyince onlar, Rabbiniz katında bir mazeretimiz olsun diye, bir de sakınıp çekinirler ümidiyle şeklinde cevap verdiler. İşte böylece onlara kendilerine yapılan uyarıları göz ardı edince, biz de kötülüğü önlemeye çalışanları kurtardık, haksızlığa sapanları da yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü dehşetli bir azapla cezalandırdık. Kendilerine yasak edilen şeyler karşısında küstahça diretince onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Rabbin kıyamet gününe kadar onlara en ağır cezayı verecek kimseleri üzerlerine göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz Rabbinin ceza vermesi çabuktur. İşte o çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Onları grup grup yeryüzüne dağıttık. İçlerinden bazıları iyi kimselerdir. Bazıları da böyle değildir. Bu sonuncuları belki dönüş yaparlar diye iyi durumlarla da kötü durumlarla da imtihan ettik. Onların ardından kitaba varis olan ve nasıl olsa bağışlanacağız diyerek şu dünyanın geçici menfaatine sarılan bir kuşak geldi. Ne zaman önlerine bu gibi menfaatler çıksa hemen sarılırlar. Bunlardan Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyeceklerine dair kitabın öngördüğü bir söz alınmamış mıydı? Üstelik onlar kitaptakini de okuyup öğrenmişlerdi. Doğrusu ahiret yurdu sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Kitaba sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte böyle iyiliğe çalışanların ecrini biz asla zayi etmeyiz. Bir zamanlar İsrailoğullarının üzerine dağı bir gölgelik gibi kaldırdık da üstlerine düşecek sandılar. Size verdiğimiz kitaba kuvvetle sarılın ve içinde olanı aklınızda tutun ki korunasınız dedik. Rabbin Ademoğullarından, onların sırtlarından zürriyetlerini alıp, bunları kendileri hakkındaki şu sözleşmeye şahit tutmuştu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elbette öyle, tanıklık ederiz, dediler. Biz böyle yaptık ki, kıyamet gününde bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz. Yahut, önce atalarımız Allah'a ortak koştu. Biz de nihayet onların ardından gelen bir nesliz. Şimdi batıla saplanıp kalanların yaptıkları yüzünden bizi helak mı edeceksin demeye kalkışmayasınız. İşte böyle ayetleri açık açık bildiriyoruz. Umulur ki dönüş yaparlar. Kendisine kanıtlarımızı verdiğimiz, fakat onları bir kenara atan, bu yüzden şeytanın peşine taktığı, nihayet azgınlardan olan kişinin haberini onlara anlat. Eğer biz isteseydik, o kişiyi delillerimizle yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı, hevesinin peşine düştü. İşte böylesinin hali, kovsan da bıraksan da, hep dilini çıkarıp soluyan köpeğin haline benzer. Ayetlerimizi yalan sayan topluluğun durumu işte böyledir. Şimdi sen bu kıssayı anlat. Umulur ki iyice düşünürler. Ayetlerimizi yalan sayan ve böylece yalnız kendilerine fenalık etmiş bulunan kavmin durumu ne kötü. Allah'ın doğru yola yönelttiği kişi hidayete ermiştir. O kimi saptırırsa işte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir. Andolsun biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir, hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Onun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler.
Yarattıklarımız arasında hakka götüren ve o yolda adil davranan bir topluluk da vardır. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilmedikleri yerden adım adım yıkıma götürürüz. Onlara mühlet veriyorum. Ama bilin ki cezalandırmam çok çetindir. Düşünmediler mi ki yıllarca beraber oldukları o peygamberde delilikten eser yoktur? O ancak kesin bir uyarıcıdır. Göklerin ve yerin egemenliği üzerinde, Allah'ın yarattığı her bir nesne üzerinde ve kendi ecellerinin yaklaşmış olabileceği hususunda hiç kafa yormadılar mı? Ona değilse hangi söze inanacaklar? Allah kimi dalalete düşürürse, artık onu hidayete erdirebilecek hiçbir kimse bulunamaz. Allah böylelerini azgınlıkları içinde yollarını şaşırmış olarak bırakır. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun hakkındaki bilgi sadece Rabbimin katındadır. Vakti geldiğinde onu açığa çıkaracak olan ancak Allah'tır. O kıyamet göklere de yere de ağır gelecektir. Sizi ansızın yakalayacaktır. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. De ki, ben kendim için Allah'ın dilediği dışında ne bir fayda elde edebilirim, ne de zarardan kurtulabilirim. Eğer gaybı biliyor olsaydım elbette bundan çok faydalanırdım. Başıma kötülük de gelmezdi. Ben yalnızca inanan bir toplum için uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Sizi tek bir candan yaratan, kendisiyle mutlu olsun diye ondan da eşini yaratan O'dur. Erkek eşiyle beraber olunca kadın hafif bir yük yüklenir. Onu bir süre taşır. Hamileliği ağırlaşınca Rableri olan Allah'a şu sözlerle yakarırlar. Andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen kesinlikle şükredenlerden olacağız. Fakat Allah onlara kusursuz bir çocuk verince, Allah'ın kendilerine verdiği bu nimet hakkında sanki nimeti veren Allah değilmiş gibi ona ortak koşarlar. Allah insanların ortak koştuğu şeylerden münezzehtir. Onlar kendileri de yaratılmış olup hiçbir şeyi yaratamayan varlıkları Allah'a ortak mı koşuyorlar? Oysa bu varlıkların ne onlara tapanlara yardımı dokunur, ne de kendi kendilerine yardımcı olabilirler. Doğru yola ulaşma hususunda onlara yalvarsanız size karşılık vermezler. Onlara ha yalvarmışsınız ha susmuşsunuz. Sizin için değişen bir şey olmayacaktır. Gerçek şu ki Allah'ın dışında yalvarıp yakardıklarınız da tıpkı sizin gibi birer kuldur. Eğer iddialarınızda doğruysanız hadi onlara dua edin de karşılık versinler. Yürüyebildikleri ayakları mı var onların? Tutabilecekleri elleri, görebilecekleri gözleri, işitebilecekleri kulakları mı var onların? De ki, haydi ortak olarak gördüğünüz o varlıkları çağırın, sonra bana karşı planınızı kurun, göz açtırmayın bana. Ama bilin ki benim velim, kitabı indiren Allah'tır. O iyileri koruyup kollar. Onun dışında yalvarıp yakardıklarınızsa ne size yardım edebilirler, hatta ne de kendilerine yardımları dokunur. Hidayete ulaşma hususunda onlara yalvarsanız sizi duymazlar. Sana bakıyorlar zannedersin, oysa görmezler. Kolaylığı seç, iyi olanı emret, cahillere aldırma. Eğer şeytandan bir fitleme seni dürtüklerse hemen Allah'a sığın. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Takva sahipleri, içlerine şeytandan gelen bir saptırıcı fikir doğduğunda onu düşünüp hemen gerçeği görürler. Şeytanların dostları olan inkarcılara gelince, dostları onları azgınlığa sürükler. Onlar da azgınlıktan hiç geri durmazlar. Sen onlara bir mucize getirmediğin vakit, onu da derleyip toplasaydın ya derler.

De ki, ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyarım. İşte bu Kur'an Rabbinizden gelen kanıtlardır. İnanan bir topluluk için hidayettir, rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve sessiz durun ki rahmete nail olasınız. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek alçak sesle sabah akşam Rabbini zikret. Gafillerden olma. Rabbinin katında bulunanlar bile ona kulluk etmek hususunda kibre kapılmazlar. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Enfal Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana ganimetleri soruyorlar. Ganimetlerin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söyle. O halde siz gerçek müminlerseniz Allah'a karşı saygısızlıktan sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Namazlarını özenle kılarlar. Kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Gerçek müminler işte onlardır. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, bağışlanma ve değerli rızık vardır. Nitekim müminlerden bir kısmı isteksiz oldukları halde Rabbin seni doğru bir kararla evinden savaşa çıkarmıştı. Doğru olan apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi bu konuda seninle tartışıyorlardı. Hatırlayın, Allah size iki topluluktan biri sizindir diye vaat ediyordu. Siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Allah'sa iradesi ve sözleriyle hakkı hakim kılmayı ve inkar edenlerin kökünü kesmeyi murad ediyordu. Ki böylece günah yolunu tutanların hoşlarına gitmese de hakkı hakim, batılı geçersiz kılsın. Rabbinizden yardım dilediğiniz zamanı hatırlayın. Hemen size, meleklerden peşi peşine gelen binlik kuvvetlerle ben size yardım edeceğim diye cevap verdi. Bunu yalnızca müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Zaten yardım ancak Allah tarafındandır. Allah kuşkusuz izzet ve hikmet sahibidir. O zaman katından bir güven olsun diye sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi onunla temizlemek, şeytanın pisliğini üzerinizden gidermek, cesaretinizi arttırmak ve o sayede ayaklarınızı yere sağlam bastırmak için gökten üzerinize su indiriyordu. O sırada Rabbin meleklere şunu vahyediyordu. Şüphesiz ben sizinle beraberim. İman edenlerin sebatlarını pekiştirin. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık boyunlarının üzerinden vurun, onların bütün parmaklarına vurun. Şu sebeple ki, onlar Allah ve Resulüne karşı geldiler. Allah ve Resulüne karşı gelenleri Allah şiddetle cezalandırmaktadır. İşte cezanız, tadın onu. İnkar edenler için kuşkusuz cehennem azabı da vardır. Ey müminler! İnkar edenlerle savaşta karşı karşıya gelince, onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Kim savaş için yer değiştirmek veya başka bir birliğe katılmak amacıyla olmaksızın, savaş sırasında düşmana arkasını dönüp kaçarsa, Allah'ın öfkesine uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir son! Savaşta onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü. Oku attığında da sen atmadın. Allah attı. Bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah
her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. İşte size lütfu. Allah inkar edenlerin tuzaklarını hep bozmaktadır. Siz ey putperestler, eğer zafer peşindeyseniz, kazandığınız zaferi gördünüz. Son verirseniz bu sizin için en iyi olanıdır. Tekrarlarsanız biz de tekrarlarız. Topluluğunuz çok da olsa amacınıza ulaşmanıza yetmeyecektir. Zira Allah müminlerle beraberdir. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne itaat edin. Söylediklerini işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Duymadıkları halde duyduk diyenler gibi de olmayın. Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları, sağır, dilsiz ve düşünemez olanlarıdır. Allah onlarda, inkarcılarda bir hayır görseydi, elbette kendilerine işittirirdi. Eğer işittirseydi, yine reddederek yüz çevirirlerdi. Ey iman edenler! Sizi hayat verecek şeylere çağırdıklarında, Allah ve Resulünün çağrısına uyun ve şüphesiz bilin ki, Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Unutmayın ki, onun huzuruna götürüleceksiniz. Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Bulunduğunuz yerde önemsenmeyecek kadar az olduğunuz, insanların sizi kapıp götürmelerinden korkar halde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O durumda Allah size sığınacak yer verdi. Yardımıyla sizi destekledi. Size güzel rızıklar ihsan etti. Umulur ki şükredersiniz. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne karşı hainlik etmeyin. Size bırakılan emanetlere de bile bile hıyanet etmeyin. Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükafatın Allah katında bulunduğunu bilin. Ey iman edenler! Allah'a saygıda, takvada kusur etmezseniz, O size bir temyiz kabiliyeti verir. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Hatırlar mısın? İnkar edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır. Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda, duyduk duyduk, istesek elbette bunun benzerini biz de söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değil, dediler. Hatırla, bir de şöyle diyorlardı. Allah'ım, eğer bu kitap senin katından gelmiş bir hakikatse gökten üzerimize taş yağdır veya bize acı veren bir azap gönder. Sen içlerinde oldukça Allah onlara azap etmez. Tövbe edip dururken de Allah onlara yine azap etmeyecektir. Onlar hizmet ve yönetimine ehil olmadıkları halde Mescid-i Haram'a müminleri sokmazken Allah onlara niye azap etmesin? Mescidin hizmet ve yönetimine ehil olanlar, gönüllerinde Allah korkusu taşıyanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Beytullah'ın yanında onların namazı ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibarettir. Madem öyle, küfrünüze karşılık azabı tadın. Hak dine inanmayanlar, servetlerini, İnsanları Allah'ın yolundan engellemek için harcarlar. Yine harcayacaklar. Sonra bu onlara yürek acısı olacak, daha sonra da yenilenecektir. İnkara sapanlar sonunda cehenneme sevk edilecekler. Ta ki Allah pisi temizden ayırsın. Pisleri üst üste koyup hepsini bir araya toplasın,
sonra da cehenneme atsın.

0: Onlar ziyan edenlerin ta kendileridir. İnkar edenlere söyle. Eğer yaptıklarına son verirlerse geçmiş günahları bağışlanacaktır. Yaptıklarına devam ederlerse daha öncekilere geçmişte ne yapıldığı bellidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve dinin tamamı Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Vazgeçerlerse kuşkusuz Allah yaptıklarını görmektedir. Yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevladır. Ne eşi bulunmaz yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Araf suresi 88 ila 206. ayetler ve Enfal suresi 1 ila 40. ayetlerin yer aldığı 9. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Lokman Suresi 31 ila 34. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmez misin, varlığının kanıtlarından bir kısmını size göstersin diye, denizde gemiler Allah'ın lütfuyla nasıl yüzüp gidiyor? Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için açık işaretler vardır. Dalgalar onları koyu gölgeler gibi sardığında, dini Allah'a özgü kılarak ona yakarırlar. Allah kendilerini sağ salim karaya çıkardığında ise, içlerinden bir kısmı ortada kalır. Hıyanete gömülmüş nankörler topluluğundan başkası, ayetlerimizi inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının. Hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O yoldan çıkarıcı da şeytan, Allah hakkında sizi ayartmasın. Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır. O, yağmuru yağdırmakta, rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşmansa, bilsin ki Allah da inkarcıların düşmanıdır. Azim olan Allah doğru söyledi. Allah'ın emirlerine boyun eğen nice melek vardır. Ve her bir melek Rabbinin kendisine verdiği görevleri harfiyen yerine getirmektedir. İslam dinine göre 4 büyük melek vardır. Bunlar Cebrail, Azrail, İsrafil ve Mikail'dir. Azrail, Allah'ın izniyle yaratılmış mahlukatın canını almakla, İsrafil ise kıyamet gününde Sur adlı boruyu üflemekle görevlidir. Cebrail, ilahi emirleri peygamberlere ulaştıran, yani Allah'la peygamberleri arasında elçilik yapan vahiy meleğidir. Allah'ın kendisine verdiği büyük bir güce ve ilme sahiptir. O, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem vahiy getirmiş, son ilahi mesaj olan Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın izniyle ona okumuş ve öğretmiş, birçok konuda hükümler bildirmiştir. Mikail, Allah katında önemli bir yere sahip büyük meleklerden biridir. İslam dinine göre tabiat olaylarını düzenlemekle ve yaratılanların rızkını yönetmekle görevlidir. Tarih boyunca bazı insanlar melekler arasında ayrıma gitmişlerdir. Cebrail aleyhisselamı savaş, kıtlık ve kuraklıkla birlikte anmışlar, bu sebeple kendisine düşmanlık besleyip onu inkar etmişler, Mikail aleyhisselamınsa rahmet, bolluk ve bereket getirdiğine inanarak ona muhabbet besleyip iman etmişlerdir. Oysa ki Allah'ın yarattığı tüm meleklerde olduğu gibi Cebrail ve Mikail adlı meleklerin de kendilerine verilen görevlerin dışına çıkmaları, görevlerinde yanlış yapmaları asla mümkün değildir. Çünkü onların yanlış yaptığına inanmak, onları görevlendirenin yani Allah'ın yanlış yaptığına inanmak demektir. Dolayısıyla adı ne olursa olsun, herhangi bir meleğin Allah tarafından kendisine verilen emirlerin dışında hareket ettiğini veya onlardan herhangi birinin görevini suistimal ettiğini kabul etmek, Allah'ın asla kabul etmediği ve etmeyeceği bir inanç şeklidir.
2: 40 ayette iman.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mustafa Giden. Zariyat Suresi 1 ila 23. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Savurdukça savuranlara, yükü taşıyanlara, kolaylıkla akıp gidenlere, işleri taksim edenlere andolsun ki, size vaat edilen şey kesinlikle doğrudur ve son yargılama mutlaka gerçekleşecektir. Alanları ayrılmış yıldız kümeleriyle dolu göğe andolsun ki, siz farklı inanç ve görüşler içindesiniz. Bu sözlerle saptırılanlar doğru yoldan saparlar. Kahrolası yalancılar, o gaflet içinde yüzen kendini bilmezler, hani son yargılama günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar ateşle sınanacaklar. Tadın bakalım cezanızı. Çabucak gelmesini isteyip durduğunuz işte bu. Allah'a saygısızlıktan sakınanlar ise, Rablerinin kendilerine verdiklerini alarak, cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. Çünkü onlar daha önce güzel davranışlar içindeydiler. Onlar gecenin az bir kısmında uyurlardı. Seher vakitlerinde Rablerinden bağışlanmalarını dilerlerdi. Yardım isteyenlere ve yoksullara mallarından belli bir pay ayırırlardı. Sağlam düşünce ve inanç sahipleri için yeryüzünde açık kanıtlar vardır. Hatta kendinizde de hiç görmüyor musunuz? Rızkınız ve size vaat edilenler göktedir. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki bu tıpkı sizin konuşmanız kadar gerçek. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Göz aydınlığı eşler ve çocuklar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir. Furkan Suresi 74. Ayet.

0: Yüce kitabımız Kur'an, peygamberlerimizin, Allah'ın selamı onların üzerine olsun, Müslüman, temiz, namazı dosdoğru kılan ve salih bir nesil, zürriyet isteklerini ve dualarını bizlere örnek olmak üzere nakletmektedir. Elbette biz Rahman'ın kulları da göz aydınlığımız olacak eşlerimizin ve nesillerimizin olmasını arzu ederiz. Bunun gereği olarak da eş ve çocuklarımızın da kendimiz gibi Rahman'ın yolunda olmasını çok önemseriz. Çünkü ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun emriyle bunlardan birinci derecede sorumlu olan bizleriz. Şüphesiz sadece kavli dua etmekle, yani dilimizle istemekle bunları elde etmemiz mümkün değildir. Bunun için karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı mutlu bir aile yuvasının kurulması ve çocuklarımızın eğitim ve terbiyesi konusunda baştan itibaren uyulması gereken dini ölçülere, yani fiili duaya da titizlikle uymamız gerekir. Erkek olsun, kız olsun bir Müslüman evlenmek istediği zaman, anne babalarının da öncülüğünde öncelikle İslam terbiyesi almış, iffetli biriyle evlenmeye çaba göstermeli, hayat arkadaşını seçerken güzelliğinden, soyundan ve zenginliğinden daha çok dindarlığına ve iyi ahlak sahibi olmasına dikkat etmelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle kadınlarda aranmasını tavsiye ettiği bu ölçülerin erkekte de aranmasına bir engel yoktur. Hadiste özellikle kadının zikredilmesinin yuva ve çocuklar üzerindeki temel etkisini vurgulamak maksadıyla olduğunu düşünmemiz yanlış olmaz. Evlenmek isteyen kadın ve erkeğin birbirlerini görüp beğenmeleri ve kendi istek ve hür iradeleriyle evlenmeye karar vermeleri de dinimizin tavsiye ettiği diğer önemli bir husustur. Böylece cüz'i irademizi İslami ölçülere uygun bir şekilde kullandıktan sonra gerek mutlu bir yuva kurabilmemiz ve gerekse kurulan yuvayı mutlulukla devam ettirebilmemiz için dua edip Allah'tan yardım istememiz de mutlaka gereklidir. Çünkü eşler arasındaki sevgi ve muhabbeti var eden O'dur. Dinimize göre dünyaya gelmelerine vesile olduğumuz her çocuk, aile için yeni bir mutluluk ve sevinç kaynağı olduğu kadar bize yeni sorumluluklar da getirir. İslamiyet bu hususta birinci derecede babayı sorumlu tutar. Anne de bu sorumluluğa ortaktır. Çocuklarımızın beslenme, barınma, giyim ve sağlık gibi maddi ve bedensel ihtiyaçlarını helal yollarla ve gücümüze göre en güzel şekilde karşılamamız başta gelen görevimizdir. Çocuklarımıza sevgi ve şefkat göstermemiz, tahsil, terbiye ve mesleki eğitimlerini yaptırmamız da onların gözlerimizi aydınlatacak bir nesil olmaları için çok önemlidir. Bunları yaparken çocuklarımızın sadece maddi ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmeyerek, ruhi ihtiyaçları olan dini eğitim ve terbiyelerini de asla ihmal etmemeliyiz. Küçük yaşlardan itibaren başlatacağımız iman, ibadet, ahlak ve sosyal terbiyeleriyle birlikte haram helal, günah sevap şuurunu da geliştirmeliyiz. Çocuklarımızın sevgiye, bizlerden göreceği iyi örneklere ve açıklayıcı doğru bilgilere ihtiyaçları vardır. Özellikle dini terbiye ve eğitimlerinde 12-15 yaşından önceki dönemde ruh beden gelişimlerini ve henüz dinen yükümlülük çağında olmadıklarını da göz önünde bulundurarak eksik ve hatalarını korkutucu, ürkütücü, emredici ve dinimizden soğutucu şekilde değil, özendirici bir yolla gidermeliyiz. Çocuklarımızın dini inanç ve değerleri öğrenmesi, ihtiyaç duyduğu bütün ahlaki faziletleri, sosyal davranışları kazanması, ruh ve beden bakımından sağlıklı, ayrıca sanat ve hüner gibi olabilmesi, yapılması gerekenleri zamanında ve doğru şekilde yapmamıza sıkı sıkıya bağlıdır. Unutmayalım ki ağaç yaşken eğilir. Bu görevlerimizi yerli yerinde ve zamanında yerine getirdiğimiz takdirde, ciğerparelerimiz olan çocuklarımızın eğitim ve terbiyesini başarıya ulaştırabilir, ve arkamızda bize göz aydınlığı, vatanımıza ve milletimize de yararlı bir nesil bırakabiliriz.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Şura Suresi 1 ila 9. ayetler.

O yücedir, büyüktür. Neredeyse gökler onun azametinden, üstlerinden çatlayacaklar. Melekler ise Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onları daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin. Böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki, şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın. Bir grup cennette, bir grup ise cehennemdedir. Allah dileseydi onları aynı dine mensup bir tek ümmet yapardı. Fakat o dilediğini rahmetine sokar. Zalimlerin ise bir dost ve yardımcısı yoktur. Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki gerçek dost Allah'tır. O ölüleri diriltir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah varlığı ilkin yaratır, sonra bunu tekrar eder. Sonunda hep ona döndürüleceksiniz. Kıyamet koptuğu gün, günaha saplanmış kimseler, ümitsiz ve şaşkın kalıverecekler. Allah'a ortak koştukları arasında hiç şefaatçileri olmayacak. Zaten kendileri de ortak koştuklarının ilahlığını reddedecekler. Yine kıyamet koptuğunda, işte o gün insanlar birbirinden tamamen ayrılacaklar. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlar, güzel bir bahçede ağırlanırlar. İnkar edenlere, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalan sayanlara gelince, onlar da azabın içinde bırakılırlar. Bu sebeple akşam vaktine eriştiğinizde ve sabah kalktığınızda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde her türlü övgü ona mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde de onu tesbih edin. O ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor ve yeryüzünü ölümünün ardından canlandırıyor. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.

Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, Pazartesi'den Perşembe'ye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

kitabı, inanan bir toplum için bir yol gösterici ve rahmet olarak getirdik. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. Araf Suresi 52. Ayet.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Ankebut Suresi 52. Ayet.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanıp Allah'ı inkar edenler var ya, işte ziyana uğrayacaklar onlardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah, insanların doğruyu bulabilmeleri için gerekli olan şeyleri öğretmiştir. İnsanların bir kısmı böylece doğruyu görüp Allah'a iman ederken, bir kısmı inat, cehalet ve dünyevi kaygılarla Allah'ı inkar etmişlerdir. Hiçbir hakikati olmayan putların, faydasız ve yalan yanlış şeylerin peşine düşmüşlerdir. Peygamberlerin bütün ikazlarına rağmen inkarlarını devam ettirmişler, onlardan mucizeler istemişlerdir. Ancak şu unutulmamalıdır ki Allah her şeyi bilip görmektedir. Kıyamet gününde Allah bütün gerçekleri ortaya çıkaracaktır. İşte o zaman inkarcılar kaybettiklerini anlayacaklardır. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, kıyamet gününde Allah bütün yaptıklarımızı ortaya çıkaracaktır. Almamız gereken ikinci mesajsa, Allah'tan başka Rab arayanlar kaybedeceklerdir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Kâf Suresi 30 ila 37. ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün cehenneme doldun mu diyeceğiz. Cevap verecek, daha yok mu? Allah'a itaatsizlikten sakınanlar için de cennet iyice yakınlarına getirilecek ve kendilerine şöyle denecektir. İşte sizlere daima Allah'a yönelen, onu aklından çıkarmayan, görmediği halde Rahman'dan çekinen ve tamamen Rabbine dönük bir kalb ile gelen kimseye vaat edilen cennet. Oraya esenlikle girin. Bu sonsuza kadar sürecek gündür. Orada istedikleri her şey onlarındır. Üstelik katımızda fazlası da vardır. Kendilerinden önce onlardan daha güçlü olup, yeryüzünde şehirler kurarak aralarında gidip gelen nice toplulukları yok ettik. Kurtuluş var mı? Aklı olan veya şuurlu olarak söze kulak veren kimse için bunda büyük ibret vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Tarih şuuru.

geçmişten hisse almak. Onları arkadan gelecek diğerlerinin geçmişi ve ibretlik örneği kıldık. Zuhruf Suresi 56. Ayet. Yüce Allah son ilahi kitabın ilk muhatapları olan Mekke halkına, kendilerinden önce yaşamış topluluklardan ve onlara uyarıcı olarak gönderilmiş peygamberlerden söz eder. Tarihe ait bu bilgiler çoğunlukla zaman ve mekandan arındırılmıştır. Olaylar ve insanların tutumları üzerinden anlatılan örneklerde amaç, geçmişte yapılan yanlışların tekrarlanmasına engel olmak ve ümmeti Muhammed'i Allah'ın daha önceki topluluklara gönderdiği azabından korumaktır. Dinleyip anlayana ibret niteliğindeki bu ayetlerden biri, Hazreti Musa'nın tebliğine şahitlik eden Firavun ve tabileri hakkındadır. Ayette geçen mesel kelimesi ibret anlamındadır. Firavun kavminin inkarcıları, kendilerinden sonraki inkarcılar için ateşe girmeleri yönünden selef, Allah'a karşı yaptıkları isyana son vermeleri gerektiği konusunda ise ibret ve öğüttür. Allah'ın suda boğmak suretiyle cezalandırdığı bu topluluk, Firavun'un "Ey milletim, Mısır mülkiyeti benim değil mi? Şu ırmaklar ayaklarımın altında akmıyor mu? Bunları görmüyor musunuz? Ayrıca ben bu değersiz, neredeyse söylediğini anlatmaktan aciz adamdan daha iyi değil miyim? O bir peygamberse, kendisine altın bilezikler indirilse yahut dizi dizi melekler onunla birlikte gelseler ya" şeklindeki aldatıcı konuşmasıyla ikna olmuş ve peygamberleri yerine kendilerine hiçbir fayda sağlamayacak inkarcıların peşinden gitmekte bir sakınca görmemişlerdir. Tarihte pek çok kavim, kendisinden önce gelen topluluklardan ibret almadıkları için helak olmuştur. Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, İbrahim kavmi, Ashab-ı Medyen ve diğerleri, öncekilerin durumları kendilerine anlatılırken önemsememişler, sünnetullah gerçekleşinceye kadar inkarcılık, ahlak bozukluğu ve zulüm gibi davranışlara devam etmişlerdir. Bu durumu anlatan ayetler peygamberlerin dilinden tekrar edilmiştir. Hazreti Hud kavmine, "Düşünün ki o sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi onlardan güçlü kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz" derken, Hazreti Salih, "Düşünün ki Allah Ad kavminden sonra yerlerine sizi getirdi ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler kuruyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın" şeklinde uyarıda bulunmuştur. Peygamberlerine kulak vermek yerine inanmadıkları azabı getirmesi için meydan okuyan ya da mucize beklentisi içine giren bu topluluklar, Kur'an'ın bildirdiğine göre kendi elleriyle sonlarını hazırlamışlar ve kasırga, deprem gibi doğal görünen sebeplerle helak olup gitmişlerdir. Benzer olaylar günümüzde de yaşanmaktadır. Sıradan bir tabiat olayı olarak değerlendirilip sadece insani tedbirlerle geçiştirileceği düşünülen bu tür olayların her dönemde ilahi iradenin bir uyarısı olarak telakki edilmesi gerekmektedir. Tefsir kitaplarında Hasan Basri Hazretlerine izafe edilen bir rivayet, başımıza gelen felaketlerin davranışlarımızla olan ilişkisini kurmamız konusunda bize ışık tutmaktadır. Adamın biri birkaç defa Hasan Basri'nin yanına gelir. Bir defasında fakirlik, kuraklık ve benzeri şeylerden şikayette bulunur, diğerlerinde bir erkek çocuğunun olması için dua ister. Hasan Basri her seferinde adama istiğfar telkin eder. Etrafındakiler bunun nedenini sorduklarında şu cevabı verir: "Ben kendimden bir şey söylemiyorum. Allah'ın Nuh aleyhisselam hakkındaki sözüyle yol gösteriyorum." Sonra şu ayeti okur: "Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. O çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin, mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin, size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın." Ayetlerde açıkça ifade edilen uyarılardan ders çıkarabilmek için gören göze, işiten kulağa ve idrak eden bir zihne ihtiyaç vardır. Bizden önce yaşananları birer masalmış gibi dinlemek,
ve kendimize pay çıkarmamak bizi dönüştürmez. Hatada ısrardan vazgeçirmez. Bununla birlikte yanlış yorumlardan da doğru sonuç çıkarmaz. İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in konuyla ilgili olarak dile getirdiği, "Geçmişten adam hisse kaparmış, ne masal şey, 5000 senelik kıssa yarım hisse mi verdi? Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi?" dizeleri, geçmişte yapılan hataların bile bile tekrarlanmasına, böyle yanlış yaklaşımların neden olduğunu dile getirmektedir. Hazreti Adem'in yeryüzüne halife tayin edilmesiyle başlayan insanlık tarihi, benzer dönemlerden geçerek bugüne gelmiştir. Tarih içinde karşılaştığımız olaylar, insanın varlığı devam ettiği sürece bir eksik bir fazla tekrarlanacaktır. Bu durumda yakın ya da uzak geçmişi bilmek, olayları kavramak, sebep-sonuç ilişkisini gözlemleyebilmek, doğruları tekrara, yanlışları bertaraf etmeye katkı sağlaması bakımından önemlidir. Kur'an-ı Kerim, temel meselesi olan tevhid, Allah'ı birleme ve yeniden dirilme, hesap konusunda insanı eğitmeyi hedef alan etkili metotlar kullanmıştır. Bazen verdiği örnekler, bazen de yaşanmış gerçek olaylar üzerinden çizdiği tablolar, işiten kulaklar, gören gözler ve düşünen akıllar için ciddi dersler içermektedir. Kur'an'ın bu bağlamda kullandığı ibret kelimesi, ders almak, hisse çıkarmak anlamına gelir ve 6 ayette geçer. Bu ayetlerden birinde, "Andolsun onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır" buyurulmuş, böylelikle geçmişten ders almanın akıl ve düşünme ile olan bağlantısına dikkat çekilmiştir. Tecrübe edilip sonuca ulaşılan bir olayın tekrar denenmesinin anlamsızlığını ifade eden "El-mücerrabu la-yücerrabu" yani denenmiş denenmez sözü yaşanmışlıklardan pay çıkarmanın önemine işaret eder. İnsan, geçmişte yaşananlardan, elde edilen bilgi ve tecrübelerden yola çıkarak, bir yandan kendisine, bir yandan da şahitlik ettiği döneme katkı sağlar. Geçmişte yaşananlara yönelik yapacağı doğru okumalar sayesinde kat edeceği hayat yolunu kısaltarak kolaylaştırırken, insanlığın geldiği noktayı daha ileri taşıma imkanı bulur. Bu durum, olumlu olumsuz her tür olayla ilgilidir. Keşke bizim şefaatçilerimiz olsa da, bize şefaat etseler veya dünyaya geri döndürülsek de yapmış olduğumuz amelleri başka türlü yapsak demelerinin artık bir anlamı kalmayacaktır.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif.
1: Ramazan Aran. Fecr Suresi 1 ila 30. Ayetler.

يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟

لم يخلق مثلها في ال

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun tam yerinin ağarmasına, 10 geceye, çift olana ve tek olana, geçip gitmekte olan geceye. Düşünen kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir? Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine? Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyarak şehir yapan Semud'a, kazıklı Firavun'a, işte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi. Oralarda durmadan fesat çıkardılar. Bu yüzden Rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı. Çünkü Rabbin her şeyi yakından izlemektedir. İnsana gelince, Rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onu nimetlere boğduğunda, Rabbim bana ikram etti der, mutlu olur. Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise, Rabbim beni önemsemedi der, mutsuz olur. Hayır, hayır. Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz. Malı aşırı derecede seviyorsunuz. Hayır, bu böyle olmamalı. Yer dağılıp parça parça olduğunda, Rabbin gelip meleklerde saf saf dizildiğinde, o gün cehennemde getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? İnsan keşke ahiret hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım der. Artık o gün Allah'ın vereceği cezayı kimse veremez. Onun bağladığı gibi kimse bağlayamaz. Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan! Sen ondan razı, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl, cennetime gir. Azim olan Allah doğru söyledi.

40 ayette ibadet. Allah Teala Bakara suresinin 153. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. Azim olan Allah doğru söyledi. Yüce Allah kendisine itaat ve ibadet edilmeye en layık olandır. O kainatın sahibidir. Dilediğine sonsuz hazinesinden dilediği kadar verendir. O kulları için yegane sığınaktır. Onların dua, istek ve arzularına en güzel ve hayırlı şekilde cevap verendir. Kur'an-ı Kerim'de farklı ayetlerde yalnızca kendisine ibadet edilmesine, sığınılmasına dikkatimizi çeken Cenab-ı Hak, bu ayette de ilahi yardıma ulaşmanın en başta namaz ve sabırdan geçtiğini bildirmekte ve bu konuda sabredenleri müjdelemektedir. Bir mümin için en büyük şey Allah'ın varlığına ve birliğine iman edip sözleriyle bunu ifade etmesidir. Bundan sonra Allah'a kulluğun en somut göstergesi olan namaz ibadetine sarılmaktır. Namaz hakkında gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse hadis-i şeriflerde birçok emir vardır. Muhakkak ki namaz, müminler üzerine vakitleri belli olarak yazılmış bir farzdır. Namaz için Allah'ın huzuruna duracak insan önce abdest alır ve sonra namaza durur. Bu suretle hem maddi yönden hem de manevi yönden temizlenmiş olur. Müminler namaza durdukları zaman Allah Teala'nın manevi huzuruna yükselmekte, dua ve isteklerini arz edebilmektedir. Namaz böylece insanları ruh ve ahlak bakımından yüceltmektedir. Bir Müslüman günde 5 vakit kıldığı namazla Rabbine yönelir, onu yüceltir. Her namazda tekbir, besmele ve hamdla Allah'ı zikreder, Peygamber Efendimiz'e salavat getirir. Aynı zamanda hem kendisi için, hem ana babası için, hem de mümin kardeşleri için devamlı dua eder. Yüce Allah'ın bu ayeti kerimedeki buyruğuna uygun hareket etmiş olur. İsteklerin arz edileceği gerçek makamın Allah olduğu düşüncesini asla aklından çıkarmaz. Bir mümin, hayatın zorlukları karşısında dayanabilme gücünü de Allah'tan istemelidir. Kim bu arzu içinde olur, sorumluluk duygusuyla hareket ederse, Allah mutlaka kişiye dayanma gücü ve kuvveti verir. Zira Allah, kuluna gücünün üstünde bir sorumluluk yüklemez. Bu husus, ibadetler için de böyledir. İnsanoğluna daima vesvese veren şeytan, onu ibadetten caydırmak ister. Türlü türlü hileleriyle insanı aldatmaya ve hak yoldan saptırmaya çalışır. Şayet mümin bir kul, Allah'a ibadet edebilme arzusuyla şeytanın vesvesesine, nefsin hevesine direnebilirse, bilmelidir ki Allah kulunu böylesi bir anda da asla yalnız bırakmaz. Yeter ki kul vicdanının sesine kulak versin. Temiz yaratılışını koruma gayreti içinde olsun. Zira Allah, günde 5 vakit kılınan namazın hazzını yakalayan bir kulunu, İtaat konusundaki kararlılığı nedeniyle hayatın zorluklarını yenebilme konusunda da sahipsiz bırakmayacaktır.
2: Kırk ayette ibadet.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Fatih Kaya. Fatır Suresi 1-7. Ayeti Kerimeler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur. O dilediği kadar fazlasını da yaratır. Kuşkusuz Allah her şeye kadirdir. Allah'ın insanlar için açtığı rahmeti kısabilecek yoktur. Onun kıstığını da ondan başkası açamaz. O mutlak izzet ve derin hikmet sahibi de O'dur. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırınızdan çıkarmayın. Allah'tan başka gökten ve yerden size rızık veren yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse niçin haktan dönüyorsunuz? Sana yalancı diyorlarsa, bilesin ki senden önceki peygamberler de yalancılıkla itham edilmişlerdir. Bütün işler sonunda Allah'a döndürülecektir. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. O aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırmasın. Şüphe yok ki şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman bilin. Çünkü o kendisine uyacaklara yakıcı ateşin mahkumlarından olsunlar diye çağrıda bulunur. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara ise bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Özün sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halqis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nehâr. وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, İnsanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde, aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır.

Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Cennetin

bir bedeli vardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve onunla beraber müminler, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı pek yakındır. Bakara Suresi 214. Ayet. İnsanlık tarihine baktığımız zaman en büyük sıkıntıları, başta peygamberler olmak üzere, inananların çektiklerini görürüz. İman en büyük nimettir. Bu nedenle bu konudaki imtihan da çetin olmaktadır. Hayat imtihanı insanlar için her zaman zor olmuştur. Bir takım Müslümanlar sırf Rabbimiz Allah dedikleri için zulümlere maruz kalmışlar, yurtlarından çıkarılmışlar. Peygamberler ve onlara inananlar, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardır. Önceki peygamberler ve onların ümmetleri gibi Hazreti Muhammed ve onun ashabı da imanlarını ve kutsal değerlerini menfaat ve rahatlarının üstünde görmüşler, kutsal değerler uğruna dünyalık çıkarlarını feda etmeyi göze almışlar, büyük acı ve sıkıntılara katlanmışlardır. Allah'ın yardımı ne zaman gelecek derken de asla çaresizlik, imanda tereddüt ve acizlik içerisine düşmemişler, ellerinden geleni yaptıktan sonra şüphesiz ki Allah, kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder, ilahi fermanından hareketle o yardımı bekleyerek mücadelelerini sürdürmüşlerdir. Nitekim Yüce Allah'ın bu hususta sözü vardır ve şöyle buyurur. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, emrini tutar, dinini uygularsanız, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. Muhammed Suresi 7. Ayet. Şüphesiz cennetin bir bedeli vardır. Bir nimet ne kadar değerliyse, kıymeti de ona göre takdir olunur. Ya nimetlerin en güzeli olan cennet nimeti, paha biçilemeyecek kadar değerli olan bu nimeti kazanmak, elbette o derecede zahmetli olacaktır. Geçmiş kavimlerin bu konuda yaşamış olduğu sahneleri anlatan şu hadislere bir kulak verelim. Şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki, hendek kazıp içinde alevli ateşler yakanlar lanetlenmiştir. Rivayete göre İslam öncesinde Necran halkı Hristiyanlığı kabul edince, Himyar kralı Yahudi Zinuvas onlara savaş açmış, dinlerinden dönmeyenleri açtığı hendeklerde ateşlere atmıştı. O vakit ateşin etrafında oturmuş, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan, mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. İlk Müslümanlar da aynı şekilde şiddetli imtihana maruz kalmışlardır. Unutmayalım ki büyük hedeflere, büyük mücadelelerle, sabır ve sebatla ulaşılabilir.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mustafa Orhan. Bakara Suresi 168 ila 176. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. O size ancak kötülüğü, çirkinliği, Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi buyurur. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Ya atalarının aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa? İnkarcılara seslenenin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen hayvana haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Çünkü onlar düşünmezler. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin. Eğer ona kulluk ediyorsanız, Allah size yalnızca murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça kendisine günah yoktur. Biliniz ki Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir şey karşılığında satanlar yok mu? Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak, onları arındırmayacak. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar doğru yol karşılığında sapkınlığı, mağfiret karşılığında azabı satın almış kimselerdir. Ateşe ne kadar da dayanıklılarmış. Bu azabın sebebi Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ve kitap hakkında aykırı görüşlere sapanların

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Cengiz. Nazihat Suresi 1 ila 26. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun batmak üzere yükselenlere, sakin ve düzenli hareket edenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara, emri uygun yol ve yöntemle yerine getirenlere, o gün sarsılan şiddetle sarsılır, onu ikinci sarsıntı izler. İşte o gün korkudan yürekler ağza gelir, insanların gözlerine korku çöker. İnkarcılar, biz ilk halimize mi döndürüleceğiz, biz çürümüş kemikler olmuşken mi diyorlar ve ekliyorlar. O zaman bu bizim için ziyanlı bir dönüş olur. Oysa bu dönüş sadece bir seslenmeye bakar. Bir de bakarsın, kendilerini mahşerde bulmuşlar. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da şöyle seslenmişti. Firavun'a git, o hakikaten azdı. Ona de ki, arınmayı ve seni Rabbinin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ona saygılı davranırsın. Ve Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. O ise hemen yalanladı ve karşı çıktı. Sonra dönüp gitti. Derhal adamlarını toplayıp seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Allah da ona ibretlik dünya ve ahiret cezası verdi. Elbette bunda Allah'a itaatsizlikten korkanların alacağı büyük bir ders vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: 40 ayette ibadet. Allah Teala Bakara suresinin 238. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Namazları ve orta namazı aksatmadan kılın, huşu içinde Allah'ın huzurunda durun. Azim olan Allah doğru söyledi. Allah'ın rızasını kazandıracak, ona itaat ve sevgimizi ifade edecek olan en güzel amelimiz namazımızdır. Namaz konusunda duyarlı bir mümin zaman bilincini kazanır. Ömrünü boş işlerle ziyan etmez. Zira namaz konusundaki titizlik ve duyarlılık imanın olgunluğuna işaret eder. Tembellik ve gevşeklik ise imanın zayıflığına, hatta kişinin gösteriş için ibadet eden münafıklara benzemeye başladığına işarettir. Bu nedenle olgun bir mümin namazlarını titizlikle kılar. Bir namaz vaktinin peşinden diğer namaz vaktini arzu ve şevkle takip eder ve özlemini çeker. Lakin insanoğlu zaman zaman Allah'ı unuttuğu gibi kulluk bilincini de yitirmektedir. Gaflet içinde heves ve arzularına yenik düşerek boş işlere dalmakta, hayatın gayesini, asıl vazifesini ihmal etmektedir. Vaktin nasıl geçtiğini hesap etmemektedir. Sonra da geçen zaman kaçırdığı fırsatlar için büyük bir pişmanlıkla ağlayıp sızlamaktadır. Hayatta bazı şeyler geri dönmez. Zaman, kaçan fırsat, ağızdan çıkan bir söz, atılan bir ok gibi. İnsanın keşke sözü, eyvah deyip sızlanışı, pişmanlıkları hiç bitmez. İşte tam burada Rabbimiz öncelikle neleri dert edinmemiz gerektiğini bildiriyor. Namaz, namaz, namaz diyerek bizi ikaz ediyor. Özellikle de ikindi namazı için bizi titizliğe davet ediyor. Namaz, keşke deyişlerimizi azaltacak en önemli ibadetimizdir. Zira namaz, onun hakkını vereni asla yarı yolda bırakmaz, amacına eriştirir, huzur ve mutluluğa kavuşturur. Rabbimiz her namaz vaktinde ezan-ı Muhammedi ile kullarını manevi bir bakıma almaktadır. Cenab-ı Hak, haydi Allah'a secde edin ve ona kulluk edin ayetinde buyurduğu üzere, huzurunda el bağlayıp namaz kılmaya, kıyamla dirilişe geçmeye, özellikle kulu Allah'a en çok yaklaştıran secdeye varmaya davet etmektedir. Günün yorgunluğunun daha çok hissedildiği ikindi vaktine de orta namaz diyerek özellikle dikkat çekmektedir. İbadetleri cemaat halinde yerine getirmemizi hatırlatmakta, birlik ve beraberlik şuurunu kazanmamızı istemektedir. Allah, emrine uyanları ise şöyle müjdelemektedir. Kitaba sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte böyle iyiliğe çalışanların ecrini biz asla zayi etmeyiz.
2: 40 ayette ibadet.

Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Serlevha Ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hem ne diye beni yaratan ve sizin de dönüp kendisine varacağınız Allah'a kulluk etmeyeyim ki? Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Koşarak gelen davetçi, Habib en-Neccar. Kur'an'ın aktardığı kıssalardan biri de Ashabul Karye, şehir halkı kıssasıdır. Bu şehir halkına iki peygamber gelmiş, ikisini de yalanlamışlardı. Allah Teala üçüncü bir peygamber gönderdi. Şehir halkı kendileri gibi insan olmalarını gerekçe göstererek hepsini birden yalanladılar. O peygamberleri başlarına gelen bütün uğursuzlukların kaynağı olarak gördüler. Tebliğden vazgeçmedikleri takdirde onları taşlamakla ve türlü işkencelerle tehdit ettiler. Derken şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Şehir halkını peygamberlere iman etmeye çağırdı. Ele aldığımız ayet, işte onun bu sırada haykırdığı hakikatlerden birini anlatmaktadır. Bu ayetten alacağımız birinci mesaj, kulluk sadece bizi yaratan Allah'a yapılır. Almamız gereken ikinci mesaj, ahirette mahcup olmamak için kulluğumuzu eksiksiz yapmalıyız. Almamız gereken son mesajsa, asıl şaşılacak şey Allah'ı inkar edip onun sayısız nimetlerine şükretmemektir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Muhammed Sizcan. Zümer Suresi 73 ila 75 ve Mümin Suresi 1 ila 3. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun. Tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Onlar şöyle derler: Hamd, bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Kitabın indirilişi, aziz ve alim olan, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, hem cezalandırması şiddetli, hem lütfu bol olan Allah'ın katındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş yalnız O'nadır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. El-Alim. Her şeyi en iyi bilen. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Kulların kalbini serinleten, Rabbin azametini anlatan bir esma ile tanışacağız bugün. Rabbimiz kendine muhabbetimizi artırsın. Alim ismi şerifi, gizli ve açık, geçmiş ve gelecek, her şeyi en ince detaylarına varıncaya kadar çok iyi bilen anlamına gelir. Rabbin ilmi, küçük büyük her şeyi, maddi ve manevi alemin tamamını kuşatır. Allah'ın alim oluşu, hem zamanın hem mekanın ötesindedir. Ama nasıl? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. Allah, alemler içinde alemler yaratırken, hepsini birden kontrol edecek kudretli olduğunu bilerek yaratmıştır. Aynı anda dünyanın herhangi bir yerinde, toprağın derin karanlığında çimlenmeyi bekleyen bir tohumun vaktini de, bir bebeğin dünyaya gelişini de, bir bulutun gebe olduğunu, yağmurun ne zaman nereye bırakacağını da bilir. Rabbimiz, gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilemez. O, karada ve denizde ne varsa bilir. Onun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. Buyurduğunu işittiğimizde farkına varırız. Üzerine basıp geçtiğimiz kurumuş yaprakların her birinden Rabbimizin haberinin olduğunu. Dünyanın hiç bilmediğimiz yerlerinde olup biten her şeyi Rabbin bildiğini, hepsiyle tek tek ilgilendiğini, hiçbir şeyi ihmal etmediğini, hiçbir olay ne aksar, ne gecikir, ne acele ettirilir. Allah'ın varlığın tamamının hükmünü elinde tutabilmesi için bizim anladığımızdan çok daha geniş, derin ve sonsuz bir ilim sahibi olması gerekir, değil mi? Ama nasıl? Olaya boyutsal bir açıdan bakalım. Hayvanlar alemini düşünelim mesela. İnsanlık alemi hayvanlar alemini kapsar. Yani insan hayvanların yapıp ettiklerini görür, anlar, yetilerini bilir, nasıl davranacağını kestirebilir. Fakat hayvanlar insanın yetilerini algılayamaz. İlim ve idraki kısıtlıdır. Algısı insanın algısına ulaşamaz. Bir insanın nasıl konuştuğunu, nasıl düşündüğünü bir hayvanın anlaması mümkün değildir. İnsanlık alemi ile ilahi alem arasındaki ilişki de böyledir. İlahi alem hem insanlık alemini hem hayvanlar alemini kapsar. Hepsinin üstündedir, geniştir. İnsanın ne yaptığını, ne yapacağını, ne yapabileceğini Rabbi bilir. Zaman kavramı bizim için, bizim alemimizde geçerlidir. İlahi alem bunlardan münezzeh olduğu için Rabbimiz bizim zamana sıkıştırarak kısıtladığımız her şeye her an ulaşabilir. Ama biz bunu algılayamayız. Kat kat alemlerle bezeli olduğumuzu fark ettiğimizde Rabbimizin kudretinin bizi aştığını anlayabiliriz. Biz ancak Rabbin bize bildirdiği kadarına vakıfız. Gerisi gaybı bilen Allah'ın ilmindedir. Buraya kadar hep dünyanın işleyişi üzerinden Rabbin alim oluşunu düşündük. Bir de bütün bu varlığın kalbinin, duygularının olduğunu düşünelim şimdi. Bir hayvanın merhamet ihtiyacından, bir insanın öfkesine, bir çocuğun yalnızlığına, bir yaşlının hüznüne varana kadar adını koyamadığımız ne çok duygu var, değil mi? Üstelik insanız. Duygularımızı dile getirebiliriz çoğu zaman ama
bir hayvanın bizim kadar kendini ifade edebileceği dili de yoktur. Biz bile zaman gelir, kimseye anlatamayacağımız kadar derinleşiriz, sancılanırız. Ve Rabbimiz, göklerde ve yerde olanları bilir, gizlediklerinizi ve açıkladıklarınızı da bilir. Ve Allah, kalplerin derinliklerinde olanı da bilmektedir, buyurarak hepimizin kalplerinin kendisine ayan olduğunu hatırlatır bize. Kimsenin bilmediği, bilemeyeceği her şeyi Rabbin bilmesi, o derinlikten kullarının ihtiyacını gidererek çıkarması, Alim esmasının en güzel tecellisi değil midir? Şükürler olsun. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? İnsan güvende olduğunu bilmek ister. Bu bizim en temel ihtiyaçlarımızdandır. Rabbimiz de Alim oluşunu bize bildirerek aslında güvende olduğumuzu hatırlatır. Diyelim ki sokakta, okulda yahut iş yerinde olağanüstü bir durumla karşılaştık. Bir yetkili çıkıp da bize "Korkma, bu durum bilgim dahilindedir, kontrolüm altındadır" derse rahatlamaz mıyız? Yaşadığımız her olaydan Rabbin haberinin olduğunu bilmek nasıl hissettirir peki? Huzur vermez mi? Korkularımızdan emin kılmaz mı bizi? İşte bu yüzden Rabbi ile muhabbetli kullar hep sakindir, korkmazlar. Her hayrın Rablerinden olduğunu, Rab'den kuluna şer gelmeyeceğini bilirler. Onun en iyisini bildiğinden emindir kalpleri. Olması gerekeni yapar ve Rablerine teslim olurlar. Hakkım yendi, kıymetim bilinmedi, ortada kaldım diye düşünmezler. Allah hiçbir kulu ortada ve kendi haline bırakmaz çünkü. O halde bana düşen, sen alimsin Rabbim. Benim bilmediğimi bilirsin. Sana inandım, kudretine ve ilmine güvendim diyerek tevekkül etmektir. Ben bir işe niyet ettiğimde elimden geleni yaparım. Yapamadığımda, elimden bir şey gelmediğinde, tıkanıp kaldığımda halimi Rabbime arz ederim. Kalbimi Rabbim bilir. Ne hissettiğimi de, neye niyet ettiğimi de. Elimden gelse fazlasını yapacağımı da. Yapabildiğim kadarının karşılığını fazlasıyla verecek, neyi niye yaptığımı bilecek, kıymet verecek yalnız Rabbimdir. İnanırım. Bunları insanlara anlatamam belki. Kimse anlamaz beni. Ama Rabbim anlar. İyi ki anlar.

İnsanların anladığı kadarıyla kalsak halimiz nice olurdu. Bizi kendi halimize bırakmayan Rabbe hamdolsun. Yerlerin ve göklerin ve ikisinin arasındakilerin Rabbi, ya Alim. İlmin asıl sahibi olduğunu unutmaktan ve bize bildirdiklerini kendimizden bilmekten sana sığınırız. Kendi hudutlarımızın farkında değiliz. Senin kemalatını anlamaktan aciziz. Sen ilmimizi ve tevekkülümüzü artır. İlmine güvenen, sana hakkıyla iman eden sıddıklardan eyle bizi. Amin.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. İsmail Coşar. Âl-i İmran Suresi 92 ila 101. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in kendisine haram kıldıkları dışında yiyeceklerin her türlüsü İsrail oğullarına helal idi. De ki, doğru söylüyorsanız Tevrat'ı getirip okuyun. Artık bundan sonra kim Allah'a karşı yalan uydurursa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, Allah doğruyu söylemiştir. Öyleyse hanif olan İbrahim'in dinine uyunuz.

o müşriklerden değildi. Gerçek şu ki insanlar için yapılmış olan ilk ev, alemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke'deki evdir. Orada apaçık deliller, İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Gitmeye gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki, Allah bütün alemlerden müstagnidir. De ki, ey ehli kitap, Allah yaptıklarınızı görüp dururken, niçin Allah'ın ayetlerini inkar edersiniz? De ki, ey ehli kitap, gerçeği görüp bildiğiniz halde, niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek, müminleri Allah yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir grubun sözünü dinlerseniz, sizi imanınızdan çevirip yeniden küfre döndürürler. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken, üstelik Allah Resulü de aranızda bulunurken nasıl inkara saparsınız? Her kim Allah'a bağlanırsa kesinlikle doğru yola iletilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Ahzab Suresi 38 ila 48. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlamak

anma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

52. gün. Peygamberimizin giyim tarzı. Ayet-i Kerime meali. Ey Adem oğulları, her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Araf suresi 31. ayet. Hadis-i şerif. Berâ bin Azib diyor ki, saçları omuzlarına düşmüş kırmızı bir elbise içinde Allah Resulü'nden daha güzelini görmedim. İki omzunun arası genişti. Ne kısa ne de uzun boyluydu. Fetva. Mest üzerine mesh nasıl yapılır ve bunun şartları nelerdir? Mest, ayakları bilekleriyle beraber örten, belli nitelikteki ayak giysilerine verilen isimdir. Mesler üzerine meshin caiz olabilmesi için gerekli olan şartlar şunlardır. A. Ayaklar yıkanarak alınan bir abdestten sonra giyilmiş olması. B. Ayağa giyilmiş olarak normal bir yürüyüşle yaklaşık 5 kilometre veya daha fazla yürünecek kadar dayanıklı olması. C. Meslerin ayağa giyildikten sonra bağımsız olarak durabilecek kadar sağlam ve kalın olması. D. Meslerin her birinde en küçük ayak parmağının 3 katı kadar genişlikte delik bulunmaması. E. Suyu emerek hemen ayağa geçirmemesi gerekir. Mes bir nevi hükmî temizlik olup, abdeste bir uzvun ayağa giyilen mestin veya yaraya sarılan sargının üzerine ıslak elle, teyemmümde ise toprağa sürülmüş elle yüz ve kollar üzerine yapılır. Abdest alırken mesler üzerine mesh etmek, Hazreti Peygamber'in sünnetiyle sabittir. Nitekim Hazreti Peygamber'in abdest aldığını ve meslerinin üzerine mesh ettiğini bildiren birçok rivayet vardır. Abdestli olarak ayağına mesh giyen kimse, mesh giydikten sonra abdestinin bozulmasından itibaren mukimse bir gün, yolcuysa üç gün mesleri üzerine mesh edebilir. Zira Hazreti Peygamber, misafir için üç gün üç geceyi, mukim için de bir gün bir geceyi mesh üzerine mesh süresi olarak tayin etmiştir. Mesleri mesh ederek abdest aldıktan sonra, abdestliyken ayağından her iki mestini veya birisini çıkaran bir kişinin abdestini bozmadan ayaklarını yıkayıp tekrar meslerini giymesi gerekir. Bu kişi abdesti yokken meslerini çıkarmışsa, tekrar abdest alırken ayaklarını yıkaması gerekir. Meshin süresi dolduğunda, abdestli ise mesleri çıkarıp ayaklarını yıkaması yeterlidir. Abdestsiz ise ayağını yıkayarak tam abdest almalıdır. Hikmetli söz. Bir şeyi kavramak, anlamak, öğrenmek, hatırlamak aklın işidir. Akıl bunların derecelerini yükseltir. Pişman oluş azabın, zahmetin sonucudur. Yoksa parlak bir aklın yüzünden değildir. Mevlana.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Adem Akbaş. Necm Suresi 26 ila 32. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde nice melekler vardır ki, Allah dilediği ve razı olduğu kulları için izin vermedikçe, onların bile şefaati hiçbir fayda sağlamaz. Ahirete inanmayanlar, meleklere dişi varlıkların isimlerini veriyorlar. Oysa onların bu konuda bir bildikleri yok. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise asla gerçek bilginin yerini tutamaz. O halde bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka arzusu olmayan kişilerden sen de yüz çevir. İşte bildikleri bu kadar. Şüphesiz kendi yolundan sapanı en iyi bilen Rabbindir. Doğru yolu bulanı da en iyi bilen O'dur. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sonunda O, kötülük yapanlara işlediklerinin cezasını verecek, iyilik yapanları ufak tefek kusurlar hariç büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanları ise daha güzeliyle ödüllendirecektir. Şüphesiz Rabbinin bağışlaması çok geniştir. Sizi topraktan yarattığı zamanki halinizi de, annelerinizin karınlarında cenin olarak bulunuşunuzu da en iyi bilen O'dur. Şu halde kendinizi temize çıkarmayın. Kimin günahtan sakındığını en iyi bilen O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Sedat Aydın. Fetih Suresi 1 ila 9. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin geçmiş gelecek bütün günahını Allah'ın bağışlaması, sana nimetini eksiksiz vermesi, seni dosdoğru yolda yürütmesi ve Allah'ın sana güçlü bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik. İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine huzur ve güven aşılayan da O'dur. Göklerin ve yerin askerleri yalnız Allah'a aittir ve Allah her şeyi bilmekte, yerinde yapmaktadır. Böyle yapmıştır ki mümin erkekleri ve mümin kadınları orada devamlı kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların kötü fiillerinin üstünü örtsün. Bu Allah katında onlar için büyük bir kazançtır. Erkek olsun, kadın olsun, Allah hakkında kötü zan besleyen münafıkları ve müşrikleri de cezalandırsın. Kötülük ve bela çemberi asıl onların boyunlarına geçmiştir. Allah onlara gazap etmiş, kendilerini lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin askerleri yalnızca Allah'a aittir. O sonsuz güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki, ey insanlar, Allah'a ve peygamberine iman edesiniz, onu destekleyip büyüklüğü karşısında eğilesiniz ve akşam sabah onu tenzih ederek anasınız.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Davut Kaya. Zümer Suresi 1 ila 5. ayeti kerimeler.

خلق السماوات والأرض بالحق

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitabın indirilişi aziz ve hakim olan Allah'ın katındandır. Biz bu kitabı sana gerçeğin bilgisi olarak indirdik. Öyleyse içten bir inanç ve bağlılık göstererek sadece Allah'a ibadet et. Bilinmeli ki halis dindarlık yalnız Allah için olanıdır. Allah'tan başka şeyleri kendilerine koruyucu kabul edenler ki sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye onlara tapıyoruz diyorlar, ayrılığa düştükleri konularda Allah onların arasında hükmünü verecektir. Yalancı ve inkara saplanmış kimseyi Allah kesinlikle doğru yola yöneltmez. Eğer Allah iddia ettikleri gibi bir evlat sahibi olmak isteseydi, elbette yarattıklarından dilediğini seçerdi. Ama onun böyle bir durumla ilgisi yoktur. O bir tek Allah'tır, mutlak otorite sahibidir. O gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Sürekli olarak geceyi gündüzün, gündüzü gecenin üstüne sarmaktadır. Güneşi ve ayı da yasalarına boyun eğdirmiştir. Her biri belirlenmiş bir süreye kadar akıp gitmektedir. Unutmayın ki Allah çok güçlüdür, çok bağışlayandır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı alaktan, asılıp tutunan zigottan yaratmıştır. Oku. Kalemle yazmayı öğreten, insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Alak suresi 1-5. ayetler. De ki, Allah öyle dileseydi ne ben onu, Kur'an'ı size okuyabilirdim, ne de siz onu anlayabilirdiniz. O gelmeden aranızda uzun bir süre yaşadım. Siz aklınızı kullanıp düşünmez misiniz? Yunus suresi 16. ayet. De ki, ey insanlar, gerçekten ben göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın hepinize gönderdiği elçisiyim. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan Resulüne, ki o Allah'a ve onun sözlerine inanır, iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Araf suresi 158. ayet.

De ki, ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa, dünya ve ahirete yararlı iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Kehf suresi 110. ayet. Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirenlere gelince, seni onlara bir koruyucu olarak göndermedik. Nisa suresi 80. ayet. Aralarındaki anlaşmazlıkları çözüme bağlasın diye, Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında, müminlerin sözü, dinledik ve boyun eğdik demekten ibarettir. İşte kurtuluşa erenler de bunlardır. Allah'a ve Resulüne itaat eden, Allah'a itaatsizlikten korkan, ona saygısızlıktan korunanlar var ya, işte asıl kazananlar bunlardır. Nur suresi 51-52. ayetler. Ey iman edenler! Söz ve davranışlarınızda Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Hucurat suresi 1. ayet. Ey iman edenler! Sesinizi peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Hucurat suresi 2. ayet. Onlar ellerindeki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyarlar. Peygamber onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten men eder. Yine onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını kaldırır, üzerlerindeki zincirleri çözer. O peygambere inanan, onu koruyup destekleyen, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura uyanlar, işte bunlardır kurtuluşa erenler. Araf suresi 157. ayet. Söyledikleri yüzünden canının sıkıldığını muhakkak ki biliyoruz. Ama sen Rabbini hamd ile tesbih et, secde edenlerden ol. Kesin olan ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Hicr suresi 97-99. ayetler. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkarcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlamayı istiyor. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü, doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Müşrikler hoşlanmasalar da. Tevbe suresi 32-33. ayetler. Muhammed yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geri eski dininize mi döneceksiniz? Kim geri dönerse bilsin ki Allah'a asla bir zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri ödüllendirecektir. Ali İmran suresi 144. ayet. Konunun kavramsal bağlamı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Yüce Allah'ın gönderdiği son elçisidir. Kur'an-ı Kerim'de onun bir beşer olduğu vurgulanır. Onun çocukluğuna, yetimliğine, fakirliğine, gençliğine ve uzun bir süre kendi toplumu olan Mekkeliler içinde yaşadığına değinilir. Peygamber olarak seçildiği ve kendisine vahyedildiği bildirilir. Allah'ın buyruklarını kullarına getiren son elçisi olarak ona iman ve itaat edilmesi emredilir. O, vahye uyanların ahirette kazanacağını müjdelemek, uymayanlarınsa ceza ile karşılaşacağını bildirmek için gelmiştir. Kur'an'da Yüce Allah'ın ona verdiği ayrıcalıklara dikkat çekilir. Onun ümmeti için bir örnek olduğu, onda uyulması gereken çok güzel ölçüler bulunduğu bildirilir. Hazreti Peygamber'in müminlerle olan ilişkisi, müşrikler, ehli kitap ve münafıklarla mücadelesi, Kur'an'ın başından sonuna ele alınır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, vahyin eğittiği mükerrem bir elçi olarak, Yüce Allah'ın rahmetini müjdeleyen ve azabından sakındıran ayetleriyle insanları eğitip terbiye eden son peygamberdir. Muhammed ismi Hamide kökünden türemiştir.

Hamd, övmek demektir. Muhammed kelimesi de devamlı övülen, övgüye değer, bütün güzellikleri ve iyilikleri kendinde toplayan kişi anlamındadır. Ahmet, Mahmud, Hamid, Hamid isimleri de aynı kökten türemiştir. Muhammed ismi Kur'an-ı Kerim'de 4 yerde geçer. Kur'an'da bir defa zikredilen Ahmet ismi ise Allah'a başkalarından daha iyi ve daha çok hamd eden ya da örnek kulluğu ve güzel ahlakı sebebiyle başkalarından daha çok övülen anlamındadır. Kur'an'da Hazreti Muhammed için sallallahu aleyhi ve sellem öğüt veren, müzekkir, müjdeci, beşir, şahitlik yapan ve örnek olan şahit, müjdeleyen, mübeşşir, uyaran, nezir, Allah'a davet eden dâi ilallah, aydınlatıcı kandil, siracen münira, şefkat ve nezaket sahibi, rauf, merhametli, yardıma koşan, yaraları saran, rahim, aydınlık olan, aydınlatan, nur, bütün alemlere rahmet, rahmetellil alemin, nübüvvet yükünü yüklenmiş, müzzemmil, tebliğ yapmak üzere hazırlığını yapmış, müddessir gibi sıfatlar kullanılır. Allah Teala, Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlik, risaletle vazifelendirmiş, onu kullarına Resul, elçi ve nebi olarak seçmiştir. Vahiy meleği olan Cebrail'i ona göndermiştir. Böylece Kur'an'ın inişi, nüzul gerçekleşmiş, son ilahi kitap 20 yılı aşkın bir sürede ayet ayet, sure sure inmiştir. Hazreti Muhammed insanlara imanı öğretmiş, onları İslam dinine davet etmiştir. Kendisine indirilen vahyi bildirmiş, tebliğ, onu açıklamış, beyan, insanları kötülüklerden arındırmıştır, tezkiye. Şehirlerin anası Ümmül Kura, Mekke'den başlayarak Allah'ın sözünü zikir, Medine'ye, Yesrib'e, oradan da Arap Yarımadası'na yaymıştır. Bütün insanların doğruyu görmesi için peygamberliği süresince mücadelelerle dolu bir hayat yaşamıştır. Bu uğurda hicret etmiş, cihatta bulunmuş, zaman zaman düşmanlarıyla savaşmış, pek çoğuyla barış yapmış ve büyük fetihlere imza atmıştır. Allah Teala onu doğru bilgiyle gönderdiğini ve onun dosdoğru bir yolda, sırat-ı mustakimde bulunduğunu bildirmiş, ümmetine onu güzel örnek, üsve-i hasene olarak göstermiştir. Bütün ümmetin ona uymasını istemiştir. İster ismi açıkça anılsın, ister anılmasın, Kur'an'ın her konusu Hazreti Muhammed'le ilgilidir. Yaratılmadan yeniden dirilişe, tevhidden küfrün her çeşidine, ibadetten erdem ve iyiliklere, dünyalık işlerden ahiret hayatına, devlet yönetiminden evindekilerle ilişkisine kadar bütün konularda şu ya da bu şekilde Allah'ın son elçisiyle bir ilgi kurulur. Çünkü dini ve hayatı öğreten son kitap onun aracılığıyla öğretilmiş ve yaşanmıştır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim'in duası, Hazreti İsa'nın müjdesidir. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? Duha suresi 6 ila 8. ayetler. Soyundan pek çok peygamber gelen İbrahim aleyhisselam, oğlu İsmail aleyhisselamla birlikte Yüce Rabbimize şöyle dua etmişti. Soyumuzdan onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek, onları kötülüklerden arındıracak bir elçi çıkar Rabbimiz. Çünkü yalnız sensin kudret ve hikmet sahibi. Allah Teala onların duasını kabul etti. Hazreti İsa da onun geleceğini şöyle haber veriyordu. Ey İsrailoğulları! Bilin ki benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmet isimli elçiyi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş elçiyim. Aradan yüzyıllar geçmişti. Mekke'de Amine binti Vehb oğluna hamileyken bir rüya gördü. Rüyaya göre kendisinden bir nur çıkıyor ve Şam'ın saraylarını aydınlatıyordu. Bütün bunlar önemli bir olayın habercisiydi. İnsanlığın kendisine doğru yolu gösterecek bir rehbere hasret kaldığı bir zamanda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderildi. Peygamberimiz

Daha sonra bu olaylara işaret ederek, ben atam İbrahim'in duası, İsa'nın kavmine verdiği müjdesi ve annem Amine'nin rüyasıyım buyurmuştu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber olmadan önce toplumunun içinde uzunca sayılabilecek bir hayat yaşadı. O, Mekke'de mukim olan ve ticaretle uğraşan Kureyş kabilesine mensuptu. Yetim doğmuştu. Arap toplumunun herhangi bir ferdi olarak onların arasında yaşıyordu. Mekke halkı, şirkin karanlığında yaşayan ve doğruyu bilmeyen bir toplumdu. Rabbi onu yetimken barındırdı, yol bilmezken ona yol gösterdi, yoksulken onu zengin kıldı. Yaratıldığı andan itibaren Allah'ın ona olan ikram ve ihsanları çok büyük oldu. Allah Teala son peygamberine dünyada ve ahirette birçok iyilik, bitip tükenmez nimet verdi. Gönlünü hidayete, imana ve hakkı tanımaya açıp genişletti, ferahlattı, nurlandırdı, şefkat ve rahmetle doldurdu, hikmet kaynağı haline getirdi, cahiliyenin ağırlıklarından kurtardı. Rabbimiz muhtaçken onu korudu, ona doğru yolu gösterdi ve bilmediği şeyleri öğretti. Peygamberlik görevinden önce de onu yanlış yollara sapmaktan ve insanların kötülüklerinden muhafaza etti. 25 yaşına geldiğinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem evlendi, düzenli ve huzurlu bir aile hayatı kurdu. İlk hanımı Hazreti Hatice bint Huveylid oldu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice'den erkek ve kız evlatları oldu. Oğlu Kasım, Abdullah ve daha sonra evlendiği Mariye'den olan İbrahim çok küçük yaşlarda vefat ettiler. Kızları Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm kendisinden önce, Fatıma da kendisinden 6 ay sonra vefat etti. Peygamberimiz Hazreti Hatice ile 25 yıl yaşadı ve onun vefatından sonra başka evlilikleri de oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce de sonra da Allah katında çok üstün bir konumdaydı. Allah Teala Resul-i Ekrem'e ey Nebi, ey Resul gibi onu yücelten bir üslupla hitap etmiştir. Kullarına da ey müminler, peygamberi kendi aranızda birbirinizi çağırır gibi çağırmayın diye emretmiştir. İbn Abbas bu ayeti kerime hakkında şöyle demiştir. İnsanlar Allah Resulüne ya Muhammed, ya Ebel Kasım diye sesleniyorlardı. Allah Teala elçisine üstün bir konum vermek için onu böyle çağırmalarını yasakladı. Bundan sonra insanlar ona ya Nebiyallah, ya Resulallah diye hitap ettiler. Yüce Allah Celle Celaluhu Kur'an'da onu Muhammed ve Ahmet isimleriyle de anmıştır. Ayrıca insanlara Resulüne karşı son derece saygılı ve samimi davranmalarını, onun yanında seslerini yükseltmemelerini emretmiştir.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Erhan Metin.

0: Fecr suresi 1 ila 30. ayet-i kerimeler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun tam yerinin ağarmasına, 10 geceye, çift olana ve tek olana, geçip gitmekte olan geceye. Düşünen kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir? Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine? Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyarak şehir yapan Semud'a, kazıklı Firavun'a, işte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi. Oralarda durmadan fesat çıkardılar. Bu yüzden Rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı. Çünkü Rabbin her şeyi yakından izlemektedir. İnsana gelince, Rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onu nimetlere boğduğunda, Rabbim bana ikram etti der, mutlu olur. Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise, Rabbim beni önemsemedi der, mutsuz olur. Hayır, hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz. Malı aşırı derecede seviyorsunuz. Hayır, bu böyle olmamalı. Yer dağılıp parça parça olduğunda, Rabbin gelip melekler de saf saf dizildiğinde, o gün cehennem de getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? İnsan keşke ahiret hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım der. Artık o gün Allah'ın vereceği cezayı kimse veremez. Onun bağladığı gibi kimse bağlayamaz. Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan! Sen ondan razı, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl, cennetime gir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır. İleride bilecekler. Hayır, hayır. Yakında bilecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu sakinleşip dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanmak için fırsat kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık.

Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler yetiştirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayırım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusuda beklemektedir. Orada kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yaptıklarına uygun bir karşılık olarak yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size arttırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, içki dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahmandır. İnsanlar onun huzurunda izinsiz ve asılsız konuşmaya yetkili olamayacaklar. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamayacak. Konuşan da doğruyu söyleyecektir. İşte bu kesin olarak gelecek gündür. O halde kim dilerse Rabbine varan bir yol tutsun. Biz insanın önceden yapıp ettiklerine bakacağı, inkarcının da keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.

Ne kadar da noksanız Allah'ım. Yapmaya çalıştıklarımız noksan. Yapamadıklarımızsa yokluk denizinde birer damla misali kaybolmakta. Sen bizi o yokluk denizinden muhafaza eyle. Eksik ve aciz hallerimizden pusulamızı sana döndür. Döndür ki

yönümüz şaşmasın. Kalbimiz dünya karanlığında yolunu kaybetmesin. Döndür ki temizlensin kararmış kalbimiz. Bir nebze de olsa kapansın noksanlıklarımız. Sana olan aşkımızı coştur. Öyle büyüsün ki sevgimiz. Örtsün tüm eksiklerimizi. Ruhumuzda eksik kalan yanlar filizlensin. İyi oldukça iyileşelim, iyileştirelim. Sevdikçe sevilmeyi değil, sevmeyi öğrenelim. Biz kırık bir kalbin içinde kusurlarla dolu kullarız. Senin affına muhtacız. Senin nuruna hasretiz. Her adımımızda nefsimizin ağırlığıyla yavaşlayan ayaklarımıza güç ver. Düştüğümüz anlarda elimizden tutanın sen olduğunu hatırlat bize. Kalbimize öyle bir sabır indir ki fırtınalar kopsa da biz sende sükunet bulalım. Öyle bir teslimiyet nasip et ki bize kaybettiğimizi sandığımız her şeyin aslını bulalım. Cuma gününün bu mübarek saatlerinde dillerimize hikmet, gönüllerimize merhamet, gözlerimize basiret ver. Her sözümüzü bir dua, her susuşumuzu bir tefekkür eyle. Sen bizi sensiz bırakma Allah'ım.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Necip Demirel. Hadid Suresi 20 ila 25. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir. Sonra kurumaya yüz tutar. Bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çer çöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Genişliği gökle yerin genişliği gibi olup Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin bağışlamasına erişebilmek için yarışın. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz ve onun size verdikleriyle şımarmayasınız diye böyle yapmıştır. Allah kendini beğenen, böbürlenen hiç kimseyi sevmez. Onlar kendileri cimrilik yaptıkları gibi insanlara da cimrilik telkin ederler. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Andolsun biz peygamberlerimizi açık kanıtlarla gönderdik. Beraberlerinde kitap ve adalet terazisini de indirdik ki insanlar hakkaniyete uygun davransınlar. Bir de demiri indirdik ki onda büyük bir güç ve insanlar için yararlar vardır. Böylece Allah görmeden iman ederek kendisine ve peygamberlerine yardım edecekleri ortaya çıkaracaktır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Hoş geldiniz. Bugün Kur'an'ın temel konuları kitabından yine 3 mesaj aktaracağım. Bugün 9. cüzdeyiz. Tarihin en önemli dönemleri peygamberlerin yaşadıkları asırlardır. Çünkü onlar tevhid ve şirk mücadelesinde müminlerin önderleridir. Allah'ın Rab, Allah'ın hakimiyet sahibi olduğunu bütün dünyaya tebliğ eden ve insanları dünyevileşme tehlikesinden koruyan kişilerdir. 9. cüzde Araf suresinin son tarafı ve Enfal suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki ilk mesaj, peygamberlerin mücadelesi konusudur. Tarihte tevhid ve şirk mücadelesi, insanoğlu var oldukça devam edecektir. Bu cüzde Araf suresi, peygamberlerin mücadelelerinden örneklerle tanımlanmaktadır. Söz konusu örneklerden en uzunu, Hazreti Musa dönemiyle ilgilidir. Burada Hazreti Musa'nın Firavun ile

mücadelesi, o dönemde Müslüman olan sihirbazların Firavun'un katliamıyla şehit olmaları gerçeği. Hazreti Musa'nın ve ashabının Firavun'un zulmünden kurtulma çabaları ve hicret talepleri, ayrıca o dönemde yaşanan kıtlık, tufan, çekirge, haşere, kurbağa ve kan yağması gibi belalar sonunda Firavun'un Hazreti Musa ve ashabına hicret için izin vermesi, ancak sonra sözünden dönüp ordusuyla Hazreti Musa ve ashabın takip etmesi ve sonunda ordusuyla beraber denizde helak olması aktarılır. Bundan sonra Hazreti Musa'nın kutsal bölge Sina Dağı'na gitmesi ve orada 40 gün kalması, daha sonra kendisine vahyin yazılı levhalar halinde verilmesi, o dönemde Yahudilerin sapmaları ve ihanetleri anlatılır. Mesela denizi geçerek Firavun'un şerrinden kurtulan İsrailoğulları, daha kurtulur kurtulmaz puta tapan bir kavim görünce Hazreti Musa'dan bir put yapmasını istediler. Hazreti Musa ise onlara büyük bir cahillik yaptıklarını söyledi ve nasihat etti. İsrailoğullarının ikinci ihanet ve sapmaları ise yanlarından 40 günlüğüne ayrılan peygamberleri Hazreti Musa'dan sonra hemen altın, gümüş ve mücevherlerden oluşan bir buzağı yapıp tapmalarıdır. Sonra ashabı Sebt, yani cumartesi ashabı Yahudilerinin diğer hileleri anlatılır, sıralanır. Dokuzuncu cüzden alacağımız ikinci mesaj ise Allah'a olan ilk sözümüz, ahdimiz. Allah'a ilk ahdimiz, sen bizim Rabbimizsin sözüdür. Bu cüzün ikinci bölümünde ise Kalu Bela olayıyla başlayan ilk ahit, söz hatırlatılır. Allah'ın Esma-i Hüsna'sının, yani güzel isimlerinin doğru anlaşılması gerektiği bildirilir. İnsanın şirk koştuğu putlar ve şeytanlar açıklanır ve bunlara karşı mücadele edilmesi istenir. Kur'an okunurken bile şeytanın pusuda olup vesveselerle kandırabileceği bildirilir ve Euzu Besmele ile şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak gerektiği açıklanır. En'am suresi dua, zikir, tesbih ve secde emriyle sona erer. 9. cüzdeki 3. konuysa dünyevileşme tehlikesidir. Allah rızası için çalışmayı, tebliği, cihadı terk etmek, dünyevileşmektir. Bu cüzün son bölümünde Enfal suresi başlar. Bedir savaşındaki ilk galibiyet ve ganimet problemi açıklanır. Çünkü savaştan sonra bütün gruplar ganimetlerin kendilerine ait olduğunu iddia etmiş ve bir husumet ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Enfal suresinin baş tarafı indirildi ve ganimetlerin hepsinin Allah ve Resulüne, yani devlete ait olduğu açıklandı. Bütün zaferin ve ganimetlerin Allah'ın yardımıyla kazanıldığı hatırlatıldı. Ancak müminler hatalarını anlayıp pişman oldukları ve tövbe ettikleri için yeni inen ayetlerde ganimetlerin humusu 1/5'i Allah ve Resulüne devlete kalacak, 1/4'ü ise mücahitler arasında dağıtılacak şekilde uygulama başlatılır. O dönemde savaş teçhizatını her mücahit kendisi tedarik ettiği için ganimetten hisse sahibi oluyordu. Ama daha sonraları devlet, askerinin bütün ihtiyaçlarını ve savaş durumunda teçhizatını tedarik ettiği için ganimetler tümüyle devlete kaldı. Ayrıca bu 9. cüzün son bölümlerinde müşriklerin tuzakları, tutarsız talepleri ve kaçınılmaz savaş gerçeği aktarılır, Müslümanların savaşa hazır olmaları istenir. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. Dokuzuncu cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde tilavet secdesi vardır.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.

وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا

سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون.

فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له

İnne veliyyallahu'llezî nezzelel kitâbe ve huve yetevellâs-sâlihîn.

0: مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Dinlediğiniz bu cüzde tilavet secdesi bulunmaktadır.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kavminden büyüklük taslayan önderler kesimi şöyle dediler: Ey Şuayb, ya seni ve seninle beraber inananları kesinlikle şehrimizden çıkaracağız veya mutlaka dinimize döneceksiniz. Şuayb dedi ki, istemesek de mi? Doğrusu Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek Allah hakkında yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah dilemedikçe sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a dayanırız. Ey Rabbimiz! Kavmimizle bizim aramızda adaletli hüküm ver. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın. Kavminin inkarcı ileri gelenleri, eğer şu ayba uyarsanız, o takdirde siz mutlaka hüsrana uğrarsınız dediler. Nihayet o şiddetli deprem onları yakalayıverdi de yurtlarında yere serilip kaldılar. Şu aybı yalanlayanlar sanki orada hiç yurt tutmamış gibi oldular. Böylece asıl hüsrana uğrayanlar şu aybı yalanlayanlar oldu. Şu ayıp onlardan ayrıldı ve bu arada ey kavmim dedi. Ben size Rabbimizin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım? Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderirsek, mutlaka ora halkını Allah'a yönelip yalvarsın, yakarsınlar diye dert ve sıkıntıya uğratmışızdır. Sonra kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdik. Nihayet çoğaldılar ve, atalarımızda böyle sıkıntı ve sevinç yaşamışlardı dediler. İnkarda ısrar edince biz de onları kendileri farkında olmadan ansızın yakaladık. O ülkelerin insanları inansalar ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Fakat yalanladılar. Biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik. Yoksa o ülkenin halkı geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin miydiler? Veya o ülke halkının güpegündüz eğlenirlerken kendilerine azabımızın gelmeyeceği konusunda güvenceleri mi vardı? Allah'ın ansızın gelen azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın azabından emin olamaz. Eski sahiplerden sonra yeryüzüne varis olanlara hala şu gerçek belli olmadı mı? Biz dileseydik, onları da günahlarından dolayı musibetlere uğratırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de, onlar gerçekleri işitemezler. İşte o ülkeler. Onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki, peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişti. Fakat onlar önceden yalanladıkları gerçeklere iman edecek değillerdi. İşte kafirlerin kalplerini Allah böyle mühürler. Onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulamadık. Gerçek şu ki onların çoğunu yoldan çıkmış bulduk. Sonra onların ardından Musa'yı mucizelerimizle Firavun ve yakın çevresine gönderdik. Onlarsa mucizeleri inkar ettiler. Ama gör işte fesatçıların sonu ne oldu. Musa dedi ki, ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylememek benim üzerime borçtur. Size Rabbinizden açık bir delil getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle birlikte serbest bırak. Firavun şöyle dedi, eğer bir mucize getirdiysen ve gerçek

gerçekten doğru söylüyorsan onu göster bakalım. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de baktılar ki apaçık bir yılan ve elini çıkardı. Bir de ne görsünler? O da seyredenlerin gözleri önünde bembeyaz oluvermiş. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, bu gerçekten çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, peki ne buyuruyorsunuz dedi. Dediler ki, onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar, memurlar yolla. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer üstün gelen biz olursak, bize muhakkak bir ödül olmalıdır dediler. O da tamam, ayrıca sizler mutlaka yakınlarımdan olacaksınız dedi. Sihirbazlar dediler ki, ey Musa, sen mi atacaksın değneğini, yoksa ilk atan biz mi olalım? Siz atın dedi. Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler. İçlerine korku saldılar ve böylece büyük bir büyü gösterdiler. Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yaptıklarının asılsız olduğu anlaşıldı. İşte Firavun ve kavmi orada yenildiler ve küçük düşüp yarıştan çekildiler. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphe yok ki bu halkını şehirden çıkarmak için orada kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım. Onlar, biz de Rabbimize dönmüş oluruz dediler. Sen Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandık diye sırf bu yüzden bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, bize sabırlar ver ve Müslüman olarak canımızı al. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, seni ve ilahlarını bırakıp yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye mi Musa'yı ve kavmini serbest bırakacaksın? Firavun, biz onların oğullarını sürekli öldürüp kızlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onları ezecek üstünlükteyiz dedi. Musa kavmine dedi ki, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. O kullarından dilediğini oraya hakim kılar. Güzel sonuç takva sahiplerinindir. Onlar da sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi dediler. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı helak eder ve nasıl hareket edeceğinizi görmesi için onların yerine sizi yeryüzüne hakim kılar dedi. Andolsun ki biz de Firavun'a uyanları ders alsınlar diye kuraklık yılları ve ürün kıtlığıyla cezalandırdık. Onlara bir iyilik, bolluk, bereket gelince bu bizim hakkımızdır derler. Eğer başlarına bir felaket gelirse bunu Musa ve onunla beraber olanların uğursuzluğuna bağlarlardı. Bilesiniz ki başlarına gelenler Allah katındandır. Fakat onların çoğu bunu bilmez. Ve dediler ki, bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz. Biz de açık seçik mucizeler olmak üzere onların üzerlerine tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim olmakta direndiler. Azap üzerlerine çökünce, ey Musa, sana verdiği söz hürmetine bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve muhakkak İsrailoğullarını seninle göndereceğiz derlerdi. Ulaşacakları bir müddete kadar onlardan azabı kaldırdığımızda hemen sözlerinden dönerlerdi. Nihayet ayetlerimizi asılsız saymaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerini cezalandırdık ve onları denizde boğduk. Hor görülüp ezilmekte olan o kavmi de İsrailoğullarını da
içini bereketlerle doldurduğumuz ülkenin doğu taraflarına ve batı taraflarına tamamına mirasçı kıldık. Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz yerine geldi. Firavun ve kavminin yapmakta olduklarını ve yetiştirdikleri bahçeleri de helak ettik. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken kendilerine mahsus bir takım putlara tapan bir kavimle karşılaştılar. Bunun üzerine, "Ey Musa, onlara ait ilahlar gibi sen de bizim için bir ilah yap," dediler. Musa dedi ki, "Gerçekten siz cahil bir toplumsunuz. Şüphesiz onların düzeni yıkılmaya mahkumdur. Yapmakta oldukları da boşa gidecektir. Musa, size Allah'tan başka bir ilah arayayım öyle mi? Halbuki o sizi alemlere üstün kılmıştı," dedi. "Hani Firavun'un adamlarından sizi kurtarmıştık. Onlar sizlere işkencenin en kötüsünü yapıyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Musa ile 30 gece için sözleştik ve buna 10 gece daha ekledik. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 geceyi buldu. Musa kardeşi Harun'a dedi ki, "Kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yolunu izleme." Musa tayin ettiğimiz vakitte Tur'a gelip de Rabbi onunla konuştuğunda o, "Rabbim, bana görün, sana bakayım," dedi. Rabbi, "Sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin," buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince dedi ki, "Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana tevbe ettim, ben inananların ilkiyim." Allah, "Ey Musa," dedi. "Ben vahiylerimi göndermek ve konuşmakla insanlar arasında sana seçkin bir yer verdim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol." Levhalarda Musa için her konuya dair öğüdü ve her şey hakkında gerekli açıklamaları yazdık. Ve dedik ki, "Bunlara sımsıkı sarıl, kavmine de o en güzel öğüt ve açıklamalara sarılmalarını emret. Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı asılsız sayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar yapmakta olduklarından başka bir şey sebebiyle cezalandırılmazlar." Tur'a giden Musa'nın arkasından kavmi, zinet takımlarından böğürebilen bir buzağı heykelini ilah edindiler. Görmediler mi ki o, onlarla ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor. Onu ilah olarak benimsediler ve zulümde karar kıldılar. Pişman olup kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını anlayınca da dediler ki, "Eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız." Musa kızgın ve üzgün olarak kavmine dönünce, "Benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz?" dedi. Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşinin başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. Harun, "Ey anam oğlu, senin bu kavmin beni cidden zayıf gördüler. Neredeyse beni öldüreceklerdi. Sen de şimdi düşmanları bana güldürme ve beni zalim kavimle bir tutma," dedi. Musa, "Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetine gark eyle. Sen merhametlilerin en merhametlisisin," dedi. Allah buyurdu ki, "Buzağa tapanlar yok mu? İşte onlara mutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız." Kötülükler yaptıktan sonra ardından tevbekâr olup da
iman edenlere gelince, şüphesiz ki o tevbe ve imandan sonra Rabbin elbette bağışlayıcı ve esirgiyicidir. Musa'nın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onlardaki yazılarda Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet hükümleri vardı. Musa, tayin ettiğimiz vakit ve yerde bulunmak üzere kavminden 70 adam seçti. Onları o müthiş deprem yakalayınca Musa dedi ki, "Ey Rabbim, dileseydin onları ve beni daha önce helak ederdin. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak edecek misin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en iyisisin. Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz. Şüphesiz biz sana yöneldik." Allah buyurdu ki, "Azabıma dilediğimi uğratırım. Rahmetimse her şeyi kuşatmıştır. Ayrıca rahmetimi Allah korkusu taşıyanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Onlar ellerindeki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyarlar. Peygamber onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten men eder. Yine onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını kaldırır, üzerlerindeki zincirleri çözer. O peygambere inanan, onu koruyup destekleyen, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura uyanlar, işte bunlardır kurtuluşa erenler. De ki, ey insanlar, gerçekten ben göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın hepinize gönderdiği elçisiyim. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan Resulüne, ki o Allah'a ve onun sözlerine inanır, iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Musa'nın kavminden hak yolu gösteren ve onun ışığında adil davranan bir topluluk da vardı. İsrailoğullarını nesillere göre 12 topluluğa ayırdık. Halkı kendisinden su istediğinde Musa'ya, "Asanı taşa vur," diye vahyettik. Taştan 12 göze fışkırdı. Her kabile içeceği yeri belledi. Üzerlerine de buluttan gölgelik yaptık. Onlara kudret elvasıyla bıldırcın eti indirdik. "Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin," dedik. Onlar nankörlükleriyle bize değil, fakat kendilerine kötülük ediyorlardı. Onlara, "Şu şehre yerleşin. Orada dilediğiniz gibi yiyip için ve af dileyin. Kapıdan eğilerek girin ki hatalarınızı bağışlayalım. İyilik yapanlara ileride ihsanlarımızı daha da artıracağız," denildi. Sonra içlerinden hakkı çiğneyenler sözü değiştirip kendilerine söylenenden başka bir şekle soktular. Biz de hakkı çiğnedikleri için üzerlerine gökten bir azap gönderdik. Onlara, "Deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Onlar cumartesi tatili yaptıkları gün, avlayacakları balıklar sürüler halinde suyun yüzüne çıkarak onlara doğru gelirken, tatil yapmadıkları günde ortalığa çıkmıyorlar diye cumartesi yasaklarını çiğniyorlardı. Yoldan çıkmaları sebebiyle onları işte böyle sınıyorduk. İçlerinden bir topluluk Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir azapla cezalandıracağı kimselere ne diye öğüt veriyorsunuz sanki deyince onlar, "Rabbiniz katında bir mazeretimiz olsun diye, bir de sakınıp çekinirler ümidiyle," şeklinde cevap verdiler. İşte böylece onlar kendilerine yapılan uyarıları göz ardı edince biz de kötülüğü önlemeye çalışanları kurtardık. Haksızlığa sapanları da yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü dehşetli bir azapla cezalandırdık. Kendilerine yasak edilen şeyler karşısında küstahça diretince onlara "aşağılık maymunlar olun," dedik. Rabbin kıyamet gününe kadar onlara en ağır cezayı verecek kimseleri üzerlerine göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz Rabbinin ceza vermesi çabuktur. Yine o
çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Onları grup grup yeryüzüne dağıttık. İçlerinden bazıları iyi kimselerdir, bazıları da böyle değildir. Bu sonuncuları belki dönüş yaparlar diye iyi durumlarla da kötü durumlarla da imtihan ettik. Onların ardından kitaba varis olan ve nasıl olsa bağışlanacağız diyerek şu dünyanın geçici menfaatine sarılan bir kuşak geldi. Ne zaman önlerine bu gibi menfaatler çıksa hemen sarıldılar. Bunlardan Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyeceklerine dair kitabın öngördüğü bir söz alınmamış mıydı? Üstelik onlar kitaptakini de okuyup öğrenmişlerdi. Doğrusu ahiret yurdu sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınız ermiyor mu? Kitaba sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte böyle iyiliğe çalışanların ecrini biz asla zayi etmeyiz. Bir zamanlar İsrailoğullarının üzerine dağı bir gölgelik gibi kaldırdık da üstlerine düşecek sandılar. Size verdiğimize kitaba kuvvetle sarılın ve içinde olanı aklınızda tutun ki korunasınız dedik. Rabbin Ademoğullarından, onların sırtlarından zürriyetlerini alıp bunları kendileri hakkındaki şu sözleşmeye şahit tutmuştu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elbette öyle. Tanıklık ederiz dediler. Böyle yaptık ki kıyamet gününde bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz. Yahut önce atalarımız Allah'a ortak koştu. Biz de nihayet onların ardından gelen bir nesiliz. Şimdi batıla saplanıp kalanların yaptıkları yüzünden bizi helak mı edeceksin demeye kalkışmayasınız. İşte böyle ayetleri açık açık bildiriyoruz. Umulur ki dönüş yaparlar. Kendisine kanıtlarımızı verdiğimiz, fakat onları bir kenara atan, bu yüzden şeytanın peşine düştüğü, nihayet azgınlardan olan kişinin haberini onlara anlat. Eğer biz isteseydik, o kişiyi delillerimizle yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı. Hevesinin peşine düştü. İşte böylesinin hali, kovsan da bıraksan da hep dilini çıkarıp soluyan köpeğin haline benzer. Ayetlerimizi yalan sayan topluluğun durumu işte böyledir. Şimdi sen bu kıssayı anlat. Umulur ki iyice düşünürler. Ayetlerimizi yalan sayan ve böylece yalnız kendilerine fenalık etmiş bulunan kavmin durumu ne kötü. Allah'ın doğru yola yönelttiği kişi hidayete ermiştir. O kimi saptırırsa işte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir. Andolsun biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmış olduk. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Onun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler. Yarattıklarımız arasında hakka götüren ve onun ışığında adil davranan bir topluluk da vardır. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilmedikleri yerden adım adım yıkıma götürürüz. Onlara mühlet veriyorum. Ama bilin ki cezalandırmam çok çetindir. Düşünmediler mi ki yıllarca beraber oldukları o peygamberde delilikten eser yoktur. O ancak kesin bir uyarıcıdır. Göklerin ve yerin egemenliği üzerinde, Allah'ın yarattığı her bir nesne üzerinde ve kendi ecellerinin yaklaşmış olabileceği hususunda hiç kafa yormadılar mı? Ona değilse hangi söze inanacaklar? Allah kimi dalalete düşürürse artık onu hidayete erdirebilecek hiçbir kimse bulunamaz. Allah böylelerini azgınlıkları içinde yollarını şaşırmış olarak bırakır.
ne zaman gelip çatacak diye sana kıyamet saatini sorarlar. De ki,

Başıma kötülük de gelmezdi. Ben yalnızca inanan kimseler için uyarıcı ve müjdeciyim. Sizi bir tek candan yaratan, kendisiyle mutlu olsun diye ondan da eşini yaratan O'dur. Erkek eşiyle beraber olunca kadın hafif bir yük yüklenir. Onu bir süre taşır. Hamileliği ağırlaşınca Rableri olan Allah'a şu sözlerle yakarırlar. Andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen kesinlikle şükredenlerden olacağız. Fakat Allah onlara kusursuz bir çocuk verince Allah'ın kendilerine verdiği şey hususunda ona ortak koşarlar. Allah insanların ortak koştuğu şeylerden münezzehtir. Onlar kendileri de yaratılmış olup hiçbir şeyi yaratamayan varlıkları Allah'a ortak mı koşuyorlar? Oysa bu varlıkların ne onlara tapanlara yardımı dokunur, ne de kendi kendilerine yardımcı olabilirler. Doğru yola ulaşma hususunda onlara yalvarsanız size karşılık vermezler. Onlara ha yalvarmışsınız ha susmuşsunuz. Sizin için değişen bir şey olmayacaktır. Gerçek şu ki Allah'ın dışında yalvarıp yakardıklarınız da tıpkı sizin gibi birer kuldur. Eğer iddianızda doğruysanız hadi onlara dua edin de karşılık versinler. Yürüyebildikleri ayakları mı var onların? Tutabilecekleri elleri, görebilecekleri gözleri, işitebilecekleri kulakları mı var onların? De ki, haydi ortak olarak gördüğünüz o varlıkları çağırın. Sonra bana karşı planınızı kurun. Göz açtırmayın bana. Ama bilin ki benim velim kitabı indiren Allah'tır. O iyileri koruyup kollar. Onun dışında yalvarıp yakardıklarınızsa ne size yardım edebilirler, hatta ne de kendilerine yardımları dokunur. Hidayete ulaşma hususunda onlara yalvarsanız sizi duymazlar. Sana bakıyorlar zannedersin, oysa görmezler. Kolaylığı seç, iyi olanı emret. Cahillere aldırma. Eğer şeytandan bir fitleme seni dürtüklerse, hemen Allah'a sığın. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Takva sahipleri, içlerine şeytandan gelen bir saptırıcı fikir doğduğunda, onu düşünüp hemen gerçeği görürler. Şeytan dostları müşrikler, onları azgınlığa sürükler. Sonra ellerinden geleni artlarına komazlar. Sen onlara bir mucize getirmediğin vakit, onu da derleyip toplasaydın ya derler. De ki, ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyarım. İşte bu Kur'an, Rabbinizden gelen kanıtlardır. İnanan bir topluluk için hidayettir, rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve sessiz durun ki rahmete nail olasınız. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek alçak sesle sabah akşam Rabbini zikret. Gafillerden olma. Rabbinin katında bulunanlar bile ona kulluk etmek hususunda kibre kapılmazlar. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Enfal Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana ganimetleri soruyorlar. Ganimetlerin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söyle. O halde siz gerçek müminler iseniz Allah'a karşı saygısızlıktan sakının. Aranızı düzeltin. Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Namazlarını özenle kılarlar. Kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Gerçek müminler işte onlardır. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, bağışlanma ve değerli rızık vardır. Nitekim müminlerden bir kısmı isteksiz oldukları halde Rabbin seni doğru bir kararla evinden savaşa çıkarmıştı. Doğru olan apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi bu konuda seninle tartışıyorlardı. Hatırlayın, Allah size iki topluluktan biri sizindir diye vaat

ediyordu. Siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Allahsa iradesi ve sözleriyle hakkı hakim kılmayı ve inkar edenlerin kökünü kesmeyi murad ediyordu ki, böylece günah yolunu tutanların hoşlarına gitmese de hakkı hakim, batılı geçersiz kılsın. Rabbinizden yardım dilediğiniz zamanı hatırlayın. Hemen size meleklerden peşi peşine gelen binlik kuvvetle ben size yardım edeceğim diye cevap verdi. Bunu yalnızca müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Zaten yardım ancak Allah tarafındandır. Allah kuşkusuz izzet ve hikmet sahibidir. O zaman katından bir güven olsun diye sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi onunla temizlemek, şeytanın pisliğini üzerinizden gidermek, cesaretinizi artırmak ve o sayede ayaklarınızı yere sağlam bastırmak için gökten üzerinize su indiriyordu. O sırada Rabbin meleklere şunu vahyediyordu: şüphesiz ben sizinle beraberim. İman edenlerin sebatlarını pekiştirin. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık boyunlarının üzerinden vurun. Onların bütün parmaklarına vurun. Şu sebeple ki onlar Allah ve Resulüne karşı geldiler. Allah ve Resulüne karşı gelenleri Allah şiddetle cezalandırmaktadır. İşte cezanız, tadın onu. İnkar edenler için kuşkusuz cehennem azabı da vardır. Ey müminler! İnkar edenlerle savaşta karşı karşıya gelince onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Kim savaş için yer değiştirmek veya başka bir birliğe katılmak amacıyla olmaksızın savaş sırasında düşmana arkasını dönüp kaçarsa Allah'ın öfkesine uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir son! Savaşta onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü. Oku attığında da sen atmadın, Allah attı. Bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. İşte size lütfu. Allah inkar edenlerin tuzaklarını hep bozmaktadır. Siz ey putperestler, eğer zafer peşindeyseniz, kazandığınız zaferi gördünüz. Son verirseniz bu sizin için en iyi olanıdır. Tekrarlarsanız biz de tekrarlarız. Topluluğunuz çok da olsa amacınıza ulaşmanıza yetmeyecektir. Zira Allah müminlerle beraberdir. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne itaat edin. Söylediklerini işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Duymadıkları halde duyduk diyenler gibi de olmayın. Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları sağır, dilsiz ve düşünmez olanlarıdır. Allah onlarda, inkarcılarda bir hayır görseydi elbette kendilerine işittirirdi. Eğer işittirseydi yine reddederek yüz çevirirlerdi. Ey iman edenler! Sizi hayat verecek şeylere çağırdıklarında Allah ve Resulünün çağrısına uyun ve şüphesiz bilin ki Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Unutmayın ki onun huzuruna götürüleceksiniz. Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Bulunduğunuz yerde önemsenmeyecek kadar az olduğunuz, insanların sizi kapıp götürmelerinden korkar halde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O durumda Allah size sığınacak yer verdi. Yardımıyla sizi destekledi. Size güzel rızıklar ihsan etti. Umulur ki şükredersiniz. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne karşı hainlik etmeyin. Emanetinizdeki şeylere de bile bile hıyanet etmeyin. Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükafatın Allah katında bulunduğunu bilin. Ey iman edenler! Allah'a saygıda, takvada kusur etmezseniz, O size bir temyiz kabiliyeti verir. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Hatırlar mısın? İnkar edenler seni etkisiz hale getirmek ve

Ya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır. Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda, duyduk, duyduk, istesek elbette bunun benzerini biz de söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değil, dediler. Hatırla, bir de şöyle diyorlardı. Allah'ım, eğer bu kitap senin katından gelmiş bir hakikatse, gökten üzerimize taş yağdır veya bize acı veren bir azap gönder. Sen içlerinde oldukça Allah onlara azap etmez. Tevbe edip dururken de Allah onlara yine azap etmeyecektir. Onlar hizmet ve yönetimine ehil olmadıkları halde Mescid-i Haram'a müminleri sokmazken Allah onlara niye azap etmesin? Mescidin hizmet ve yönetimine ehil olanlar gönüllerinde Allah korkusu taşıyanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Beytullah'ın yanında onların namazı ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibarettir. Madem öyle, küfrünüze karşılık azabı tadın. Hak dine inanmayanlar, servetlerini insanları Allah yolundan engellemek için harcarlar. Yine harcayacaklar. Sonra bu onlara yürek acısı olacak, daha sonra da yenilecekler. İnkara sapanlar sonunda cehenneme sevk edilecekler. Ta ki Allah pisi temizden ayırsın, pisleri üst üste koyup hepsini bir araya toplasın, sonra da cehenneme atsın. Onlar ziyan edenlerin ta kendileridir. İnkar edenlere söyle, eğer yaptıklarına son verirlerse geçmiş günahları bağışlanacaktır. Yaptıklarına devam ederlerse daha öncekilere geçmişte ne yapıldığı bellidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve dinin tamamı Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Vazgeçerlerse kuşkusuz Allah yaptıklarını görmektedir. Yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin Mevla'nızdır. O ne güzel Mevla'dır. Ne eşi bulunmaz yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala eşrefil murselin Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kâle Allahu Teâlâ fi muhkemi kitâbihil kerîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Sadakallahu l-Azim. Değerli Diyanet Kur'an Radyo dinleyicilerimiz, bizleri Bir Nazarı İlahi programında tekrar buluşturan Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Allahu Zülcelal'in bu yüce kitabını hakça bakışla beraberce kavramaya çalıştığımız şu dakikalarda Rabbimizin rahmetine erişebilmek, onun sunmuş olduğu bu yüce kitabı en iyi şekilde anlayabilme mücadelemiz inşallah kesintisiz devam edecektir. Kur'an-ı Kerim isminden de bildiğimiz ve bildiğiniz gibi okunan kitap, anlaşılmak için gönderilen kitap, üzerinde zihin yorularak derinliklerine vakıf olunabilsin diye gönderilen kitap. Allahu Zülcelal kitabını değişik isimlerle bize anlatıyor. Kur'an-ı Kerim kendisini bize tarif ederken kendi isimlerini, kendi özelliklerini en güzel şekilde vurguluyor. Öyle ya, biz Müslümanlar bu kitabı ne kadar tanırsak Rabbimizi o kadar tanımış oluruz. Bu kitabı ne kadar tanırsak kendimizi de o kadar iyi yetiştirmiş oluruz. Önümüzde muhteşem bir hayat kitabı var. Allahu Zülcelal bir an geliyor, bu kitaptan bahsederken onda hiç şüphe yoktur buyuruyor. Bir an geliyor, bu kitabı bizlere anlatırken o hak ile batılı birbirinden ayıran bir kitaptır buyuruyor Mevla Teala. Biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Yüce Rabbimizin Furkan ismiyle bu yüce kitabı isimlendirdiğini görüyoruz. Belki isim, belki sıfat. Hangi açıdan bakarsak bakalım, önümüzdeki bu yüce kitap gerçekten hak ile batılı, doğru ile yanlışı, insanların arzuladıkları bütün güzellikleri çirkinliklerden ayırarak ona sunuyor. Mevla Teala bu kitabı önümüze koymuş ve bize bu kitaba sarılmayı emir buyurmuş. Bu kitabı getiren Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olabilmek için coşmayı ve koşmayı en önemli şekilde aktarmış. Önümüze gelen ayetlere baktığımızda gerçekten Kur'an-ı Kerim'in hak ile batılı birbirinden ayırdığını en net çizgilerle görebiliyoruz. Çocuklarımız da görebiliyor, orta yaştaki insanımız da görebiliyor. Ömrün son dönemine doğru artık ben hayattan geri çekileceğim diyenler zaten onu en güzel şekilde görüp kavrayabiliyor. Allahu Zülcelal bizlere Bakara suresinin 185. ayeti kerimesinde yine yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in bir furkan olduğunu, yani hak ile batılı, doğru ile yanlışı en mükemmel şekilde birbirinden ayırdığını belirgin, net vurgularla anlatıyor. Ve buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Huden linnâs ve beyinâtin minel hudâ vel furkân. Yüce Rabbimiz bu kitabı Ramazan-ı Şerif gibi çok önemli bir ayda gönderdiğini, yine bu kitabın doğruyu yanlıştan ayıran apaçık delilleri ortaya koyduğunu, insanın kabul edebileceği, anlayabileceği, hissedebileceği ölçülerde ortaya koyduğunu vurguluyor. Mevla Teala Kur'an-ı Kerim'in muhtelif surelerinde, farklı ayeti kerimelerde kitabı anlatırken Furkan ismini kullanıyor ve kitabın hak ile batılı, yanlış ile doğruyu birbirinden ayırt ettiğini özellikle hissetmemizi bizlere sunuyor. Ey kullarım, ey güzel insanlar, kendini Allah'a adamaya çalışan, Nazar-ı İlahi programına gönül veren ve güzelce kitaba
vakıf olma gayretinde olanlar. Dikkat edin, kitap önünüzde. Bu kitap hak ile batılı birbirinden nasıl ayırt ediyor? Bunu kavrayın buyuruyor Mevla Teala. Kur'an-ı Kerim bize sesleniyor. Rabbimizin bu kelamını bize en iyi şekilde kitabımız aktarırken şu cümlelerle kendi özelliğini ortaya koyuyor. Allahu Zülcelal bu kitabın gerçekten insanlar için hem bir hidayet rehberi hem de onlara yol gösteren apaçık ölçüleri ortaya koyan muhteşem bir anlatıma sahip olduğunu vurguluyor. Öyle ya, Kur'an-ı Kerim bütün kitapları toparlayan, hani bizim halk tabirimizle 104 kitabı toplayan ve bize bütün geçmişe ait olan bütün bilgileri sunan, insanın ihtiyaç duyabildiği iyilik, kötülük, doğru, yanlış, hak, batıl çizgisini belirgin bir şekilde veren eşsiz bir kitap. Onun için onun adı Furkan. Onun için o Furkan'ı gönderen Yüce Rabbimize hamdü senalar ediyoruz. Onun şanını yüceltiyoruz. İmam Rabbani Hazretleri mektubatında şöyle söyler. Allah Celle Celaluhu'nun kullarına peygamber göndermesi kullara sunmuş olduğu en büyük lütuftur. Çünkü o peygamberler kullarının önünü açarlar. Kullara doğruyu, eğriyi, hakkı batılı öğretirler. İşte o kitabı Allah Celle Celaluhu peygamberlerine verir. Peygamberler de bu kitap ile insanlara yapabilecekleri, okuyabilecekleri muhteşem bilgileri sunar. Kur'an bir furkandır. Hakkı batıldan ayırır. Her birimiz kendi karşılaştığı problemleri çözmek istediğinde Kur'an'ın hükümlerini, Kur'an'ın emirlerini, Kur'an'ın yasaklarını en iyi şekilde kavrama gayretine gireriz. Baktığımız zaman görürüz ki Allahu Zülcelal kitabı Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan önceki peygamberlere verdiği o kitapları anlatırken de onlara da Furkan ismini vermiş. Zira ilahi hitap, Allahu Zülcelal'in gönderdiği emirler bütünü her halükarda hakkı batıldan ayıran muhteşem öğütler ve emirler dizisidir. Bizim kitabımıza baktığımız zaman bizim önümüzde önemli bir ayıraç daha görürüz. Allah Celle Celaluhu kitabımız Kur'an-ı Kerim'i Furkan suresiyle anılan bir

sure ile de tamamlamıştır. Yani kitabımızın içinde adı Furkan suresi olan bir sure mevcuttur. Gerçekten surenin ilk ayeti kerimesine baktığımız zaman Mevla Teala bize seslenirken şöyle sesleniyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tebârekellezî nezzelel furkâne alâ abdihi liyekûne lil âlemîne nezîrâ. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu, lütfuyla keremiyle insanlara her türlü imkanı sunan Allah Celle Celaluhu, Furkan'ı yani hak ile batılı birbirinden ayıran bu öğütler manzumesini kuluna indirdi, kuluna gönderdi, kuluna verdi. Gerçekten Allahu Zülcelal Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i Furkan ile donatmış. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendinden söylemiyor. Hak ile batılı Kur'an-ı Kerim'in ona söylediği ölçülere göre aktarıyor. Çünkü bizim kitabımız iyiliği emrediyor. Kötülükten sakındırıyor. Hak ile batılı birbirinden ayırıyor. Bize aynı emirleri vererek siz elbette Kur'an gibi Furkan değilsiniz. Ama her biriniz hak ile batılı ayırt edebilen iyi birer Faruk olabilirsiniz. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz hak ile batılı, iyi ile kötüyü, yanlış ile doğruyu birbirinden ayırma mücadelesi verdiği o günlerde Faruk sıfatına erişti. İşte Kur'an-ı Kerim'in bu özel yönü Furkan ismi gerçekten bu kitaba inanan ve teslim olan her bir Müslümanı hayatın içinde her daim doğrulara yönlendirecektir. Mevla Teala'dan niyazımız şudur. Kitabımız nasıl Furkan ise bizler de hak ile batıl karşılaşmasında her ikisini en iyi şekilde kavrayabilen ve hayat içinde her daim hakkın yanında olabilenlerden olalım. Allahu Zülcelal bizlere nice hayırlı bereketli programlarda kitabını anlayabilmeyi nasip eylesin. Bir başka nazarı ilahi programında buluşabilmek ümidiyle Allahu Zülcelal'e emanet olunuz.

0: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Fatih Kılıçoğlu. Kaf Suresi 1-15. Ayetler.

0: Sadakallahul Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf. Şanı yüce Kur'an'a yemin olsun. Kafirler içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar da, bu tuhaf bir şey. Öldükten ve toprak olduktan sonra mı dirileceğiz? Bu olmayacak bir dönüş, dediler. Yerin onlardan neyi eksilttiğini, çürüttüğünü bilmekteyiz. Bizde her şeyi saklayan bir kayıt vardır. Ayrıca bunlar, gerçeği kendilerine geldiğinde hemen yalanladılar. Tam bir tutarsızlık içindeler. Üstlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Hiçbir kusuru olmaksızın onu nasıl kurduk, nasıl süsledik? Yeryüzünü de düzledik, üzerine sarsılmaz dağlar yerleştirdik. Orada her türden güzel bitkiler yetiştirdik. Bize yönelen her kula aydınlatıcı ve hatırlatıcı olsun diye. Gökten bereketli yağmurlar indirdik. Onunla nice bahçeler ve hasat edilen tahıllar yetiştirdik. Bir de salkım salkım meyvesiyle göğe uzanan hurma ağaçları. Hepsi kullara rızık olsun diye. O yağmurla ölü toprağa can verdik. İşte insanların mezardan çıkışları da böyle olacak. Bunlardan önce Nuh kavmi, Res ve Semud halkı, Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri, Eykeliler ve Tübba kavmi de yalanlamışlar, hepsi peygamberleri yalancılıkla suçlamıştı. Sonunda onları uyardığım şey başlarına geldi. Düşünseler ya, ilk yaratışta acze düştük mü? Buna rağmen onlar yeni bir yaratma konusunda şüphe içindeler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, onu bilemeyen kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Onlar Allah'ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuç da Adn cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler: sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir. Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte lanet onlara. Yurdun kötüsü, cehennem de onlaradır. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatıyla sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz ona İshak ve Yakub'u da armağan ettik. Hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik. Biz iyileri böyle ödüllendiririz. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da doğru yola iletmiştik. Hepsi de iyilerden idi. İsmail, Elyas'a, Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kıldık. Onların atalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarını, evet, onları da seçkin kıldık ve dosdoğru yola yönelttik. İşte bu Allah'ın hidayetidir. O bununla kullarından dilediğini doğru yola ulaştırır. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, yapa geldikleri iyi şeyler elbette boşa giderdi. Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şimdi onlar bu söylenenleri inkar ederlerse, muhakkak ki yerlerine bunları inkar etmeyecek bir topluluk getiririz. İşte o peygamberler Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Şu halde onların rehberliğine uy. De ki, ben bu görevimden dolayı hiçbir karşılık istemiyorum. Bilinsin ki bu, bütün insanlığa bir öğütten ibarettir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Mekke müşriklerinin zulüm ve baskıları sonucunda hicret kararının verildiği vakitlerdi. Rahmet elçisi Hazreti Ebu Bekir'le birlikte Medine'ye doğru yola çıktı ve bir cuma günü Medine yakınlarında Salim bin Avf oğullarının ikamet ettiği Ranuna Vadisi'ne ulaştı. Orada insanlar namaza toplanın sesleriyle namaza çağırdılar. Bugün Medine'de Cuma Mescidi adıyla anılan mescidin bulunduğu bu mübarek mekanda Hazreti Peygamber ilk cuma namazını kıldırdı. Ardından toplanan kalabalığa yönelerek hamd ve senadan sonra, "Ey insanlar! Ahirete gitmeden önce kendiniz için bir şeyler gönderin. Çok iyi biliyorsunuz ki Allah'a yemin olsun sizden biriniz muhakkak düşüp ölecek ve hayvanlarını çobansız bırakacak. Muhakkak ki sonra Rabbi ona orada bir tercüman ve onu kendisinden ayıran bir perde olmaksızın Resulüm sana gelip tebliğde bulunmadı mı? Sana mal vermedim mi? İhsanda bulunmadım mı? Önceden kendin için ne hazırladın?" buyuracak. O da sağına, soluna bakacak ve bir şey göremeyecek. Sonra da önüne bakacak. Orada da yalnız cehennemi görecek. Öyleyse herkes gücü nispetinde yüzünü cehennem ateşinden korusun. Yarım hurma ile dahi olsa bunu yapsın. Bunu da bulamıyorsa güzel bir sözle de olsa kendisini cehennem ateşinden korusun. Zira muhakkak her iyiliğin karşılığı 10 katından 100 katına kadar verilir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun dedi. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, cuma namazı vaktidir. Şimdi Ankara için cuma namazı vakti.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. İbrahim Altuntaş. Tahrim Suresi 8 ila 12. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler: Rabbimiz, nurumuzu arttır, eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Ey peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir ve bu ne kötü bir sondur. Allah inkar edenlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal vermektedir. Onlar kullarımızdan iki erdemli kişinin nikahı altındaydılar. Ama kocalarının davasına hıyanet ettiler. Dolayısıyla kocaları da Allah'tan gelen cezaya karşı onları koruyamadı ve kendilerine, "Haydi, diğer girenlerle birlikte girin bakalım ateşe," dendi. Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal vermektedir. O, "Rabbim," demişti, "yüce katında cennette benim için bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar ve beni bu zalimler topluluğundan da selamete çıkar."
0: İmran kızı Meryem'i de misal vermiştir. O iffetini çok iyi korumuştu. Biz de ona ruhumuzdan üfledik. O Rabbinin sözlerini ve kitaplarını hep tasdik etti ve o içtenlikle itaat edenlerdendi. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Emrullah Akbaş. Bakara Suresi 136 ila 141. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa ve İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayrım yapmayız. Biz ona teslim olmuşuzdur deyin. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa kesinlikle doğru yolu bulmuş olurlar. Fakat eğer yüz çevirirlerse bilesin ki bir ayrılıkçılığın içindedirler. O takdirde artık onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir. Allah'ın boyasıyla boyandık. Kim boyası bakımından Allah'tan daha güzeldir? Biz yalnız ona kulluk ederiz deyin. De ki, Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz olduğu halde onun hakkında bizimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlanmışızdır. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunların Yahudi yahut Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah katından gelmiş olup kendinde bulunan bir tanıklığı, bilgiyi insanlardan gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette güzel ahlak.
1: Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Azim olan Allah doğru söyledi. Allah Teala'nın rızasına ve insanların hayrına uygun olan şeyleri emretmek, onun rızasına uygun olmayacak her türlü söz ve fiilden sakınmak ve sakındırmak her Müslümanın sorumluluğudur. Bu sorumluluğun adı emri bil maruf nehyi anil münker, yani iyiliği emretmek, kötülükten men etmektir. İslam'ın gönderiliş gayesi iyiliği emretmek, kötülükten men etmektir. İslam dini Müslümanların diğer insanlara örnek olacak sağlıklı, huzurlu, gelişmiş bir toplum oluşturmasını hedefler. İyiliklere sarılıp fenalıklardan kaçınmasının yanı sıra bu konuda başkalarını da yönlendirmesini ister. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de "Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a inanırsınız" övgüsüyle bunu açıkça beyan eder. Ali İmran Suresi 110. ayet. Öte yandan kötülüklerin toplumda yayılmasını da asla onaylamaz. "Adam sen daldırma geç git" anlayışının asla Müslümanın anlayışı olamayacağını vurgular. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde "Hayra vesile olan kişi onu yapmış gibidir" buyurarak insanları hayrın her türlüsüne anahtar olmaya çağırır. İyilik ve güzelliğe giden yolların artırılmasını, kötülüğün ve çirkinliğin kapılarının açılmamak üzere kilitlenmesini ister. Toplumda kol gezen kötülüğün bir gün bizim kapımızı da çalacağının asla unutulmaması konusunda bizleri uyarır. Her işte olduğu gibi iyiliği emredip kötülükten uzaklaştırmanın da elbette bir usulü ve üslubu vardır. Bu görevi yerine getirecek bir Müslüman, Rabbimizin sevgili peygamberimize, "Sen kaba katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi" uyarısını asla unutmamalıdır. Zira mümin yumuşak huylu, müjdeleyici ve kolaylaştırıcı olmalıdır. Nefret ettirmeden, zorlaştırmadan insanları hikmetle ve güzel öğütle iyiliğe çağırmalı ve muhataplarına merhametli davranmalıdır. Müslüman, Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de öğrettiği şu duayı dilinden düşürmemelidir. Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru.
2: Kırk ayette güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Mü'minun Suresi 112 ila 118. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Bir gün veya günün bir bölümü kadar kaldık. İşte saymakla görevli olanlara sor, derler. Allah buyurur, pek kısa bir süre kaldınız. Keşke bunu dünyadayken bilmiş olsaydınız. Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek egemenliğin sahibi olan Allah, yüceler yücesidir. Ondan başka ilah yoktur. O, şerefli arşın sahibidir. Her kim Allah ile birlikte başka bir ilaha taparsa, ki bu hususta hiçbir kanıtı olamaz, muhakkak surette o kişinin hesabı Rabbinin katında görülecektir. Şu bir gerçektir ki, inkarcılar iflah olmayacak. Resulüm, de ki, bağışla ve acı Rabbim, sen merhametlilerin üstünüsün. Azim olan Allah doğru söyledi.

kadar da noksanız Allah'ım. Yapmaya çalıştıklarımız noksan. Yapamadıklarımızsa yokluk denizinde birer damla misali kaybolmakta. Sen bizi o yokluk denizinden muhafaza eyle. Eksik ve aciz hallerimizden pusulamızı sana döndür. Döndür ki yönümüz şaşmasın. Kalbimiz dünya karanlığında yolunu kaybetmesin. Döndür ki temizlensin kararmış kalbimiz. Bir nebze de olsa kapansın noksanlıklarımız. Sana olan aşkımızı coştur. Öyle büyüsün ki sevgimiz. Örtsün tüm eksiklerimizi.

Ruhumuzda eksik kalan yanlar filizlensin. İyi oldukça iyileşelim, iyileştirelim. Sevdikçe sevilmeyi değil, sevmeyi öğrenelim. Biz kırık bir kalbin içinde kusurlarla dolu kullarız. Senin affına muhtacız. Senin nuruna hasretiz. Her adımımızda nefsimizin ağırlığıyla yavaşlayan ayaklarımıza güç ver. Düştüğümüz anlarda elimizden tutanın sen olduğunu hatırlat bize. Kalbimize öyle bir sabır indir ki fırtınalar kopsa da biz sende sükunet bulalım. Öyle bir teslimiyet nasip et ki bize kaybettiğimizi sandığımız her şeyin aslını bulalım. Cuma gününün bu mübarek saatlerinde dillerimize hikmet, gönüllerimize merhamet, gözlerimize basiret ver. Her sözümüzü bir dua, her susuşumuzu bir tefekkür eyle. Sen bizi sensiz bırakma Allah'ım.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Tur Suresi 17 ila 28. ayetler.
1: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

متكئين على سرر مصفوفة

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a saygısızlıktan sakınanlar ise, Rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak, cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından da korumuş olacaktır. Onlara denecek ki, yaptıklarınızın karşılığı olarak, sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak, afiyetle yiyin, için. Ayrıca onları güzel gözlü eşlerle evlendireceğiz. İman eden, soylarından gelenlerin de aynı iman ile kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız. Bununla birlikte kendi amellerinden de bir şey eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol veririz. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler. Ama o içecek ne saçmalamaya yol açar ne de günah işlemeye. Sedeflerinde saklı incilere benzeyen genç hizmetçileri etraflarında dönüp dururlar. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar. Doğrusu biz derler, daha önce yakınlarımız arasındayken için için bir korku taşımaktaydık, değil mi? Şimdi ise Allah bize lütfuyla muamele etti de

0: bizi kavurucu azaptan korudu. Elbette biz bundan önce yalnız ona yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız O'dur.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Ferhat Kars. Vakıa Suresi 75 ila 96. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim ki bilseniz bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o değeri çok yüce Kur'an'dır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar, melekler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz. Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip dayandığında, işte o zaman siz çaresiz bakar durursunuz. Biz ona sizden yakınız, fakat göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, haydi onu, hayatı geri döndürün, sözünüzde doğruysanız. Şayet o, Allah'a yakın olanlardan ise, ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağından verilenlerden ise, ona şöyle denir: selam sana, ey

Hakkın ve erdemin yanında olmuş kişi. Ama yoldan sapmış inkârcılardan ise, onu da kaynar sudan bir ziyafet ve atılacağı cehennem ateşi beklemektedir. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. Öyleyse Ulu Rabbinin ismini tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Özün Sözü.
2: Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halqis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nehâr. وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, İnsanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde, aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Habib Deveci. Enfal Suresi 1-8. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, sana ganimetleri soruyorlar. Ganimetlerin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söyle. O halde siz gerçek müminler iseniz, Allah'a karşı saygısızlıktan sakının. Aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler o kimselerdir ki, Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda, bu onların imanlarını arttırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Namazlarını özenle kılarlar. Kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Gerçek müminler işte onlardır. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, bağışlanma ve değerli rızık vardır. Nitekim müminlerden bir kısmı isteksiz oldukları halde Rabbin seni doğru bir kararla evinden savaşa çıkarmıştı. Doğru olan apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi bu konuda seninle tartışıyorlardı. Hatırlayın, Allah size iki topluluktan biri sizindir diye vaat ediyordu. Siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Allah ise iradesi ve sözleriyle hakkı hakim kılmayı ve inkar edenlerin kökünü kesmeyi murad ediyordu ki, böylece günah yolunu tutanların hoşlarına gitmese de hakkı hakim, batılı geçersiz kılsın. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Fatih okumuş. Araf suresi 26 ila 31. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Adem oğulları, size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Ey Adem oğulları, şeytan anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların yoldaşları yaptık. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman, babalarımızı bu yolda bulduk, Allah da bize bunu emretti derler. De ki, Allah kötülüğü emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi ona çevirin. Kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. O bir grubu doğru yola iletti, bir grupta sapkınlığa müstahak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Ey Adem oğulları, her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

Fatır Suresi. Fatır Suresi 45 ayetten oluşur. Musaf'ta 35. sıradaki sure, 22. cüzde yaklaşık 5 sayfa halinde yer almaktadır. Sure, Allah'a övgü ve şükür için kullanılan Elhamdülillah tesbihiyle başlar. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde başlayan Fatiha, En'am, Kehf ve Sebe ile birlikte 5 sure vardır. Mekke döneminin ortalarında nazil olan sure, ismini ilk ayetinde geçen Fatır kelimesinden almıştır. Bu kelime, Kur'an-ı Kerim'de 6 defa ve her seferinde Allah'ın göklerin ve yerin yoktan var edicisi olduğunu ifade etmek üzere kullanılmıştır. Surenin girişinde Yüce Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yaptığı bildirilmekte, bununla dilediği her türlü yaratmayı gerçekleştirebileceği vurgulanmaktadır. Fatır Suresi 1. Ayet. Surede Allah'ın varlığına ve ahiret gününe iman, Hazreti Peygamber'i teselli, şeytanın tuzaklarına karşı insanları uyarma gibi konularla birlikte Allah'ın kudretini gözler önüne seren kevni deliller geniş yer tutar. Fatır Suresi'nde Allah'ın kudretine işaret eden ayetler şunlardır. Allah kullarına rahmetiyle muamele etmeyi ve onları lütfuyla ikramlamayı dilerse kimse ona engel olamaz. Kulları hakkında murad etmediği bir hayra da kimse onu zorlayamaz. Fatır Suresi 2. Ayet. Buna karşılık kuldan beklenen rızkın sahibini görmesi, ondan başkasına ilahlık vasfı yüklememesidir. Fatır Suresi 3. Ayet. İnsan neslini önce topraktan, sonra meniden yaratan, erkek ve dişi olarak cinsiyet veren Allah'tır. Onun bilgisi dışında insanın varlığını devam ettirmesi mümkün değildir. Ömür denen yaşam süresini dilediği için uzatıp, dilediğinden eksilten de Allah'tır. Fatır Suresi 11. Ayet. Yeryüzünde deniz ve nehirleri yaratıp, aynı görünümdeki suyu, biri tuzlu, diğeri tatlı olmak üzere farklılaştıran, her ikisinden de insana gıda ve süs olacak nimetler takdir eden Allah, gemileri suyun üstünde tutarak kullarına lütfetmiştir. Bütün bu nimetlerden istifade eden insan, Rabbine şükretmek zorundadır. Fatır Suresi 12. Ayet. Gecenin ardından gündüzün gelişi, güneş ve ayın yörüngelerinden sapmaması hep Allah'ın gücünü ortaya koyar. İşte Rabbiniz Allah budur. Mülk O'nundur. O'ndan başka yalvarıp durduklarınızsa bir çekirdek zarına bile hakim olamazlar. Fatır Suresi 13. Ayet. İnsan Allah'a muhtaçtır. Fatır Suresi 15. Ayet. Kendisine yaşam hakkı veren Allah, dilerse ondan bunu alır, yerine başkalarını yaratır. Fatır Suresi 16. Ayet. Kulları için gökten suyu indiren, bu rahmetle çeşitli meyveler halk eden Allah, aynı topraktan çıkan bu nimetlerin hepsine farklı renkler vermiştir. Yine Allah, kudretiyle dağlardan geçen yolları kırmızı, beyaz ya da siyah renkler vererek yaratmıştır. Fatır Suresi 27. Ayet. İnsanlar ve hayvanlar da rengarenktir. Fatır Suresi 28. Ayet. Bu ayetlerde Yüce Allah, yarattıklarına dikkat çekmek suretiyle gücünün sonsuzluğunu kullarına göstermiştir. Kuşkusuz Allah, göklerin ve yerin sırlarını bilmektedir. Ve O, kalplerin gizlediklerini de çok iyi bilir. Ayeti, sadece gözünün gördüğüyle yetinenlerin ne kadar az bilgiye sahip olduklarını anlatırcasına, gayb bilgisine vurgu yapmaktadır. Fatır Suresi 38. Ayet. Sadece kainatta değil, kalplerde gizleneni de en iyi Allah bilir. İnsan çoğu zaman bu durumu unutur da kimsenin görmediğini düşündüğü yerde günah işlemeye devam eder. Kalbindeki gizli kalacakmış zanneder de
dışını korurken kalbini ihmal eder. Oysa bilinmeyeni bilen, görünmeyeni gören hep yanındadır. İnsan bütün eksikliğine rağmen Allah tarafından yeryüzünde halife tayin edilmiş, bu şerifin kıymetini bilmeyerek bunca nimetin gerçek sahibini inkara yeltenmiştir. Artık kim inkar ederse, inkarcılığı yalnız kendisine zarar verir. Fatır Suresi 39. Ayet. Oysa başı üstündeki göğe bir baksa, ondaki düzenin, mucizevi bir şekilde yer kürenin üzerinde duruşunun ancak Allah sayesinde olduğunu anlayabilir. Eğer Allah göğü ve yeri koyduğu düzenden sapmamaları için tutmasaydı, ondan başka hiç kimse onları tutamazdı. Allah halimdir. Yani öfkesinin gereğini yerine getirmeye gücü yettiği halde sakindir ve tahammül sahibidir. Kullarını bağışlaması da Gafur isminin tecellisidir. Fatır Suresi 41. Ayet. Fatır Suresi'nde nübüvvetin önemine işaret eden ayetler şunlardır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah tarafından kullarını uyarması için görevlendirilmiştir. Fatır Suresi 23. Ayet. Daha önceki milletlere de görevli elçiler gelmiş, Mekke toplumunun inkarcıları gibi onlar da peygamberliğini yalanlamışlardı. Fatır Suresi 23. Ayet. Yüce Allah bu durumu bildirerek peygamberini teselli etmekte, peygamberleri yalanlayanların cezasının kendisi tarafından verildiğini bildirmektedir. Fatır Suresi 25 ve 26. Ayetler. Kur'an-ı Kerim Allah tarafından gönderilmiştir. O son ilahi kitap olarak daha önceki kitapların bozulmamış hallerini tasdik eder. Fatır Suresi 31. Ayet. Fatır Suresinin 32. ayeti Allah tarafından seçilen kulların kitaba, Kur'an'a varis olduklarını söyler. Kitaba mirasçı olan kullar Hazreti Peygamber'den sonra onu okuyup onunla amel eden kimselerdir. Ayete göre bunlar üç gruptur. Zalim, muktesit ve sabikun bil hayrat. Bu üç kavramın ne anlama geldiği müfessirler arasında tartışılmış, onlardan bir kısmı zalimin günah işleyerek kendisine zulmeden Müslümanlar, muktesidin günah ve sevapları birbirine denk olanlar, diğer grubunda Allah'ın izniyle hayırda yarışanlar olduğu görüşünü savunmuşlardır. Bazı müfessirler, son gruptakilerin bile bile günah işlemediklerini, fakat işlemişlerse hemen pişman olup tövbe ettiklerini söylerler. Fatır Suresi'nde sözü geçen emir ve yasaklar şunlardır. Allah'ın emirlerinin dışına çıkan, onun yasaklarını çiğneyen kimse günahkardır. Günah, dini alandaki hata ve aşırılıklara verilen isimdir. Allah katında herkes ergenlikle birlikte sorumlu olur. Ergenlikten sonra ise yaptıklarından hesaba çekilecek, iyiliklerinin karşılığı olarak sevap, kötülüklerinin karşılığı olarak günah kazanacaktır. Kimse bir diğerinin günahını yüklenip onu azaptan kurtaramaz. Bu gerçek Fatır Suresinin 18. ayetinde şöyle dile getirilmiştir. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Yükü, günahı ağır gelen kimse onu taşımak için başkasını çağırsa, bu çağırdığı akrabası da olsa onun yükünden bir şey yüklenmez. İnsanları Allah'ın emir ve yasaklarından haberdar etme görevini üstlenmiş peygamberin uyarısı, Allah'tan korkanlara ve namaz kılanlara etki eder. Fatır Suresi 18. Ayet. Bu ve benzeri ayetler, Allah'a karşı sorumluluğun iradeye bağlı olduğunu, ilahi emir ve tavsiyelerin ancak gönlünü imana açanlara fayda vereceğini göstermektedir. Fatır Suresinin 29. ayetinde üç ibadet türünden bahsedilmiş, bunları yapanların karşılıkları Allah tarafından verileceği için
asla zarar etmeyecekleri bildirilmiştir. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için gizli açık harcayanlar asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Zira Allah karşılıklarını tam olarak ödediği gibi lütfundan onlara fazlasını da verir. O çok bağışlayıcıdır. Şükrün

cezalandıracak olsaydı, yerin üstünde tek bir canlı bırakmazdı. Fakat onlara belirlenmiş bir vadeye kadar mühlet veriyor. Vadeleri dolduğundaysa, herkes anlayacaktır ki, Allah kullarını hakkıyla görüp bilmektedir. Fatır Suresi 45. Ayet. Fatır Suresi'nde sözü geçen ahlak ilkeleri şunlardır. Büyüklük, yücelik, üstünlük anlamına gelen izzet, her insanın elde etmek isteyeceği bir vasıftır. Fatır Suresi'nin 10. ayeti, İzzet ve saadetin yegane sahibinin Allah olduğunu, böyle bir şerefe sahip olmak isteyenlerin sadece Allah'tan istemesi gerektiğini hatırlatmaktadır. Ayetin devamı, kuldan sadır olan güzel sözlerin Allah'a ulaştığını bildirir. Müfessirler burada zikri geçen güzel sözden maksadın Allah'ı anma, övgü, tesbih ve benzeri olduğunu söylemişlerdir. Ayette geçen güzel sözler ona yükselir. O sözleri de yararlı iş yükseltir. İfadesi, amelsiz sözün tek başına anlam ifade etmeyeceğini, diliyle söyleyip söylediğini güzelce yapanın amelinin makbul olduğunu göstermektedir. Fatır Suresi 10. Ayet. Ayetin devamında kötülüklerle tuzak kuranlara gelince, onlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzağı bozulur buyurulmuş, müfessirlere göre bununla sevgili peygamberimizi öldürmek, hapse atmak ya da Mekke'den uzaklaştırmak için Darun Nedve'de toplanan müşriklerin durumuna değinilmiştir. Allah onların tuzaklarını boşa çıkarmış ve peygamberimize zarar vermelerini engellemiştir. Benzer bir şekilde surenin 43. ayetinde de, çünkü yeryüzünde büyüklük taslıyor ve kötülük tuzakları kuruyorlardı. Halbuki kötülük tuzakları kuranların ayağına dolaşır. Yoksa onlar öncekilere uygulanan yasalardan başkasını mı bekliyorlar? Allah'ın yasalarında asla bir değişme bulamazsın. Allah'ın yasalarında asla bir sapma da bulamazsın buyurulmakta, kardeşine kuyu kazanın kendi kazdığı kuyuya düşeceği uyarısı yapılmaktadır. Fatır Suresi 43. Ayet.

0: Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Serlevha Ayetler. Bakara Suresi 44. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Başkasına öğüt verirken kendini unutmamak. İsrailoğulları içinde kutsal kitapları olan Tevrat'ı okumayı bilenler vardı. Bu kişiler başka insanlara telkinlerde bulunur ve onları Tevrat'ın hükümlerine uymaya çağırırlardı. Diğer yandan bu kişilerin kendi yaşantılarında birçok yanlışlıklar

ve dinle uyuşmayan davranışlar bulunmaktaydı. Başkalarına öğüt verenlerin kendi yaşantılarına bakmamaları, konuştuklarıyla yaptıklarının birbiriyle çelişmesi demekti. Halbuki akıllı insan, başkasına söylediği iyiliği önce kendisi uygulayan ve tutarlı bir hayat süren kişidir. Bu ayetten alacağımız mesaj, insanlara öğüt veren kişilerin bu öğütleri önce kendisinin uygulaması gerekir.

Aşr-ı Şerif Ali Derman Bakara Suresi 40 ila 46. Ayet-i Kerimeler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size vaat ettiklerimi vereyim. Asıl bana itaatsizlikten sakının. Elinizdekini Tevrat tasdik edici olarak indirdiğime, Kur'an, iman edin. Sakın onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa satmayın. Yalnız benden korkun. Bilerek hakkı batıl ile karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin, rükû edenlerle beraber rükû edin. Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bunlar Allah'a huşu ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir. Onlar kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini bilen kimselerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Tarih şuuru.

geçmişten hisse almak. Onları arkadan gelecek diğerlerinin geçmişi ve ibretlik örneği kıldık. Zuhruf Suresi 56. Ayet.

Yüce Allah, son ilahi kitabın ilk muhatapları olan Mekke halkına, kendilerinden önce yaşamış topluluklardan ve onlara uyarıcı olarak gönderilmiş peygamberlerden söz eder. Tarihe ait bu bilgiler, çoğunlukla zaman ve mekandan arındırılmıştır. Olaylar ve insanların tutumları üzerinden anlatılan örneklerde amaç, geçmişte yapılan yanlışların tekrarlanmasına engel olmak ve ümmeti Muhammed'i Allah'ın daha önceki topluluklara gönderdiği azabından korumaktır. Dinleyip anlayana ibret niteliğindeki bu ayetlerden biri, Hazreti Musa'nın tebliğine şahitlik eden Firavun ve tabileri hakkındadır. Ayette geçen mesel kelimesi ibret anlamındadır. Firavun kavminin inkarcıları, kendilerinden sonraki inkarcılar için ateşe girmeleri yönünden selef, Allah'a karşı yaptıkları isyana son vermeleri gerektiği konusunda ise ibret ve öğüttür. Allah'ın suda boğmak suretiyle cezalandırdığı bu topluluk, Firavun'un "Ey milletim, Mısır mülkiyeti benim değil mi? Şu ırmaklar ayaklarımın altında akmıyor mu? Bunları görmüyor musunuz? Ayrıca ben bu değersiz, neredeyse söylediğini anlatmaktan aciz adamdan daha iyi değil miyim? O bir peygamberse, kendisine altın bilezikler indirilse yahut dizi dizi melekler onunla birlikte gelseler ya" şeklindeki aldatıcı konuşmasıyla ikna olmuş ve peygamberleri yerine kendilerine hiçbir fayda sağlamayacak inkarcıların peşinden gitmekte bir sakınca görmemişlerdir. Tarihte pek çok kavim, kendisinden önce gelen topluluklardan ibret almadıkları için helak olmuştur. Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, İbrahim kavmi, Ashab-ı Medyen ve diğerleri, öncekilerin durumları kendilerine anlatılırken önemsememişler, sünnetullah gerçekleşinceye kadar inkarcılık, ahlak bozukluğu ve zulüm gibi davranışlara devam etmişlerdir. Bu durumu anlatan ayetler peygamberlerin dilinden tekrar edilmiştir. Hazreti Hud kavmine, "Düşünün ki o sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi onlardan güçlü kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz" derken, Hazreti Salih, "Düşünün ki Allah Ad kavminden sonra yerlerine sizi getirdi ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler kuruyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın" şeklinde uyarıda bulunmuştur. Peygamberlerine kulak vermek yerine inanmadıkları azabı getirmesi için meydan okuyan ya da mucize beklentisi içine giren bu topluluklar, Kur'an'ın bildirdiğine göre kendi elleriyle sonlarını hazırlamışlar ve kasırga, deprem gibi doğal görünen sebeplerle helak olup gitmişlerdir. Benzer olaylar günümüzde de yaşanmaktadır. Sıradan bir tabiat olayı olarak değerlendirilip sadece insani tedbirlerle geçiştirileceği düşünülen bu tür olayların her dönemde ilahi iradenin bir uyarısı olarak telakki edilmesi gerekmektedir. Tefsir kitaplarında Hasan Basri Hazretlerine izafe edilen bir rivayet, başımıza gelen felaketlerin davranışlarımızla olan ilişkisini kurmamız konusunda bize ışık tutmaktadır. Adamın biri birkaç defa Hasan Basri'nin yanına gelir. Bir defasında fakirlik, kuraklık ve benzeri şeylerden şikayette bulunur, diğerlerinde bir erkek çocuğunun olması için dua ister. Hasan Basri her seferinde adama istiğfar telkin eder. Etrafındakiler bunun nedenini sorduklarında şu cevabı verir: "Ben kendimden bir şey söylemiyorum. Allah'ın Nuh aleyhisselam hakkındaki sözüyle yol gösteriyorum." Sonra şu ayeti okur: "Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. O çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin, mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin, size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın." Ayetlerde açıkça ifade edilen uyarılardan ders çıkarabilmek için gören göze, işiten kulağa ve idrak eden bir zihne ihtiyaç vardır. Bizden önce yaşananları birer masalmış gibi dinlemek ve kendimize pay çıkarmamak bizi dönüştürmez. Hatada ısrardan vazgeçirmez. Bununla birlikte yanlış yorumlardan da doğru sonuç çıkarmaz. İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in konuyla ilgili olarak dile getirdiği, "Geçmişten adam hisse kaparmış, ne masallı şey, 5000 senelik kıssa yarım hisse mi verdi?
Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi dizeleri? Geçmişte yapılan hataların bile bile tekrarlanmasına, böyle yanlış yaklaşımların neden olduğunu dile getirmektedir. Hazreti Adem'in yeryüzüne halife tayin edilmesiyle başlayan insanlık tarihi, benzer dönemlerden geçerek bugüne gelmiştir. Tarih içinde karşılaştığımız olaylar, insanın varlığı devam ettiği sürece bir eksik bir fazla tekrarlanacaktır. Bu durumda yakın ya da uzak geçmişi bilmek,

olayları kavramak, sebep-sonuç ilişkisini gözlemleyebilmek, doğruları tekrara, yanlışları bertaraf etmeye katkı sağlaması bakımından önemlidir. Kur'an-ı Kerim, temel meselesi olan tevhid, Allah'ı birleme ve yeniden dirilme, hesap konusunda insanı eğitmeyi hedef alan etkili metotlar kullanmıştır. Bazen verdiği örnekler, bazen de yaşanmış gerçek olaylar üzerinden çizdiği tablolar, işiten kulaklar, gören gözler ve düşünen akıllar için ciddi dersler içermektedir. Kur'an'ın bu bağlamda kullandığı ibret kelimesi, ders almak, hisse çıkarmak anlamına gelir ve 6 ayette geçer. Bu ayetlerden birinde, "Andolsun onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır" buyurulmuş, böylelikle geçmişten ders almanın akıl ve düşünme ile olan bağlantısına dikkat çekilmiştir. Tecrübe edilip sonuca ulaşılan bir olayın tekrar denenmesinin anlamsızlığını ifade eden "El-mücerrabu la-yücerrabu" yani denenmiş denenmez sözü yaşanmışlıklardan pay çıkarmanın önemine işaret eder. İnsan, geçmişte yaşananlardan, elde edilen bilgi ve tecrübelerden yola çıkarak, bir yandan kendisine, bir yandan da şahitlik ettiği döneme katkı sağlar. Geçmişte yaşananlara yönelik yapacağı doğru okumalar sayesinde kat edeceği hayat yolunu kısaltarak kolaylaştırırken, insanlığın geldiği noktayı daha ileri taşıma imkanı bulur. Bu durum, olumlu olumsuz her tür olayla ilgilidir. Keşke bizim şefaatçilerimiz olsa da, bize şefaat etseler veya dünyaya geri döndürülsek de yapmış olduğumuz amelleri başka türlü yapsak demelerinin artık bir anlamı kalmayacaktır.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Mutaffifin Suresi 22 ila 36. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyiler elbette nimet içindedirler. Koltuklar üzerinde oturup seyrederler. İlahi lütufların sevincini yüzlerinden okursun. Onlara mühürlenmiş, mührü de misk olan nefis bir içki sunulur. Yarışanlar işte bunlar için yarışsınlar. O içkinin karışımı tesnimden, yani Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır. Günahkarlar dünyada iman edenlere gülüp dururlardı. Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz ederlerdi. Sonra kendi çevrelerine dönerken neşe içinde dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde bunlar gerçekten doğru yoldan sapmış kimseler derlerdi. Oysa onlar müminleri koruyup gözetmekle görevlendirilmiş değillerdi. O günde müminler kâfirlere gülecekler. Koltuklarına kurulup kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı diye etrafa bakacaklar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam ediyoruz. Bakara Suresi 241. ayetin tefsiri. Zifaf yapılmadan boşanmış kadınlara nikah akdi yapılırken mehir belirlenmemişse bunun yerine geçecek bir şeyin verilmesi 236. ayette emredilmişti. Ve bu emri birçok müçtehit bağlayıcı olan bir emir olarak yorumlamışlardı. Burada bütün boşanan kadınlara takva sahibi, Allah'ın rızasını gözeten, azabından sakınan kocaların gönül alıcı bir şeyler vermesinin borç olduğu ifade buyurulmuştur. 236. ayette geçen borcun bağlayıcı olmayan, iyilik severlerin yapacağı bir vicdan borcu olduğunu düşünen müçtehitler buradaki borcu da öyle anlamış ve bunu kısa veya uzun bir müddet hayatı paylaştığı kadına onu boşayan kocası tarafından bir şeyler verilerek gönlünü almasının, iyi duygularla ayrılmayı sağlamasının güzel olacağı gerekçesine bağlamışlardır. Bunu mehir dışında ödenmesi gerekli bir boşanma tazminatı olarak anlayanlar da vardır.

Bakara Suresi 243. ayetin meali. Sayıca binleri buldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Bunun üzerine Allah onlara ölün dedi. Sonra kendilerine hayat verdi. Şüphesiz Allah'ın insanlar üzerinde büyük lütufları vardır. Ama insanların çoğu şükretmezler. ayetin tefsiri. Surenin ana konularından biri de indiği dönemin şartlarına uygun olarak Müslümanları varlıklarını ve değerlerini korumak için savaşa hazırlamak ve teşvik etmektir. Bu ayette değinilen bir kıssa veya temsilden sonra müteakip ayette yine Allah yolunda savaşın emrinin gelmesi, daha sonra İsrailoğullarının savaş karşısındaki tutumlarının anlatılması da bunu göstermektedir. Hangi zamanda, hangi peygamberin devrinde ve nerede olduğunu bildirmeden Allah Teala, sayıca binleri buldukları halde kendilerini savunmak yerine ölüm korkusuyla yurtlarını terk eden, fakat yine de ölümden kurtulamayan, sonra Allah'ın lütfuyla yeniden hayata dönen ve yaptıklarının yanlış olduğu kendilerine, onların şahsında da bütün insanlığa ve özellikle Müslümanlara bildirilen bir topluluğun başından geçenleri özetliyor. Bunun bir temsil olduğunu söyleyen tefsirciler yanında tarihi bir vakıa olduğunu, hatta Eski Ahid'in Ezekiel bölümünde anlatılan bu peygambere ait bir rüyayı atıf yaparak onun kastedildiğini ileri sürenler de olmuştur. İbn-i Aşur buradaki ölümü mecazen, ölüme yaklaşmak, öle yazmak, ölümle burun buruna getiren felaketlerle karşılaşmak, diriltmeyi de bundan kurtulmak manasında anlamıştır. Bize göre üslup bir mecaz veya temsilden çok gerçekleşmiş bir olayın anlatımını yansıtmaktadır. Allah Teala öldürmeye ve diriltmeye kadirdir. Kıssadan hisse ise korkunun ölüme fayda vermeyeceği, yeterli sayı ve güce sahip olanların kaçmak yerine savunmayı tercih etmelerinin gerektiğidir.

Bakara Suresi 244 ila 252. ayetlerin meali. Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah her şeyi işiten ve bilendir. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, Allah da bunu kat kat fazlasıyla öder. Daraltan da, genişleten de Allah'tır ve ona döndürüleceksiniz. Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Peygamberlerinden birine, bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım dediklerinde o, üzerinize savaş farz kılındığında savaşmayacağınızdan korkarım cevabını verdi. Yurtlarımızdan ve çocuklarımızdan uzaklaştırıldığımız halde Allah yolunda savaşmayıp da ne yapacağız dediler. Üzerlerine savaş farz kılınınca da içlerinden azı müstesna yüz çevirdiler. Allah zalimleri iyi bilmektedir. Peygamberleri onlara, Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Biz hükümdarlığa ondan daha layık iken ve ona da servet bakımından bir genişlik verilmemişken, onun üzerimize hükümdarlığı nasıl olur dediler. Peygamber, Allah onu sizin için seçti, kendisini ilimde ve bedende daha güçlü kıldı dedi. Allah mülkünü dilediğine verir ve Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır, her şeyi bilir. Peygamberleri onlara, onun hükümdarlığının alameti, içinde Rabbinizden bir sekinet, Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye bulunan ve meleklerin taşıdığı tabutun, sandığın size gelmesidir, dedi. Gerçekten inanıyorsanız bilin ki, bunda sizin için büyük bir işaret vardır. Talut askerleriyle birlikte ayrılıp sefere çıkınca, Allah muhakkak sizi bir nehirle imtihan edecek, kim ondan içerse benden değildir. Eliyle bir avuç alan müstesna, ondan tatmayan da bendendir dedi. İçlerinden pek azı dışındakiler ondan içtiler. Kendisi ve onunla beraber inananlar nehri geçince, bugün Calut'a ve askerlerine karşı bizim gücümüz yok dediler. Allah'a kavuşacaklarını umanlarsa nice az birlikler vardır ki, Allah'ın izniyle sayıca çok birliği yenmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir dediler. Calut ve askerlerinin karşısına çıkınca da, Rabbimiz, bizi sabırla donat, bize sebat ver ve inkarcı topluluğa karşı bize yardım et diye niyazda bulundular. Sonunda Allah'ın izniyle onlar yendiler. Davud da Calut'u öldürdü ve Allah ona hükümranlık ve hikmet verdi. Ona dilediği şeyleri öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğer kısmını engellemesi olmasaydı, yeryüzünde düzen bozulurdu. Fakat Allah'ın alemler için büyük lütufları vardır. İşte bunlar sana gerçek olarak okumakta olduğumuz Allah'ın ayetleridir. Ve sen şüphesiz Allah'ın elçilerinden birisin. Müzik 244. ayetin tefsiri. Yurtlarını ve değerlerini savunacak yerde düşmandan korkarak kaçanların misali ve kıssası hatırlatıldıktan sonra, asıl maksada geçilerek Allah yolunda savaş emredilmekte, insanların söylediklerini de, söylemeyip zihinlerinden geçirdiklerini de Allah Teala'nın bildiğine, ondan bir şey gizlemenin mümkün olmadığına, bilici ve işitici sıfatları zikredilerek işarette bulunulmaktadır. Bakara Suresi 245. ayetin tefsiri. İnfak, sadaka, karz-ı hasen, Kur'an-ı Kerim'in müminleri teşvik ettiği üç yardım ve dayanışma şeklidir. İnfak öncelikle akrabaya ve bazen ihtiyaç gözetilmeden yapılır. Sadaka yahut tasadduk daha ziyade muhtaç durumdaki akraba olmayanlara yönelik mali bir ibadettir. Bu ikisi bağıştır, geri dönmez, ecrini Allah verir. Karz-ı hasen ise Allah rızasından başka bir menfaat beklemeden verilen borçtur. Bu borç karşılığında borçludan menfaat beklenmez. Yalnızca ödeme imkanına kavuştuğunda borcun aslını ödemesi istenir. Kutsi hadislerden öğrendiğimize göre Allah Teala, nerede ve hangi davranışta rızası bulunuyorsa, orada kendi bulunuyormuş gibi bir ifade kullanarak, kullarını hayırlı işlere, güzel davranışlara, yardımlaşma ve dayanışmaya teşvik etmektedir. Bu cümleden olarak, hasta ziyaretini, kendini ziyaret, aç bir kimseyi doyurmayı, kendini doyurmak olarak ifade buyurmuştur. Burada da güzel borç vereni, kendisine borç veren gibi kabul ederek yardımsever mümine şereflerin en büyüğünü bahşetmiş, onu dini heyecanın doruğuna yükseltmiştir.
Ne yazık ki maddeci ahlakın etkisine giren Müslümanlar, geleneğimizde mevcut bulunan bu güzel davranışı büyük ölçüde terk etmişlerdir. Terk edilen sünnetleri, İslami gelenekleri ihya eden, yeniden uygulama alanına koyan müminlere büyük müjdelerin bulunduğu unutulmamalıdır. Cihat emrinden sonra müminlere yine geçmiş kavimlerden ibretli kıssalar anlatılarak onları cihada sevk eden ayetler ileride gelecektir. Bundan önce güzel borç verme teşvikinin araya sokulması, savaşa katılan müminlerin buna ihtiyaç duymaları vakasına dayanmaktadır. Gerçi güzel borç yalnızca savaşa gidenlere verilen bir borç değildir. İhtiyacı olan herkese Allah rızasından başka bir menfaat beklemeden verilen borç karz-ı hasendir. Ancak bu ihtiyaç bir de kişinin savaşa katılma arzusundan doğmuş olursa ödünç verme ecrinin katlanacağından şüphe yoktur. Bakara Suresi 246. ayetin tefsiri. Olayın tarihi ve şahısların isimleri değil, kendisinin önemli olduğu, ibret olup bitende bulunduğu için Musa'dan sonra İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden biri denilip isim verilmemiştir. Hazreti Musa zamanında ayrıca hükümdarlar yoktu. İsrailoğullarının dini ve siyasi lideri Hazreti Musa idi. Ancak onun zamanında yaşayanlar, hükümdar, peygamberlerin manevi gücünden ve bereketinden yararlanacak, peşine düşerek cihada katılacak yerde, ''Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız.'' demeyi tercih etmişlerdi. Hazreti Musa'dan sonra onun yerini alan Hazreti Yuşa, İsrailoğullarını Filistin'e sokmuş, ülkeyi şehirlere ayırmış ve her birine bir hakim, vali tayin etmişti. Peygamberden ayrı bir kral yine mevcut değildi. Bu sistem 356 yıl devam etti. Peygamber Samuel zamanında İsrailoğulları, bu korkaklıkları ve kolaycı tutumları yüzünden büyük bir yenilgi alınca peygamberlerine gelerek kendilerine bir kral tayin etmesini istediler. Mekke'de durmadan savaşalım diye Hazreti Peygamber'e başvuran bazı kimselerin Medine'de cihat farz kılınınca korkuya kapılıp ''Rabbimiz bize savaşı niçin farz kıldın? Bizi yakın bir süreye kadar geri bıraksan olmaz mıydı?'' demeleri insan psikolojisini yansıtan bir örnektir. Dini aynı kaynaktan alan Samuel de kendisine gelenleri ikaz etmiş, hükümdar tayininden sonra savaştan geri durmaları ihtimalini kendilerine hatırlatmış, bu vesileyle onları hem savaşa teşvik etmiş hem de temsilciler vasıtasıyla caymama sözü almıştı. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresi'nin tefsirini okumaya

0: devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Kahraman Şekercioğlu. Yunus Suresi 25-26, Şura Suresi 52-53. Ayet-i Kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah esenlik yurduna çağırıyor ve dilediğini doğru yola iletiyor. Güzel yapanlara daha güzeli bir de fazlası vardır. Onların yüzlerinde ne toz toprak bulaşığı olur ne de aşağılanmışlık izi. İşte bunlar cennetlik kullardır.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: İşte böylece sana da kendi buyruğumuzla bir ruh, Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ama şimdi onu dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık. Hiç şüphe yok ki sen doğru yolu göstermektesin. Göklerin ve yerin yegane sahibi olan Allah'ın yolunu. İyi bilinmeli ki bütün işler dönüp dolaşır Allah'a varır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Özün sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halqis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nehâr. وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, İnsanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde, aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Muhammed Fatih Dölen. Talak Suresi 8 ila 12. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rabbinin ve elçilerinin emrine karşı direnen nice memleket halkını şiddetli biçimde hesaba çekip bilinmedik, görülmedik azaba çarptırmışızdır. Böylece yaptıklarının cezasını tatmışlar ve işlerinin sonu tam bir hüsran olmuştur. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Şu halde Allah'a karşı gelmekten sakının, ey iman etmiş akıl sahipleri! İşte Allah size bir uyarı indirdi. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye size Allah

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Siren tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, radyoları başında bizi dinleyen kıymetli dostlar, Kur'an Hocası programını ilgiyle takip eden ya da bu sesin, bu programın kendisine ulaşmasıyla dikkatini çeken ve bizlere kulak veren aziz dostlar, aziz dinleyenler. Hepinizi Diyanet Radyoları stüdyolarından, Ankara'dan, Kur'an Hocası programımızdan, Kur'an-ı Kerim'in okunduğu, anlatıldığı bu merkezden saygı ile, muhabbetle selamlıyorum. Kur'an, dünyada rehberimiz, ahirette yoldaşımız, şefaatçimiz olsun diyor. Allah'ın selamının, rahmetinin, bereketinin hepimizin ve bütün inananların üzerine olmasını diliyorum. Kıymetli dostlar, bugünkü dersimizde yine Mutaffifin suresinden okuyacağız ama Mutaffifin suresinin ayetlerinin yer aldığı birinci satırın son üç ayeti, yani Mutaffifin suresinin 24, 25 ve 26. ayetleri. Hep böyle adres veriyorum sizlere. Neden? Hocam, belki aynı kelimeleri tekrar ettiğimiz için, hocam surenin isminde çok duyuyoruz, ayetleri tekrar ediyorsunuz gibi böyle mükerrer ifadelerimizi sizler belki biraz abartılmış bulabilirsiniz. Ancak değerli dostlar, biz şunun bilincinde ve farkındayız. Bu gerekçeyle yaptığımızı da ifade etmek isterim. Bizim bu programımızın ne kadar talibi, takipçisi varsa, bileni varsa, bilmeyen pek çok insanın şu an itibariyle

bizim sesimizi duyarak ne yaptığımızı, hangi çalışmayı gerçekleştirdiğimizi merak edip, evet, dikkatle takip etmek isteyenler var. İşte o dostlarımıza, o kardeşlerimize ne yapıyoruz, neredeyiz, nasıl bir çalışma diye de her dersimizde, her günkü çalışmamızda bunun için vurgu yapıyorum. Bir an önce o kardeşlerimizle de bütünleşelim, buluşalım diye. Onun için bizi bu noktada tekrarlarımız sebebiyle lütfen mazur görünüz. Evet, Mutaffifin suresinin 24, 25 ve 26. ayetlerini bugün okuyacağım. Birlikte okuyacağız. 587. sayfada yer alıyor bu ayetler. Her zaman olduğu gibi ayeti kerimeleri tabii ki birlikte okuyoruz. Üç kez tekrar ediyoruz. Buyurun.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Evet kıymetli dostlar, 3 ayet-i kerimeyi okuduk. 587. sayfanın son ayetleri. Bu ayetlerde de nerelere dikkat edelim? Vakit kaybetmeden başlıyoruz. Ta'rifu derken ta'rif, burada ayn harfine dikkat ediyoruz. Ta'rifu fi vucuhihim. Bir başka şey karşımıza çıktı. Arka arkaya gelen iki tane fa harfi. Ta'rifu fi vucuhihim. Bakınız. Ta'rifu kelimesi bir fiil. Fiilin son harfi fa. Fi de harfi cerdir. Fi vucuhihim'deki. Tabii bunlar biraz teknik kavramlar ama yani ayrı kelimeler olduğunu, ayrı kelimelerde yer aldığını ifade için bunu kullanıyorum. Peki bu durumda ta'rifu kelimesindeki fa ile fi vucuhihim derken buradaki fa'yı birbirinden ayırabilmek için fi'ye geçerken birazcık bir ses vurgusu yapıyoruz. Ses değişikliği. Bakınız.
0: Ta'rifu fi vucuhihim. Ta'rifu fi vucuhihim.
1: Gördünüz değil mi?
0: Ta'rifu fi.
1: Evet.
0: Fi vucuhihim. Hihim.
1: Arka arkaya gelin iki tane daha.
0: Fi vucuhihim nazraten na'im. Nazrate. Nazrate.
1: Hocam bu kelime zor diyenler için hemen kolaylık reçetemizi sunuyoruz. Evet, kolaylık reçetemiz neydi? Sırası geleni oku. Peki bakalım sıra nerede, kimde?

Nasıl okuyacağız? Nezzurate derken önce ne var? Nun harfi. Okuyalım. Ne? Zor mu? Değil. Ne? Peki aynı ne sesini nezzat harfine bağlayalım. Bunda biraz zorlanabilirsiniz. Vat harfini çıkarmakta zorlanıyorsanız. Zaten vat harfini çıkarabiliyorsak orada da zorlanmayız. Nel, nel dedik, vat harfini çıkardık. Sonra da ra, ra, ra harfi üstünde kalın. Nezraten ne'im. Çıkarmakta zorlananlar eğer taklit kabiliyetleri iyiyse taklit yoluyla da burayı şimdilik kavramaları mümkün. Ama en güzeli harfin nereden çıktığını iyi bilen birisinden öğrenmektir. Özel çalışmak. Devam ediyoruz bir sonraki ayete. Yusqavne min rahiqin min ra. Burada da ne var? Daha önceki derslerimizde defalarca geçti. Min ra. Cezimli nundan sonra ra harfi gelmiştir. Burada idgamı bilahun ne vardır? Ra şeddeli gibi okunur. Mirrahiqin. Evet. Mirrahiqin mehtum. Meh, meh. Bakınız me, meh. Ha kalın. Mim ince ha kalın. Mehtum. Durursak böyle geçersek. Mehtumin hitamuhu. Bu geçiş halinde de tenvinden sonra ha geldiği için burada da izhar olur. Hitamuhu. Bakınız. Mehtumin hitamuhu misk. Evet, bakınız bu da önemli. Yine dikkat çeken bir kelime. Misk. Misk. Ne yaptık? Sin harfini aktarak sesini çıkardık. Sonra kafa geçtik. Hitamuhu misk. وَفِي ذَٰلِكَ وَفِي ذَٰلِكَ ذَلْ پَلْتَكْ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Bilinen harfler, kolay harfler ve medler ve duruşu hep birlikte gördük. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Meddi tabilerin ölçülerini eşit tutmaya sondaki meddi arızı da tabii ki 4 elif miktarı kadar uzatabileceğimize dikkat ediyoruz aziz dostlar. Evet, bugün okuduğumuz ayetleri bir kez daha birlikte tekrar etme adetimizi gerçekleştiriyoruz. Buyurun, tekrar ediyoruz.

0: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق الله العظيم.
1: Evet kıymetli dostlar, Kur'an Hocası programımızı bugün de sona erdirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde yeniden buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz, hoşçakalınız.
2: Kur'an Hocası hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Serlevha Ayetler. Araf Suresi 44. Ayet.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Cennet ehli, cehennem ehline, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu? Diye seslenir. Evet derler. Ve aralarından bir duyurucu, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Cennet de, cehennem de hak ve gerçektir. Gerek Kur'an'da, gerekse hadislerde cennetliklere vaat edilen güzel nimetlerin ve cehennemlikleri tehdit eden şiddetli azabın gerçek olduğu, ahiret gününde her iki gruba ait insanlar arasında geçecek bir konuşma yoluyla anlatılmaktadır. Ayrıca İslam'a ve Müslümanlara zulüm ve düşmanlıkları sebebiyle cehenneme atılacak olanlara da asla merhamet edilmeyeceği ifade edilmektedir. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, iman eden ve iyi amel işleyenlerin cennete, inkar eden ve kötülük yapanların da cehenneme gideceğine kesin olarak inanırız. Bir diğer mesajsa, dünyada yapılan zulüm ve kötülükler asla karşılıksız kalmayacaktır.

Aşr-ı Şerif. Mehmet Fatih Kahvecibaşı. Araf Suresi 39 ila 47. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden arta kalır bir tarafınız yok. O halde siz de yaptıklarınıza karşılık azabı tadın. Bizim ayetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz, İşte onlar cennetliklerdir. Orada onlar ebedi kalıcıdırlar. Cennette onların altından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki, bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bize bahşetmeseydi, biz kendiliğimizden elde edemezdik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara, işte size cennet, yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık o size kaldı, diye seslenilir. Cennet ehli cehennem ehline, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu, diye seslenir. Evet, derler. Ve aralarından bir duyurucu, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun, diye bağırır. Onlar, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde ve Araf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki, bunlar henüz cennete girmedikleri halde, girmeyi uman cennet ehline selam size, diye seslenirler. Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de, ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma, derler. Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Savurganlıktan sakınmak. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir. İsra Suresi 27. Ayet. İnsanoğlunun ihtiyaçları hiçbir zaman bitmez. İnsan bu ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü yola başvurur. Elde ettiği serveti acıma

olmaksızın harcar. Harcamalarının doğru olup olmadığına da bakmaz. İnsanın bu zaafından dolayı Rabbimiz saçıp savurmayı yasaklamış, saçıp savuranları kınamış ve bu kimseleri şeytanın dostları olarak nitelemiştir. Kur'an-ı Kerim'de infak teşvik edilmekle birlikte kişiyi muhtaç bırakacak ya da bakmakla yükümlü olduğu insanları mağdur edecek oranda harcama yapması da uygun görülmemiştir. Her imkana sahip olduğu halde kişinin "benim malım değil mi, ben kazanmadım mı, istediğim yere harcayabilirim" şeklindeki yaklaşımı da doğru değildir. Bu tür harcamada israf olarak adlandırılmaktadır. Çünkü israf, saçıp savurmak, doğru olmayan yerlere harcama yapmak demektir. Saçıp savuranların şeytanın kardeşi, dostu olmalarının nedeni, boş yere ve meşru olmayan şekilde, başka bir ifadeyle, günah yolda harcama yapmalarıdır. Çünkü şeytan, Rabbine karşı nankörlükte bulunmuş, nimetin hakkını vermemiştir. Bir bakıma saçıp savuranlar da nimetin hakkını ödemezler. Hak sahiplerine vermeleri gereken şeyleri esirgerler. Halbuki nimetin saçıp savrulmadan hak sahiplerine ulaştırılması gerekir. Hazreti Ali, kişinin kendisine ve aile halkına israf etmeden, savurganlık yapmadan harcama yapmasını hayırlı iş olarak, gösteriş olsun diye yaptığı harcamasını ise şeytanın bir payı olarak görmüştür. Allah'a isyan yolunda bulunan kişilerin şeytanlarla beraber olmaları başka bir ayeti kerimede şöyle yer almaktadır. Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse biz onun başına bir şeytan sararız. Artık onun ayrılmaz dostudur. İnfakın ölçülü olmasına o kadar önem verilmiştir ki, kişinin kendi malından meşru olarak vasiyette bulunması bile belirli bir oranda, üçte bir oranıyla sınırlandırılmıştır. Bunun üzerindeki vasiyeti geçerli sayılmamıştır. Zaten Kur'an-ı Kerim, Rahman'ın mümin kullarının özelliklerinden bahsederken, harcamalarında mutedil, yani orta yolda olduklarını şöyle belirtmiştir. Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arasında dengeli bir harcamadır. Peygamberimizin iktisat edenin fakir düşmeyeceği, nafakada iktisatlı olmanın geçimin yarısı olduğu şeklindeki tavsiyeleri, harcamada orta yollu davranmanın önemini vurgulamaktadır. Allah, mülkü dilediğine verir, dilediğinden alır. Bugün sahip olduğumuz mal varlığını aşırı savurganlık yaparak harcarsak, yarın kaybederek muhtaç hale düşebiliriz. Peygamberimiz zamanında 500 hurma ağacı olan bir sahabi, ağaçların meyvesini toplamış, hepsini dağıtmış, evine hiçbir şey götürmemişti. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şöyle buyurdu: "Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın." İmkanlarımız ne kadar çok olursa olsun, fert hayatında ve toplum hayatında aşırı harcama yapmamız yasaklanmıştır. İktisatlı yaşamaksa teşvik edilmiştir. Başka bir ifadeyle imkanlarımızı faydasız yerlere sarf etmemiz, savurganlık olması nedeniyle yasaklanmıştır. İnsanlık, aşırı ve gereksiz harcamalarından dolayı birçok maddi sıkıntıya düşmektedir. Mesela, aile geçimsizlikleri ve boşanmaların bir kısmına aşırı harcamaların sebep olduğu bilinmektedir. Yine devletlerin aşırı harcamalarının ve dolayısıyla gereksiz yere borçlanmalarının ekonomik krize yol açtığı görülmektedir. Ayrıca aşırı harcamaların hayat pahalılığı, çevre kirliliği ve doğal kaynakların yok olmasına sebep olduğu da bir gerçektir. O halde başkalarına baş eğmeden, izzetle yaşayabilmek için iktisada riayet etmeli,

0: ve şeytani bir fiil olan savurganlıktan sakınmalıyız.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Hüseyin Akbulut. Tur Suresi 1-28. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tura, açık sahifeler üzerine yazılı kitaba, Beytül Ma'mura, yükseltilmiş tavana, kaynayan denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Ona engel olabilecek yoktur. O gün gök öyle bir sallanıp çalkalanır, dağlar yerinden kopup öyle bir yürür ki, işte o gün vay haline peygamberin bildirdiklerini yalan sayanların. Onlar daldıkları bataklıkta oyalanıp duruyorlar. O gün cehennem ateşine itile kakıla götürülecekler. Onlara şöyle denecek: yalan sayıp durduğunuz ateş işte bu. Peki bu bir sihir mi, yoksa görmüyor musunuz? Girin oraya. Artık sabretmişsiniz, etmemişsiniz, sizin için fark etmez. Çünkü sadece yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz. Allah'a saygısızlıktan sakınanlar ise, Rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak, cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından da korumuş olacaktır. Onlara denecek ki, yaptıklarınızın karşılığı olarak, sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak, afiyetle yiyin için. Ayrıca onları güzel gözlü eşlerle evlendireceğiz. İman eden, soylarından gelenlerin de aynı iman ile kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız. Bununla birlikte kendi amellerinden de bir şey eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol veririz. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler. Ama o içecek ne saçmalamaya yol açar ne de günah işlemeye. Sedeflerinde saklı incilere benzeyen genç hizmetçileri etraflarında dönüp dururlar. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar: doğrusu biz, derler, daha önce yakınlarımız arasındayken için için bir korku taşımaktaydık, değil mi? Şimdi ise Allah bize lütfuyla muamele etti de bizi kavurucu azaptan korudu. Elbette biz bundan önce yalnız ona yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Maide Suresi 67. Ayet.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz ki Allah, kâfirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah elçisi vahyi olduğu gibi aktarır. Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Onun temel görevi Allah Teala'nın bildirdiği vahyi, Kur'an ayetlerini insanlara aktarmak ve açıklamaktı. Hazreti Peygamber bu yüce görevini en güzel şekilde yerine getirdi. O hep sorumluluk bilinciyle davrandı. Hiçbir şeyi gizlemedi. İlahi emir gereği emanet bilinci içinde elçilik görevini yaptı. Allah da onu korumaya söz verdi ve bu söz gerçekleşti. Allah sözünü yerine getirir ve sözünden dönmez.

Ancak Allah, inkar eden ve yalanlayan kafirlere hidayet vermez. Bu ayetten almamız gereken mesaj, Allah'ın emrine muhatap olan kişi, bu emri yerine getirir ve başka şeylerden endişe etmez.

Emrullah Akbaş. Maide Suresi 67 ila 69. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah, kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap! Siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni, Kur'an'ı doğru dürüst uygulamadıkça tuttuğunuz yol yol değildir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz arttıracaktır. Kâfirler topluluğu yüzünden üzülme. İman edenler, Yahudiler, Sabiiler ve Hristiyanlar, bunlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp, dünyaya ve ahirete yararlı işler yapanlara korku yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Hoş geldiniz. Bugün Kur'an'ın temel konuları kitabından yine 3 mesaj aktaracağım. Bugün 9. cüzdeyiz. Tarihin en önemli dönemleri peygamberlerin yaşadıkları asırlardır. Çünkü onlar tevhid ve şirk mücadelesinde müminlerin önderleridir. Allah'ın Rab, Allah'ın hakimiyet sahibi olduğunu bütün dünyaya tebliğ eden ve insanları dünyevileşme tehlikesinden koruyan kişilerdir. 9. cüzde Araf suresinin son tarafı ve Enfal suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki ilk mesaj, peygamberlerin mücadelesi konusudur. Tarihte tevhid ve şirk mücadelesi, insanoğlu var oldukça devam edecektir. Bu cüzde Araf suresi, peygamberlerin mücadelelerinden örneklerle tanımlanmaktadır. Söz konusu örneklerden en uzunu, Hazreti Musa dönemiyle ilgilidir. Burada Hazreti Musa'nın Firavun ile mücadelesi, o dönemde Müslüman olan sihirbazların Firavun'un katliamıyla şehit olmaları gerçeği. Hazreti Musa'nın ve ashabının Firavun'un zulmünden kurtulma çabaları ve hicret talepleri, ayrıca o dönemde yaşanan kıtlık, tufan, çekirge, haşere, kurbağa ve kan yağması gibi belalar sonunda Firavun'un Hazreti Musa ve ashabına hicret için izin vermesi, ancak sonra sözünden dönüp ordusuyla Hazreti Musa ve ashabın takip etmesi ve sonunda ordusuyla beraber denizde helak olması aktarılır. Bundan sonra Hazreti Musa'nın kutsal bölge Sina Dağı'na gitmesi ve orada 40 gün kalması, daha sonra kendisine vahyin yazılı levhalar halinde verilmesi, o dönemde Yahudilerin sapmaları ve ihanetleri anlatılır. Mesela denizi geçerek Firavun'un şerrinden kurtulan İsrailoğulları, daha kurtulur kurtulmaz puta tapan bir kavim görünce Hazreti Musa'dan bir put yapmasını istediler. Hazreti Musa ise onlara büyük bir cahillik yaptıklarını söyledi ve nasihat etti. İsrailoğullarının ikinci ihanet ve sapmaları ise, yanlarından 40 günlüğüne ayrılan peygamberleri Hazreti Musa'dan sonra hemen altın, gümüş ve mücevherlerden oluşan bir buzağı yapıp tapmalarıdır. Sonra Ashab-ı Sebt, yani cumartesi ashabı Yahudilerinin diğer hileleri anlatılır, sıralanır. Dokuzuncu cüzden alacağımız ikinci mesaj ise, Allah'a olan ilk sözümüz, ahdimiz. Allah'a ilk ahdimiz, sen bizim Rabbimizsin sözüdür. Bu cüzün ikinci bölümünde ise, Kalu Bela olayıyla başlayan ilk ahit

olursa dünyevileşme tehlikesidir. Allah rızası için çalışmayı, tebliği, cihadı terk etmek dünyevileşmektir. Bu cüzün son bölümünde Enfal suresi başlar. Bedir savaşındaki ilk galibiyet ve ganimet problemi açıklanır. Çünkü savaştan sonra bütün gruplar ganimetlerin kendilerine ait olduğunu iddia etmiş ve bir husumet ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Enfal suresinin baş tarafı indirildi ve ganimetlerin hepsinin Allah ve Resulüne yani devlete ait olduğu açıklandı. Bütün zaferin ve ganimetlerin Allah'ın yardımıyla kazanıldığı hatırlatıldı. Ancak müminler hatalarını anlayıp pişman oldukları ve tövbe ettikleri için yeni inen ayetlerde ganimetlerin humusu 1/5'i Allah ve Resulüne devlete kalacak, 1/4'ü ise mücahitler arasında dağıtılacak şekilde uygulama başlatılır. O dönemde savaş teçhizatını her mücahit kendisi tedarik ettiği için ganimetten hisse sahibi oluyordu. Ama daha sonraları devlet, askerinin bütün ihtiyaçlarını ve savaş durumunda teçhizatını tedarik ettiği için ganimetler tümüyle devlete kaldı. Ayrıca bu 9. cüzün son bölümlerinde müşriklerin tuzakları, tutarsız talepleri ve kaçınılmaz savaş gerçeği aktarılır, Müslümanların savaşa hazır olmaları istenir. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Dokuzuncu cüz.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kavminden büyüklük taslayan önderler kesimi şöyle dediler. Ey Şuayb! Ya seni ve seninle beraber inananları kesinlikle şehrimizden çıkaracağız veya mutlaka dinimize döneceksiniz. Şuayb dedi ki, istemesek de mi? Doğrusu Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek, Allah hakkında yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah dilemedikçe sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a dayanırız. Ey Rabbimiz! Kavmimizle bizim aramızda adaletli hükmünü ver. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın. Kavminin inkarcı ileri gelenleri, eğer şu ayba uyarsanız, o takdirde siz mutlaka hüsrana uğrarsınız dediler. Nihayet o şiddetli deprem onları yakalayıverdi de yurtlarında yere serilip kaldılar. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki orada hiç yurt tutmamış gibi oldular. Böylece asıl hüsrana uğrayanlar Şuayb'ı yalanlayanlar oldu. Şuayb onlardan ayrıldı ve bu arada ey kavmim dedi. Ben size Rabbimizin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım? Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek, mutlaka ora halkını Allah'a yönelip yalvarsın yakarsınlar diye dert ve sıkıntıya uğratmışızdır. Sonra kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdik. Nihayet çoğaldılar ve atalarımız da böyle sıkıntı ve sevinç yaşamışlardı dediler. İnkarda ısrar edince biz de onları kendileri farkında olmadan ansızın yakaladık. O ülkelerin halkı inansalar ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Fakat yalanladılar. Biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik. Yoksa o ülkenin halkı geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin miydiler? Veya o ülkenin halkının güpegündüz eğlenirlerken kendilerine azabımızın gelmeyeceği konusunda güvenceleri mi vardı? Allah'ın ansızın gelen azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın azabından emin olamaz. Eski sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara hala şu gerçek belli olmadı mı? Biz dileseydik, onları da günahlarından dolayı musibetlere uğratırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de, onlar gerçekleri işitemezler. İşte o ülkeler. Onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki, peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişti. Fakat onlar önceden yalanladıkları gerçeklere iman edecek değillerdi. İşte kâfirlerin kalplerini Allah böyle mühürler. Onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulamadık. Gerçek şu ki onların çoğunu yoldan çıkmış bulduk. Sonra onların ardından Musa'yı mucizelerimizle Firavun ve yakın çevresine gönderdik. Onlarsa mucizeleri inkar ettiler. Ama gör işte, fesatçıların sonu ne oldu? Musa dedi ki, ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylememek benim üzerime borçtur. Size Rabbinizden açık bir delil getirdim. Artık İsrail oğullarını benimle birlikte serbest bırak. Firavun şöyle dedi, eğer bir mucize getirdiysen ve gerçekten doğru söylüyorsan onu göster bakalım. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de baktılar ki apaçık bir yılan ve elini çıkardı. Bir de ne görsünler, o da seyredenlerin gözleri önünde bembeyaz oluvermiş. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, bu gerçekten çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, peki ne buyurursunuz dedi. Dediler ki, onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar, memurlar yolla. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer üstün gelen biz olursak, bize muhakkak bir ödül olmalıdır dediler. O da, tamam,
Ayrıca sizler mutlaka yakınlarımdan olacaksınız dedi. Sihirbazlar dediler ki, ey Musa, sen mi atacaksın asanı, yoksa ilk atan biz mi olalım? Siz atın dedi. Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler. İçlerine korku saldılar ve böylece büyük bir büyü gösterisi yaptılar. Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yaptıklarının asılsız olduğu anlaşıldı. İşte Firavun ve kavmi orada yenildiler ve küçük düşüp yarıştan çekildiler. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphe yok ki bu, halkını şehirden çıkarmak için orada kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım. Onlar, biz de Rabbimize dönmüş oluruz dediler. Sen Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandık diye sırf bu yüzden bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, bize sabırlar ver ve Müslüman olarak canımızı al. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, seni ve tanrılarını bırakıp yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye mi Musa'yı ve kavmini serbest bırakacaksın? Firavun, biz onların oğullarını sürekli öldürüp kızlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onları ezecek üstünlükteyiz dedi. Musa kavmine dedi ki, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. O kullarından dilediğini oraya hakim kılar. Güzel sonuç takva sahiplerinindir. Onlar da, sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi dediler. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak eder ve nasıl hareket edeceğinizi görmesi için onların yerine sizi yeryüzüne hakim kılar dedi. Andolsun ki biz de Firavun'a uyanları ders alsınlar diye kuraklık yılları ve ürün kıtlığıyla cezalandırdık. Onlara bir iyilik, bolluk, bereket gelince bu bizim hakkımızdır derler. Eğer başlarına bir felaket gelirse bunu Musa ve onunla beraber olanların uğursuzluğuna bağlarlardı. Bilesiniz ki başlarına gelenler Allah katındandır. Fakat onların çoğu bunu bilmez. Ve dediler ki, bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz. Biz de açık seçik mucizeler olmak üzere onların üzerine tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim olmakta direndiler. Azap üzerlerine çökünce, ey Musa, sana verdiği söz hürmetine bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve muhakkak İsrail oğullarını seninle göndereceğiz dediler. Ulaşacakları bir müddete kadar onlardan azabı kaldırdığımızda hemen sözlerinden dönerlerdi. Nihayet ayetlerimizi asılsız saymaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerini cezalandırdık ve onları denizde boğduk. Hor görülüp ezilmekte olan o kavmi de, İsrailoğullarını da, içini bereketle doldurduğumuz ülkenin doğu taraflarına ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz yerine geldi. Firavun ve kavminin yapıp yükselttikleri binaları yerle bir ettik. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken kendilerine mahsus bir takım putlara tapan bir kavimle karşılaştılar. Bunun üzerine, ey Musa, onlara ait tanrılar gibi sen de bizim için bir tanrı yap dediler. Musa dedi ki, gerçekten siz cahil bir toplumsunuz. Şüphesiz onların düzeni yıkılmaya mahkumdur. Yapmakta oldukları da boşa gidecektir. Musa, size Allah'tan başka bir ilah arayayım öyle mi? Halbuki o sizi diğer toplumlara üstün kılmıştı dedi. Hani Firavun'un adamlarından sizi kurtarmıştık? Onlar sizlere işkencenin en kötüsünü yapıyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar
kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Musa ile 30 gece için sözleştik ve buna 10 gece daha ekledik. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 geceyi buldu. Musa kardeşi Harun'a dedi ki, kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yolunu izleme. Musa tayin ettiğimiz vakitte Tur'a gelip de Rabbi onunla konuştuğunda o, Rabbim bana görün sana bakayım dedi. Rabbi sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince dedi ki, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, sana tevbe ettim, ben inananların ilkiyim. Allah, ey Musa dedi, ben mesajlarımı iletmek ve sözüme muhatap kılmak için insanlar arasından seni seçtim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Levhalarda Musa için her konuya dair öğüdü ve her şey hakkında gerekli açıklamaları yazdık. Ve dedik ki, bunlara sımsıkı sarıl. Kavmine de o en güzel öğüt ve açıklamalara sarılmalarını emret. Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı asılsız sayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar sadece yapmakta olduklarından dolayı cezalandırılırlar. Tur'a giden Musa ayrıldıktan sonra kavmi ziynet eşyalarından böğürebilen bir buzağı heykelini tanrı edindiler. Görmediler mi ki o onlarla ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor? Onu tanrı olarak benimsediler ve zulümde karar kıldılar. Pişman olup kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını anlayınca da dediler ki, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız. Musa kızgın ve üzgün olarak kavmine dönünce, benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız, Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz dedi. Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşinin başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. Harun, ey anam oğlu, senin bu kavmin beni cidden zayıf gördüler. Neredeyse beni öldüreceklerdi. Sen de şimdi düşmanları bana güldürme ve beni zalim kavimle bir tutma dedi. Musa, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetine gark eyle. Sen merhametlilerin en merhametlisisin dedi. Allah buyurdu ki, buzağa tapanlar yok mu? İşte onlara mutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Kötülükler yaptıktan sonra ardından tövbekâr olup da iman edenlere gelince, şüphesiz ki o tövbe ve imandan sonra Rabbin elbette bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Musa'nın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onlardaki yazılarda Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet hükümleri vardı. Musa tayin ettiğimiz vakitte buluşmak üzere kavminden 70 adam seçti. Onları o müthiş deprem yakalayınca Musa dedi ki, ey Rabbim, dileseydin onları ve beni daha önce helak ederdin. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak edecek misin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin, artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en iyisisin. Bize bu dünyada da ahirette de iyilik yaz. Şüphesiz biz sana yöneldik. Allah buyurdu ki, azabıma dilediğimi uğratırım, rahmetimse her şeyi kuşatmıştır. Ayrıca rahmetimi Allah korkusu taşıyanlara, zekatı verenlere
ve ayetlerimize inananlara yazacağım

Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan Resulüne, ki o Allah'a ve onun sözlerine inanır, iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Musa'nın kavminden hak yolu gösteren ve bu yolda adil davranan bir topluluk da vardı. İsrailoğullarını nesillere göre 12 topluluğa ayırdık. Halkı kendisinden su istediğinde Musa'ya, "Asanı taşa vur," diye vahyettik. Taştan 12 göze fışkırdı. Her kabile içeceği yeri belledi. Üzerlerine de buluttan gölgelik yaptık. Onlara kudret helvasıyla bıldırcın eti indirdik. "Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin," dedik. Onlar nankörlükleriyle bize değil, fakat kendilerine kötülük ediyorlardı. Onlara, "Şu şehre yerleşin, orada dilediğiniz gibi yiyip için ve af dileyin. Kapıdan eğilerek girin ki hatalarınızı bağışlayalım. İyilik yapanlara ileride ihsanlarımızı daha da artıracağız," denildi. Sonra içlerinden hakkı çiğneyenler, sözü değiştirip kendilerine söylenenden başka bir şekle soktular. Biz de hakkı çiğnedikleri için üzerlerine gökten bir azap gönderdik. Onlara deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Onlar cumartesi tatili yaptıkları gün, avlayacakları balıklar sürüler halinde suyun yüzüne çıkarak onlara doğru gelirken, tatil yapmadıkları günde ortalığa çıkmıyorlar diye cumartesi yasaklarını çiğniyorlardı. Yoldan çıkmaları sebebiyle onları işte böyle sınıyorduk. İçlerinden bir topluluk, Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir azapla cezalandıracağı kimselere ne diye öğüt veriyorsunuz sanki deyince onlar, "Rabbiniz katında bir mazeretimiz olsun diye, bir de sakınıp çekinirler ümidiyle," şeklinde cevap verdiler. İşte böylece onlar kendilerine yapılan uyarıları göz ardı edince, biz de kötülüğü önlemeye çalışanları kurtardık. Haksızlığa sapanları da yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü dehşetli bir azapla cezalandırdık. Kendilerine yasak edilen şeyler karşısında küstahça diretince onlara, "Aşağılık maymunlar olun," dedik. Rabbin kıyamet gününe kadar onlara en ağır cezayı verecek kimseleri üzerlerine göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz Rabbinin ceza vermesi çabuktur. Yine o çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Onları grup grup yeryüzüne dağıttık. İçlerinden bazıları iyi kimselerdir, bazıları da böyle değildir. Bu sonuncuları belki dönüş yaparlar diye iyi durumlarla da kötü durumlarla da imtihan ettik. Onların ardından kitaba varis olan ve nasıl olsa bağışlanacağız diyerek şu dünyanın geçici menfaatine sarılan bir kuşak geldi. Ne zaman önlerine bu gibi menfaatler çıksa hemen sarılırlar. Bunlardan Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyeceklerine dair kitabın öngördüğü bir söz alınmamış mıydı? Üstelik onlar kitaptakini de okuyup öğrenmişlerdi. Doğrusu ahiret yurdu sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Kitaba sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte böyle iyiliğe çalışanların ecrini biz asla zayi etmeyiz. Bir zamanlar İsrailoğullarının üzerine dağı bir gölgelik gibi kaldırdık da üstlerine düşecek sandılar. Size verdiğimize, kitaba kuvvetle sarılın ve içinde olanı aklınızda tutun ki korunasınız, dedik. Rabbin Adem oğullarından, onların sırtlarından zürriyetlerini alıp bunları kendileri hakkındaki şu sözleşmeye şahit tutmuştu. "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" "Elbette öyle, tanıklık ederiz," dediler. "Böyle yaptık ki kıyamet gününde bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz. Yahut önce atalarımız Allah'a ortak koştu. Biz de nihayet onların ardından gelen bir nesiliz. Şimdi batıla saplanıp kalanların yaptıkları yüzünden bizi helak mı edeceksin demeye kalkışmayasınız." İşte böyle ayetleri açık açık bildiriyoruz. Umulur ki dönüş yaparlar. Kendisine kanıtlarımızı verdiğimiz, fakat

onları bir kenara atan, bu yüzden şeytanın peşine taktığı, nihayet azgınlardan olan kişinin haberini onlara anlat. Eğer biz isteseydik, o kişiyi delillerimizle yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı, hevesinin peşine düştü. İşte böylesinin hali, kovsan da bıraksan da hep dilini çıkarıp soluyan köpeğin haline benzer. Ayetlerimizi yalan sayan topluluğun durumu işte böyledir. Şimdi sen bu kıssayı anlat. Umulur ki iyice düşünürler. Ayetlerimizi yalan sayan ve böylece yalnız kendilerine fenalık etmiş bulunan kavmin durumu ne kötü. Allah'ın doğru yola yönelttiği kişi hidayete ermiştir. O kimi saptırırsa işte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir. Andolsun biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin, onun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler. Yarattıklarımız arasında hakka götüren ve o yolda adil davranan bir topluluk da vardır. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilmedikleri yerden adım adım yıkıma götürürüz. Onlara mühlet veriyorum ama bilin ki cezalandırmam çok çetindir. Düşünmediler mi ki yıllarca beraber oldukları o peygamberde delilikten eser yoktur. O ancak kesin bir uyarıcıdır. Göklerin ve yerin egemenliği üzerinde, Allah'ın yarattığı her bir nesne üzerinde ve kendi ecellerinin yaklaşmış olabileceği hususunda hiç kafa yormadılar mı? Ona değilse hangi söze inanacaklar? Allah kimi dalalete düşürürse artık onu hidayete erdirebilecek hiçbir kimse bulunamaz. Allah böylelerini azgınlıkları içinde yollarını şaşırmış olarak bırakır. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun hakkındaki bilgi sadece Rabbimin katındadır. Vakti geldiğinde onu açığa çıkaracak olan ancak Allah'tır. O kıyamet göklere de yere de ağır gelecektir. Sizi ansızın yakalayacaktır. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. De ki, ben kendim için Allah'ın dilediği dışında ne bir fayda elde edebilirim ne de zarardan kurtulabilirim. Eğer gaybı biliyor olsaydım elbette bundan çok faydalanırdım. Başıma kötülük de gelmezdi. Ben yalnızca inanan bir toplum için uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Sizi bir tek candan yaratan, kendisiyle mutlu olsun diye ondan da eşini yaratan O'dur. Erkek eşiyle beraber olunca kadın hafif bir yük yüklenir. Onu bir süre taşır. Hamileliği ağırlaşınca Rableri olan Allah'a şu sözlerle yakarırlar. Andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen kesinlikle şükredenlerden olacağız. Fakat Allah onlara kusursuz bir çocuk verince Allah'ın kendilerine verdiği bu nimet hakkında sanki nimeti veren Allah değilmiş gibi ona ortak koşarlar. Allah insanların ortak koştuğu şeylerden münezzehtir. Onlar kendileri de yaratılmış olup hiçbir şeyi yaratamayan varlıkları Allah'a ortak mı koşuyorlar? Oysa bu varlıkların ne onlara tapanlara yardımı dokunur ne de kendi kendilerine yardımcı olabilirler. Doğru yola ulaşma hususunda onlara yalvarsanız size karşılık vermezler. Onlara ha yalvarmışsınız ha susmuşsunuz. Sizin için değişen bir şey olmayacaktır. Gerçek şu ki Allah'ın dışında yalvarıp yakardıklarınız da tıpkı sizin gibi birer kuldur. Eğer iddialarınızda doğruysanız hadi onlara dua edin de karşılık versinler. Yürüyebildikleri ayakları mı var onların? Tutabilecekleri elleri, görebilecekleri gözleri, işitebilecekleri kulakları mı var onların? De ki, hadi ortak olun.

olarak gördüğünüz o varlıkları çağırın, sonra bana karşı planınızı kurun, göz açtırmayın bana. Ama bilin ki benim velim, kitabı indiren Allah'tır. O iyileri koruyup kollar. Onun dışında yalvarıp yakardıklarınızsa, ne size yardım edebilirler, hatta ne de kendilerine yardımları dokunur. Hidayete ulaşma hususunda onlara yalvarsanız, sizi duymazlar. Sana bakıyorlar zannedersin, oysa görmezler. Kolaylığı seç, iyi olanı emret, cahillere aldırma. Eğer şeytandan bir fitleme seni dürtüklerse, hemen Allah'a sığın. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Takva sahipleri içlerine şeytandan gelen bir saptırıcı fikir doğduğunda, onu düşünüp hemen gerçeği görürler. Şeytanların dostları olan inkarcılara gelince, dostları onları azgınlığa sürükler, onlar da azgınlıktan hiç geri durmazlar. Sen onlara bir mucize getirmediğin vakit, onu da derleyip toplasaydın ya derler. De ki, ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyarım. İşte bu Kur'an, Rabbinizden gelen kanıtlardır. İnanan bir topluluk için hidayettir, rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve sessiz durun ki rahmete nail olasınız. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek alçak sesle sabah akşam Rabbini zikret. Gafillerden olma. Rabbinin katında bulunanlar bile ona kulluk etmek hususunda kibre kapılmazlar. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Enfal Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana ganimetleri soruyorlar. Ganimetlerin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söyle. O halde siz gerçek müminlerseniz, Allah'a karşı saygısızlıktan sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler o kimselerdir ki, Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda, bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Namazlarını özenle kılarlar. Kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Gerçek müminler işte onlardır. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, bağışlanma ve değerli rızık vardır. Nitekim müminlerden bir kısmı isteksiz oldukları halde Rabbin seni doğru bir kararla evinden savaşa çıkarmıştı. Doğru olan apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi bu konuda seninle tartışıyorlardı. Hatırlayın, Allah size iki topluluktan biri sizindir diye vaat ediyordu. Siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Allahsa iradesi ve sözleriyle hakkı hakim kılmayı ve inkar edenlerin kökünü kesmeyi murad ediyordu ki, böylece günah yolunu tutanların hoşlarına gitmese de hakkı hakim, batılı geçersiz kılsın. Rabbinizden yardım dilediğiniz zamanı hatırlayın. Hemen size meleklerden peşi peşine gelen binlik kuvvetlerle ben size yardım edeceğim diye cevap verdi. Bunu yalnızca müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Zaten yardım ancak Allah tarafındandır. Allah kuşkusuz izzet ve hikmet sahibidir. O zaman katından bir güven olsun diye sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi onunla temizlemek, şeytanın pisliğini üzerinizden gidermek, cesaretinizi artırmak ve o sayede ayaklarınızı yere sağlam bastırmak için gökten üzerinize su indiriyordu. O sırada Rabbin meleklere şunu vahyediyordu. Şüphesiz ben sizinle beraberim. İman edenlerin sebatlarını pekiştirin. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık boyunlarının üzerinden vurun, onların bütün parmaklarına vurun. Şu sebeple ki onlar Allah ve Resulüne karşı geldiler. Allah ve Resulüne karşı gelenleri Allah şiddetle cezalandırmaktadır. İşte cezanız, tadın onu. İnkar edenler için
kuşkusuz cehennem azabı da

vardır. Ey müminler! İnkar edenlerle savaşta karşı karşıya gelince, onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Kim savaş için yer değiştirmek veya başka bir birliğe katılmak amacıyla olmaksızın savaş sırasında düşmana arkasını dönüp kaçarsa, Allah'ın öfkesine uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir son! Savaşta onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü. Oku attığında da sen atmadın, Allah attı. Bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. İşte size lütfu. Allah inkar edenlerin tuzaklarını hep bozmaktadır. Siz ey putperestler, eğer zafer peşindeyseniz, kazandığınız zaferi gördünüz. Son verirseniz, bu sizin için en iyi olanıdır. Tekrarlarsanız biz de tekrarlarız. Topluluğunuz çok da olsa amacınıza ulaşmanıza yetmeyecektir. Zira Allah müminlerle beraberdir. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne itaat edin. Söylediklerini işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Duymadıkları halde duyduk diyenler gibi de olmayın. Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları, sağır, dilsiz ve düşünemez olanlarıdır. Allah onlarda, inkârcılarda bir hayır görseydi, elbette kendilerine işittirirdi. Eğer işittirseydi, yine reddederek yüz çevirirlerdi. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere çağırdıklarında, Allah ve Resulünün çağrısına uyun ve şüphesiz bilin ki, Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Unutmayın ki onun huzuruna götürüleceksiniz. Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Bulunduğunuz yerde önemsenmeyecek kadar az olduğunuz, insanların sizi kapıp götürmelerinden korkar halde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O durumda Allah size sığınacak yer verdi. Yardımıyla sizi destekledi. Size güzel rızıklar ihsan etti. Umulur ki şükredersiniz. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne karşı hainlik etmeyin. Size bırakılan emanetlere de bile bile hıyanet etmeyin. Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükafatın Allah katında bulunduğunu bilin. Ey iman edenler! Allah'a saygıda, takvada kusur etmezseniz, O size bir temiz kabiliyeti verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Hatırlar mısın, inkar edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır. Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda, duyduk duyduk, istesek elbette bunun benzerini biz de söyleriz, bu eskilerin masallarından başka bir şey değil, dediler. Hatırla, bir de şöyle diyorlardı. Allah'ım, eğer bu kitap senin katından gelmiş bir hakikatse, gökten üzerimize taş yağdır veya bize acı veren bir azap gönder. Sen içlerinde oldukça Allah onlara azap etmez. Tevbe edip dururken de Allah onlara yine azap etmeyecektir. Onlar hizmet ve yönetimine ehil olmadıkları halde Mescid-i Haram'a müminleri sokmazken Allah onlara niye azap etmesin? Mescidin hizmet ve yönetimine ehil olanlar gönüllerinde Allah korkusu taşıyanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Beytullah'ın yanında onların namazı ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibarettir. Madem öyle, küfrünüze karşılık azabı tadın. Hak dine inanmayanlar, servetlerini insanları Allah'ın yolundan engellemek için harcarlar, yine harcayacaklar. Sonra bu onlara yürek acısı olacak. Daha sonra da yenilecekler. İnkara sapanlar sonunda cehenneme sevk edilecekler. Ta ki Allah pisi temizden ayırsın,
pisleri üst üste koyup hepsini bir araya toplasın, sonra da cehenneme atsın. Onlar ziyan edenlerin ta kendileridir. İnkar edenlere söyle, eğer yaptıklarına son verirlerse, geçmiş günahları bağışlanacaktır. Yaptıklarına devam ederlerse, daha öncekilere geçmişte ne yapıldığı bellidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve dinin tamamı Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Vazgeçerlerse kuşkusuz Allah yaptıklarını görmektedir. Yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevladır, ne eşi bulunmaz yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif, Lokman Aktepe, Câsiye Suresi 12 ila 15. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Buyruğuyla içinde gemiler yüzsün, lütfettiği nimetleri elde edesiniz ve şükredesiniz diye denizi istifadenize veren Allah'tır. Ayrıca O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendinden bir lütuf olarak emrinize vermiştir. Bütün bunlarda düşünenler için işaretler vardır. İman edenlere söyle de Allah'ın yargı günlerine inanmayanları bağışlasınlar. Çünkü böyle bir topluluğu hak etmeleri yüzünden Allah cezalandıracaktır. İyi işler yapan kendisi için yapmıştır. Kötülük yapanın da kötülüğü kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Âl-i İmrân Suresi 104. Ayet.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Yusuf Suresi 18. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir de üzerine sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenecek de ancak Allah'tır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kanlı gömlek. Hazreti Yakup'un 12 oğlu vardı. Yakup aleyhisselam üstün karakteri sebebiyle oğulları arasından Hazreti Yusuf'u daha çok seviyordu. Bünyamin'i de küçük olduğu için el üstünde tutuyordu. Bu durum diğer 10 kardeşi kıskandırıyordu. Onlar babalarının sevgisini kazanacak güzel davranışlar sergilemek yerine kendilerine rakip gördükleri Yusuf'u ortadan kaldırmak için plan yaptılar. Gezip oynamak bahanesiyle onu evden çıkardılar ve götürüp bir kuyuya attılar. Gömleğini de kana bulayıp babalarına getirdiler ve sahte gözyaşlarıyla "Yusuf'u kurt kaptı" dediler. Yakup aleyhisselam olayın onların anlattığından farklı olduğunu anladı ve bağrına taş basarak bu imtihana sabredeceğini söyledi. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, nefsimize uymak bizi yanlışa götürür. Bir diğer mesajsa, musibetler karşısında Yakup aleyhisselam gibi güzel bir sabır göstermeliyiz.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için ibretler vardır. Hani kardeşleri demişlerdi ki, Yusuf ile öz kardeşi babamızın gözünde bizden daha değerli. Halbuki bizim sayımız daha çok. Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanılgı içinde. Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tövbe ederek iyi kimseler olursunuz. Onlardan biri, Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka yapacaksanız, onu kör kuyunun dibine bırakın. Nasıl olsa gelip geçen kervanlardan biri onu bulup alır, dedi. Dediler ki, ey babamız, niçin Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun iyiliğini isteyen kimseleriz. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yesin, içsin, oynasın. Onu mutlaka koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni endişelendiriyor. Farkında olmadığınız bir sırada onu kurt yer diye korkuyorum, dedi. Dediler ki, biz böylesine kalabalık iken onu kurt yerse o zaman gerçekten bize yazıklar olsun. Onu götürüp kuyunun dibine bırakmaya ittifakla karar verince bunu yaptılar. Biz de Yusuf'a kardeşlerinin bu yaptıklarını bir gün onlara kendileri senin kim olduğunun farkına varmadan mutlaka haber vereceksin diye vahyettik. Akşam ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarış için uzaklaşmış, Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yemiş. Ama biz doğru söyleyen kimseler olsak da sen bize inanmazsın, dediler. Gömleğinin üstünde uydurma bir kan izi de gösterdiler. Yakup, hayır, nefsiniz sizi kötü bir iş yapmaya sürüklemiş. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında bana yardım edecek olan ise ancak Allah'tır, dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Furkan Suresi 47 ila 54. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu dinlenme hali kılan, gündüz vaktini ise bir diriliş ortamı yapan O'dur. Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen O'dur. Gökten de tertemiz su indirdik ki, onunla ölü toprağı canlandıralım ve hayvanıyla, insanıyla yarattığımız nice varlıkları suya kavuşturalım. Gerçek şu ki, biz bütün bunları insanlar doğru dürüst düşünüp ders çıkarsınlar diye kendilerine tekrar tekrar anlatmışızdır. Buna rağmen insanların çoğu nankörlükte direnip durmuşlardır. Eğer isteseydik her yerleşik topluluğa bir uyarıcı gönderirdik. Öyleyse artık inkarcılara boyun eğme. Bu Kur'an'la onlara karşı bütün gücünle mücadeleni sürdür. Biri tatlı ve susuzluğu giderici, diğeri tuzlu ve acı olan iki denizi karışacak şekilde salıveren ve ikisi arasına bir engel, aşılmaz bir perde koyan O'dur. İnsan türünü sudan yaratıp, onların arasında soy ve sıhriyet bağı kuran da O'dur. Rabbin üstün kudret sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Enbiya Suresi 46. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun onlara Rabbinin azabından hafif bir esinti dokunsa, muhakkak eyvah bize, gerçekten biz zalim kimselerdik diyeceklerdir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Son pişmanlık. Henüz azabı karşılarında görmeyen inkarcılar, kendilerine Rableri katından gelen peygamberi ve kitapları inkar ederler. Ancak çok hafif de olsa bir azapla karşılaştıklarındaysa, akılları başlarına gelip yanlış yaptıklarını itiraf ederler. Fakat bu durum onlardan azabın kalkmasını ya da hafiflemesini sağlamaz. Zira asıl olan zamanında vahyin uyarısına kulak vermektir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, insanın imtihanı dünyadadır ve dünya hayatındaki iman ve salih ameline göre ahiret hayatı şekillenecektir. Almamız gereken ikinci mesaj, azabı gördükten sonra gerçeği kavramak kişiye bir şeyi kazandırmaz.
2: Aşr-ı Şerif. Davut Önal. Enbiya Suresi 42 ila 47. ayetler.
0: Euzu billahi mineşşeytan.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, azap etmek istediğinde gece gündüz Rahman'a karşı sizi kim koruyabilir? Yine de onlar Rablerini hatırlamaya yanaşmıyorlar. Yoksa kendilerini bize karşı savunacak bir takım ilahları mı var? Onlar ne kendilerini koruyabilirler, ne de tarafımızdan destek görürler. Oysa biz onları da, atalarını da nimetlerimizden faydalandırdık. Hatta bu ömürleri boyunca sürüp gitti. Şimdi bizim yeryüzünü etrafından nasıl eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı? Şu halde üstün gelen onlar mı? De ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Fakat vicdanı sağır olanlar, uyarılsalar da bu çağrıyı duymazlar. Andolsun onları Rabbinin azabından bir esinti yoklasa, muhakkak ki vah bize, hakikaten biz kendimize kötülük etmişiz derler. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu getir.

Getirir, ortaya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette iyilik.
1: Allah Teala Ali İmran suresinin 92. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Azim olan Allah doğru söyledi. Yüce Allah, insanı kulluğa yönlendirmek ve onun hayatında dünyanın etkisini dengelemek için bazı kurallar ve ahlaki ilkelerle uyarılar yapmıştır. Dünya hayatının çekiciliğine ve geçiciliğine, ahiretin ise ebedi oluşuna dikkat çekilmesi bundandır. İnsanın gönül dünyasına can veren en önemli özellikler iyilik ve cömertliktir. İnsanın iyilik yapmasına ve cömertliğine en büyük engelse dünya nimetlerine beslediği aşırı sevgidir. Müminin unutmaması gereken bir husus vardır ki, iyilik ve takva yolunu hazırlayan salih amellerin yapıldığı yer dünya hayatıdır. Bu dünyada samimi bir imanla gerçekleştirilen iyilikler, kabrimizi ve ahiretimizi aydınlatacaktır. Kur'an, iyiliğe ayrılmış malı kalıcı salih amel olarak niteler. Bununla kastedilen insanlara fayda verecek ve ahirette de kurtuluşa vesile olacak amellerdir. İnsana yakışan, dünya hayatında yapacağı iyi işlerle ebedi saadetini kazanmasıdır. Rabbimiz, kalıcı olanla geçici olanı ayırt etmemiz için gerekli uyarıyı yapmış ve şöyle buyurmuştur. Mallar ve evlatlar, dünya hayatının süsüdür. Ebedi kalacak salih amellerse, Rabbinin katında sevap olarak da, ümit olarak da daha hayırlıdır. Kişinin sahip olduğu nimetleri Allah yolunda kullanması, Allah'ın rızasına ve onun cennetine ulaşabilmenin şartlarındandır. Kişi ancak bu şekilde iyiliğe, yani erdemliliğe, ihsana ve sevaba erer. Cennete girmeye hak kazanır. Bu sebeple iman, dinin başlangıcı, iyilikte gayesi olarak nitelendirilmiştir. Başka bir ifadeyle, din iki esastan ibarettir. Bunlar, Allah'ın birliğini kabul etmek ve iyiliğe ulaşmaktır. Rabbimizin kişinin sevdiği şeylerden ifadesiyle kastettiği, ilim gibi maddi ve manevi imkanlardır. Nefsin en çok hoşlandığı şeyler bunlardır. Dikkat edilmesi gereken noktaysa, iyiliklerin işe yarar olması ve kıymetli şeylerden yapılmasıdır. Bununla bir ihtiyacın karşılanması ve sıkıntıların giderilmesi hedef alınır. Son sözümüz şöyle olsun. Dünya nimetlerine duyulan sevgi, Allah'a duyulan sevgiden daha çok olamaz. Dünya sevgisi daha ağır basarsa, kişinin iyiliğe ve erdeme ulaşması mümkün değildir.
2: Kırk ayette iyilik.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Cihan Kodal. Meryem Suresi 1-15. Ayeti Kerimeler.

0: يبعث حيا. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu, Rabbinin Zekeriya kuluna lütfettiği rahmetin anlatımıdır. Hani o, alçak sesle Rabbine yalvarmıştı. Rabbim, demişti, benim kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağardı. Rabbim, ben sana ettiğim dualarda hiç eli boş dönmedim. Doğrusu ben, arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana yerimi alacak bir halef ver. O, Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim, onu rızana erdir. Allah buyurdu ki, ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik. Zekeriya, Rabbim dedi, karım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde, benim nasıl oğlum olabilir? Orası öyle dedi ve buyurdu ki Rabbin, o bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım. Zekeriya, Rabbim öyleyse bana bir işaret ver dedi. Allah, sana işaret tam 3 gün insanlarla konuşamamandır buyurdu. Bunun üzerine Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkarak onlara özel bir işaret diliyle sabah akşam Allah'ı tenzih edin dedi. Ey Yahya, kitaba var gücünle sarıl dedik ve ona henüz çocukken hikmeti verdik. Ayrıca katımızdan ona şefkat ve ruh temizliği de verdik. O kötülükten çok sakınan biriydi. Anne babasına çok iyi davranırdı. Zorba ve asi değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve yeniden hayata döndürüleceği gün ona selam olsun. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Ali İmran Suresi 31. Ayet.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah'ı seven, peygambere itaat eder. İnsanların bir kısmı, kendileri gibi bir insan gördükleri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaktan geri durmuşlar, hatta onu alaya almışlardı. Halbuki Hazreti Peygamber Allah'ın elçisiydi ve Allah'ı sevenlerin onun elçisini de sevmeleri beklenirdi. Peygamber Allah için sevilir. Ayrıca sevginin sadece sözde kalmaması, gereğinin yapılması gerekir. Seven, sevdiğinin emrini yerine getirir. Bu ayetten alacağımız ilk mesaj, Hazreti Muhammed'in yoluna tabi olmamız, Allah'ı sevmemizin bir gereğidir. Bir diğer mesajsa, Allah'ın sevgisini ve affını kazanmanın yolu, insanların uydurduklarını bırakıp, Peygamberin öğrettiklerini uygulamaktan geçer.

0: Aşr-ı Şerif. Hasan Kara. Ali İmran Suresi 26 ila 32. ayetler.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok, sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın ve dilediğine sayısız rızık verirsin. Müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa artık Allah'la olan bağını koparmış demektir. Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korunmanız başkadır. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Sonunda dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekileri gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da, yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Herkesin yaptığı iyiliği de, işlediği kötülüğü de önüne konmuş olarak bulacağı gün, insan ister ki kendisiyle kötülükleri arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Fatih Okumuş. Hac Suresi 8 ila 14. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ

خسر الدنيا والآخرة.

0: اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlar içinde öyleleri vardır ki, bilgisi, kılavuzu ve aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde, büyüklük taslayarak başkalarını Allah yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışır durur. Onun dünyadaki payı rezil rüsva olmaktır. Kıyamet gününde ise ona yakıcı ateşin azabını tattıracağız. Ona şöyle denilecek: bu senin kendi ellerinle önceden yapıp ettiklerinden dolayıdır. Yoksa Allah kullarına asla zulmetmez. Yine insanlar içinde kimileri vardır ki, Allah'a şartlı olarak kulluk eder. Öyle ki, kendisine bir iyilik denk gelirse, bundan pek memnun olur. Ama başına bir imtihan sıkıntısı gelse, hemen yüz çevirir. Böyleleri dünyasını da ahiretini de yitirmiştir ve apaçık hüsran işte budur. Allah'ı bırakıp kendisine ne zarar ne de yarar sağlayabilen şeylere yalvarıp yakarır. Sapkınlığın en uç noktası da işte budur. Bir de o, zararı yararından daha yakın olan varlıklara yalvarıp yakarır. O ne kötü bir dost ve ne kötü bir arkadaştır. Allah iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Allah dilediğine bol, dilediğine az rızık verir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlarsa dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd Suresi 26. Ayet.

0: Hepimizi yoktan var eden Yüce Allah, hayatımızı devam ettirebilmemiz için ihtiyacımız olan rızkı da yaratmıştır. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın buyuran Rabbimiz, rızkı dağıtırken herhangi bir ayrım yapmamaktadır. Rızıklarını temin edemeyen nice varlıkların rızkını verdiğini söyleyen Rahman, bizim rızkımızın da kendisine ait olduğu garantisini açık bir şekilde vermektedir. Yine, rızık endişesiyle çocuklarınızın canına kıymayın uyarısında bulunan Rabbimiz, onların rızkının kendine ait olduğunu hatırlatmaktadır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, rızık konusunda Allah'a mutlaka güvenmemiz gerektiğini şu cümlelerle öğütlemektedir. Başlarınız hareket ettiği müddetçe, yani yaşadığınız sürece, rızıktan ümitsiz olmayın. Çünkü annesi doğurduğunda çocuğun üstünde hiçbir elbisesi yoktur. Sonra Allah onu rızıklandırır. Rezzak olan Allah, bir taraftan rızık konusunda herkese teminat verirken, öte yandan bu rızkı kime ne kadar vereceğini ancak kendisinin bildiğini hatırlatmaktadır. Rızkın sahibi dilediğine bol bol vereceğini, dilediğinden de kısacağını söylerken, inançlı insanlar için bunda büyük ibretler olduğunu eklemektedir. Ancak bu noktada şu hususa dikkat etmeliyiz. Rızık konusunda Allah'a olan sonsuz güvenimiz bizi çalışmaktan alıkoymamalıdır. Burada Allah Resulü'nün bize ışık tutacak bir öğüdünü hatırlatmamız yerinde olacaktır. Şöyle buyuruyor rahmet peygamberi: "Eğer siz gereği gibi Allah'a tevekkül etmiş olsaydınız, tıpkı sabahleyin kursakları boş olarak çıkıp akşam dolu olarak dönen kuşları rızıklandırdığı gibi sizleri de rızıklandırırdı." Allah'ın dilediğine bol, dilediğine az rızık vermesinin bizim için ibret verici birçok yönü vardır. Rızkı bol olanlarımızın verilecek daha çok hesabı olduğu gibi, ele aldığımız ayette de ifade buyurulduğu gibi, onları bekleyen bir şımarma tehlikesi de söz konusudur. Diğer taraftan sabredemeyip Allah'ın rahmetinden ümitlerini kesme ihtimalinden dolayı da fakir olanlarımızı bekleyen bir tehlike vardır. Her iki durumunda birer imtihan olmasının anlamı da budur. Hiç şüphesiz her iki durumunda ilahi hikmetleri vardır. Diğer yandan rızkın genişliği veya darlığının inançlı veya inançsız olmamızla da doğrudan bir alakası yoktur. Karun'u hatırlayalım. Geçici dünya hayatını tercih edenler, onun göz dolduran zenginliğini gördüklerinde, keşke Karun'a verilen bize de verilmiş olsaydı demişlerdi. Ama aşırı zenginliğin şımarttığı Karun, ilahi gazaba uğradıktan sonra Allah'ın kullarından dilediğine rızkını bol verdiğini, dilediğine de az verdiğini anlayabilmişlerdi. Şu halde mümine de, kafire de rızkı veren Allah olduğuna göre, bir kısım inkarcıların aşırı zenginlikleri bizi aldatmamalıdır. İnkar edenlerin diyar diyar gezip refah içinde dolaşması sakın seni aldatmasın buyuran Rabbimiz, zenginliğin aldatıcı ve aynı zamanda göreceli cazibesi karşısında dimdik durmaya davet etmektedir. Her şeyden önce zenginliğin de fakirliğin de ilahi imtihanın birer parçası olduğu inancını asla kaybetmemeliyiz. Sahip olduğumuz rızkı ahiret kazancına dönüştürmeye çalışmalı, onun bizi şımartmasına izin vermemeliyiz. Sahip olmadıklarımızdan ötürü de Rabbimize bağlılığımızı ve onun rahmetine olan güvenimizi yitirmemeliyiz.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: 48. Bölüm. Bu bölümde Haşr, Mümtehine, Saf, Cuma, Münafikun ve Tegabün surelerinin tilavetini ve mealini dinleyeceksiniz. Haşr Suresi.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Sebbaha lillahi ma fis semawati ve ma fil ardı ve huvel azizul hakim. Huvellezî ahrecellezîne keferû min ehlil kitâbi min diyârihim li evvelil haşr. Mâ zanentum en yahrucu ve zannû ennehum mâni'atuhum husûnuhum minallâhi feetâhumullâhu min haythu lem yahtesibû. فَأَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاَعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله.

nehâkum anhu fentehû vettekû Allah innallâhe şedîdül ikâb.

أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.

0: الرحيم
1: Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür, hikmet sahibidir. Ehli kitaptan inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarına ihtimal vermemiştiniz. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'a karşı koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı hiç beklemedikleri bir yerden geliverdi. Allah yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. O halde ibret alın ey akıl sahipleri! Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, onları bu dünyada yine mutlaka başka şekilde cezalandıracaktı. Ahirette ise onları cehennem azabı beklemektedir. Bu onların Allah ve Resulüne karşı gelmelerinden dolayıdır. Kim Allah'a karşı cephe alırsa bilmeli ki Allah cezalandırmada çok çetindir. Herhangi bir hurma ağacını kesmeniz de kökleri üzerinde ayakta bırakmanız da Allah'ın izniyledir. Ve bu yoldan çıkmışların burunlarını sürtmesi içindir. Allah'ın onlardan alıp Resulüne fey olarak verdikleri için siz at veya deve koşturmuş değilsiniz. Ama Allah elçilerini dilediği kimselere üstün kılar. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın başka beldeler halkından alıp Resulüne fey olarak verdikleri Allah'a, peygambere, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Servet, içinizden sadece zenginler arasında dönüp dolaşan bir şey olmasın diye böyle hükmedilmiştir. Peygamber size ne vermişse onu alın ve size neyi yasaklamışsa ondan kaçının. Allah'a karşı saygısızlık etmekten sakının. Kuşkusuz Allah cezalandırmada çok çetindir. Bu gelirler Allah'ın lütuf ve rızasının peşine düşerek Allah'a ve Resulüne yardım ederlerken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan yoksul muhacirlerin hakkıdır. İşte onlar dosdoğru kimselerdir. Onlardan önce bu yurda yerleşmiş ve gönülden inanmış olanlar, kendilerine göç edip gelenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa, işte kurtuluşa erecekler onlardır. Bunların ardından gelenler de, ey Rabbimiz derler. Bizi ve bizden önceki iman etmiş kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı kötü bir düşünce ve duyguya yer bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin.
2: Elem

0: فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين.
1: Şu münafıklık edenleri görüyor musun? Ehli kitaptan inkarcı yandaşlarına, şayet siz çıkarılacak olursanız, bilin ki biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda, aleyhinizde kimseye asla itaat etmeyiz. Eğer size savaş açılırsa, muhakkak yardımınıza koşarız diyorlar. Allah şahittir ki, onlar düpedüz yalancıdırlar. Oysa çıkarılsalar, asla onlarla beraber çıkmazlar. Onlara savaş açılsa, asla yardımlarına koşmazlar. Yardım etmeye kalksalar da, muhakkak arkalarını dönüp kaçarlar. Ve sonunda onlar yardımsız kalırlar. Şu bir gerçek ki, yüreklerinde size karşı duydukları korku, Allah'a karşı duyduklarından daha şiddetlidir. Çünkü onlar anlayışı kıt bir topluluktur. Onların topu birden sizinle, ancak müstahkem yerlerde ve siperler ardında olduklarında savaşırlar. Kendi aralarındaki gerginlik ve çatışma şiddetlidir. Sen onları birlik içinde sanırsın. Oysa kalpleri dağınıktır. Çünkü onlar aklını iyi kullanamayan kimselerdir. Kendilerinden az öncekilerin durumu gibi, onlar yaptıklarının cezasını tatmışlardı. Ve onları elem veren bir azap beklemektedir. Tıpkı şeytanın durumu gibi. Hani o insana inkar et der. O inkar edince de bilesin ki benim seninle ilgim yok. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Ama ikisinin de akıbeti içinde ebedi kalacakları ateşe girmek olacaktır. İşte zalimlerin cezası budur.
0: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا

0: الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Evet, Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Allah'ı unutan, bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar gerçekten yoldan çıkmışlardır. Cehennemliklerle cennetlikler bir değildir. Muratlarına erecek olanlar ancak cennetliklerdir. Şayet biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, onu Allah korkusundan titremiş ve paramparça olmuş görürdün. İşte bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Duyular ve akılla idrak edilemeyeni de, edileni de bilir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Egemenliğin mutlak sahibidir. Her türlü eksiklikten uzaktır. Esenlik verendir. Güven sağlayan ve kendisine güvenilendir. Görüp gözeten ve yönetendir. Üstündür. İradesine sınır yoktur. Büyüklükte eşi olmayandır. Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. O takdir ettiği gibi yaratan, canlıları örneği olmadan var eden, biçim ve özellik veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerdekiler ve yerdekiler hep O'nu tesbih ederler. O üstündür, hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Ya eyyühellezine amenu la tettehidu aduvvi ve aduvvekum evliyâe tülkûne ileyhim bil meveddeh. تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ

0: أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير.
1: Ey iman edenler! Eğer benim yolumda savaşmak ve hoşnutluğumu kazanmak üzere yola çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri kendilerine sevgi göstererek dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar etmektedirler. Üstelik Rabbiniz Allah'a iman ettiniz diye peygamberi ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Ben sizin gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da bildiğim halde onlara gizliden gizliye sevgi besliyorsunuz. İçinizden kim bunu yaparsa bilsin ki doğru yoldan sapmış demektir. Onlar sizi bir yakalasalar size yine düşmanca davranırlar. Elleriyle ve dilleriyle size kötülük etmeye çalışırlar ve isterler ki sizler de hakkı inkar edesiniz. Kıyamet gününde ne yakınlarınızın ne de çocuklarınızın size yararı olabilir. Allah aranızda hükmünü verir. Yapıp ettiklerinizi Allah tamamıyla görmektedir.
0: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ

فيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء.

0: Rabbena la tec'alna fitneten lillezine keferu veğfir lana Rabbena inneke entel azizul hakim. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
1: İbrahim'de ve ona uyanlarda size güzel bir örneklik vardır. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: Bilin ki bizim sizinle ve Allah'ı bırakıp da taptıklarınızla bir ilişiğimiz yoktur. Sizi ve değerlerinizi reddediyoruz. Sizinle bizim aramızda, siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sürüp gidecek bir düşmanlık ve nefret açıkça ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına hiç şüphen olmasın, bağışlanman için dua edeceğim. Ama Allah'tan sana geleceklere karşı yapabileceğim bir şey de yoktur demesi başka. Rabbimiz, sadece sana dayanıp güvendik, sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Rabbimiz, bizi inkar edenler için bir sınama konusu yapma. Bizi bağışla ey Rabbimiz. Çünkü kudret ve hikmet sahibi olan sensin. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar için onlarda hiç şüphe yok ki güzel bir örneklik vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü hamde layıktır.
0: Asallahu en yec'ale beynekum ve beynellezine adeytum minhum mevedde. Vallahu kadir, vallahu gafurur rahim.

0: أَرِيكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
1: Belki de Allah sizinle onlardan düşmanınız olan kimseler arasında karşılıklı bir dostluk meydana getirecektir. Allah kadirdir. Allah bağışlayıcıdır. Engin merhamet sahibidir. Allah din konusunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlarla iyi ilişkiler içinde olmanızı ve onlara adaletli davranmanızı yasaklamaz. Allah adaletli olanları elbette sever. Allah ancak din konusunda sizinle savaşmış, sizi yurtlarınızdan çıkarmış ve çıkarılmanıza yardım etmiş olanlarla dostluk kurmanızı yasaklar. Kim onlarla dost olursa, işte bunlar kendilerine yazık etmişlerdir.

0: ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.
1: Ey iman edenler! Mümin kadınlar göç ederken size geldiklerinde onların imanlarını Allah daha iyi bilmekle beraber siz onları sınayın. Eğer mümin olduklarını anlarsanız onları kafirlere iade etmeyin. Bunlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmaz. Onlara, kocalarına, harcadıklarını, mehirlerini geri verin. Mehirlerini ödediğiniz takdirde bu kadınlarla evlenmenizde sakınca yoktur. Kafir kadınları nikahınız altında tutmayın.

Siz harcadığınızı, verdiğiniz mehri isteyin, onlar da harcadıklarını istesinler. Allah'ın hükmü işte budur. Aranızda hükmünü böyle veriyor. Allah hakkıyla bilmektedir, hüküm ve hikmet sahibidir. Şayet eşlerinizden biri kâfirlere kaçar, böylece tazminat ödemek için sıra size gelmiş olursa, eşleri gitmiş olanlara harcadıklarına denk bir şey verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının.

0: الْآخِرَةِ لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ.
1: Ey Peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacakları, hırsızlık yapmayacakları, zina etmeyecekleri, çocuklarını öldürmeyecekleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira düzüp getirmeyecekleri, dine ve akla uygun hiçbir konuda sana karşı gelmeyecekleri hususunda, sana biat etmeye geldiklerinde, onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Kuşkusuz Allah bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği, inkârcıların kabirlerde yatanlardan, onların dirileceklerinden ümit kestikleri gibi, ahiretten ümit kesmiş bir topluluğu dost edinmeyin. Saf Suresi.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fissemâvâti ve ma fil ardı. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقَامًا

0: أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O azizdir, hakimdir. Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır. Bilin ki Allah kendi yolunda sağlam örülmüş bir duvar gibi kenetlenmiş, saflar halinde çarpışanları sever. Hani Musa kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim! Size Allah tarafından gönderilmiş elçi olduğumu gayet iyi bildiğiniz halde ne diye beni üzüyorsunuz? Onlar eğrilik yapınca Allah da kalplerini eğriltti. Allah günaha saplananları doğruya eriştirmez." Meryem oğlu İsa da şöyle demişti: "Ey İsrailoğulları! Bilin ki benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmet isimli elçiyi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş elçiyim. Ama o, Ahmet kendilerine apaçık kanıtlarla gelince, bu kanıtlar besbelli bir büyü dediler." Yalnız Allah'a teslim olmaya çağrılıp dururken, Allah hakkında asılsız şeyler yakıştırmaya çalışandan daha büyük haksızlığı kim yapabilir? Allah zalimlere hidayet nasip etmez. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkârcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlayacak. Müşrikler istemese de bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O'dur.

0: طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: Ey iman edenler! Size elem verici azaptan kurtaracak bir ticareti göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman edersiniz. Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edersiniz. Bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. O sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altından ırmaklar akan cennetlere, Adin cennetleri içindeki güzel köşklere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Hoşunuza gidecek bir şey daha var. Allah'ın yardımı ve yakın bir fetih. Hadi müminleri müjdele. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa da havarilerine, Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir diye sorduğunda, havariler, Allah'ın yardımcıları biziz demişlerdi. Sonra İsrailoğullarından bir kısmı iman etmiş, diğer bir kısmı da inkara sapmıştı. Biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Cuma Suresi.
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla.
0: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس

0: وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
1: Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir.

Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, hadi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de, edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir.

0: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَنٍ فَضُّوا اِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
1: Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اتخذوا أيمانهم جنة

0: الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.
1: Münafıklar sana geldiklerinde tanıklık ederiz ki sen gerçekten Allah'ın elçisisin derler. Senin hiç kuşkusuz kendi elçisi olduğunu Allah elbette biliyor. Ama Allah tanıklık eder ki münafıklar inandık derken kesinlikle yalan söylemektedirler. Onlar yeminlerini kalkan edinip Allah yolundan yan çizmişlerdir. Onların yaptıkları ne kadar çirkin. Şöyle ki, onlar sözde inandılar ama gerçekte inkar ettiler. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir. Artık anlayıp kavrayamazlar. Onlara şöyle bir baktığında, dış görünüşleri sana iyi bir izlenim verir. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Ama onlar sanki bir yere dayanmış kütükler gibidir. Böyle güvendeymiş gibi görünürler. Ama her gürültüyü de kendilerine yönelik sanırlar. Asıl düşman onlardır. Onlardan korun. Allah kahretsin onları. Nasıl da haktan yüz çeviriyorlar. Onlara gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin dendiğinde başlarını çevirirler ve büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Bağışlanmaları için Allah'a dua etmişsin veya etmemişsin, onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Şüphesiz Allah günaha saplananları doğruya eriştirmez. Onlar, Resulullah'ın yanındakilere geçimlik bir şey vermeyin ki etrafından dağılıp gitsinler diyenlerdir. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ama münafıklar anlamıyorlar. Şöyle diyorlar, hele Medine'ye dönelim, o zaman güçlü olan zayıf olanı oradan çıkaracak. Halbuki asıl güç ve izzet Allah'ındır, Resulünündür, müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler.

0: Ey iman edenler! Mallarınız da çocuklarınız da sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Bunu yapanlar mutlaka hüsrana uğramışlardır. Her birinize ölüm gelip, Rabbim ne olur bana azıcık daha süre tanısan da gönüllü yardımlarda bulunsam ve iyi kişilerden olsam diye yalvarmadan önce size verdiğimiz rızıklardan başkaları için de harcayın. Allah eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Tegabun Suresi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Yusebbihu

0: فيها وبئس المصير.
1: Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih ediyor. Egemenlik O'nundur ve hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter. Sizi yaradan O'dur. Ama kiminiz inkar, kiminiz iman ediyor. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Allah gökleri ve yeri hikmetli olarak yarattı. Size şekil verdi. Şeklinizi güzel yaptı. Dönüş de ancak O'nadır. Göklerde ve yerde olanları bilir,

gizlediklerinizi ve açıkladıklarınızı da bilir ve Allah kalplerin derinliklerinde olanı da bilmektedir. Daha önce inkar edip de yaptıklarının cezasını tadanların haberi size ulaşmadı mı? Onlar için elem verici bir azap daha vardır. Çünkü onlara peygamberleri açık kanıtlarla gelmişlerdi de onlar, bir beşer mi bizi doğru yola çıkaracak deyip inkar etmişler ve ona sırt çevirmişlerdi. Allah da muhtaç olmadığını gösterdi. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. İnkarcılar asla diriltilmeyeceklerini iddia ediyorlar. De ki, hayır, öyle değil. Rabbime yemin ederim ki mutlaka diriltileceksiniz. Ardından yapıp ettikleriniz size bildirilecek. Bu da Allah'a göre kolaydır. Şu halde Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz o ışığa iman edin. Yapıp ettiklerinizden Allah tamamen haberdardır. Toplanma günü için sizi bir araya getireceği zaman, işte o, kayıp ve kazancın kime ait olduğunun ortaya çıkacağı zamandır. Kim Allah'a iman eder, dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa, Allah onun kötülüklerini örter ve içinde ebedi olarak kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, onlar cehennemliktir ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Ne kötü son!

0: عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم
1: Allah'ın izni olmadan başa gelen bir musibet yoktur. Kim Allah'a iman ederse, Allah onun gönlünü doğruya yöneltir. Allah her şeyi bilmektedir. Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Sırt çevirirseniz bilin ki, elçimizin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Müminler de yalnız ona yalvarıp güvensinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız, şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır. Büyük mükafatsa Allah'ın katındadır. O halde gücünüz yettiğince Allah'a saygısızlıktan sakının. Dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olmak üzere başkaları için harcayın. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa, işte kurtuluşa erecekler onlardır. Allah'a güzel bir borç verirseniz, O da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir. Cezadaysa acele etmez. Allah akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O üstündür, hikmet sahibidir.
0: Sadakallahul azim.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Haşr, Mümtehine, Saf, Cuma, Münafikun ve Tegabun surelerinin tilavetini ve mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Radyo. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh, akşam namazında kısa sureler okumasını yadırgadığı Mervan'a, "Ey Ebu Abdülmelik, akşam namazında İhlas ve Kevser surelerini mi okuyorsun?" diye sorar. Mervan bu soruya evet şeklinde cevap verir. Bunun üzerine Zeyd bin Sabit radıyallahu anh, "Allah'a yemin ederim ki Resulullah'ın akşam namazında iki uzun sureden biri olan Araf suresini okuduğunu bilirim." diyerek Mervan'ı okuduğu surelerin kısa oluşu ve sünnete uyması bakımından uyarmıştı. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la

وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım! Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Muhammed Polat. Vakıa Suresi 39 ila 57. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların bir kısmı öncekilerdendir, bir kısmı da sonrakilerdendir. Amel defteri solundan verilenler. Ne bedbaht o solundan verilenler. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içindedirler. Serin ve rahatlatıcı olmayan kapkara bir duman gölgesindedirler. Çünkü daha önce onlar hazlarına tutsak olmuşlardı. O büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Şöyle diyorlardı: sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Üstelik gelip geçmiş atalarımız da mı? De ki, hem öncekiler hem sonrakiler, bilinen bir günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka bir araya getirilecekler. Sonra siz, ey yoldan sapmış inkârcılar, mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya kanmaz içişleriyle. İşte hesap gününde onların ağırlanması böyle olacak. Sizi biz yarattık. Artık inansanıza. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur, onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, hadi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de, edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence görünce ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Cuma Suresi.

0: Birden bize. Surelerin adının nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır. Meryem Suresi 96. ayet.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Halim Garip. Saf Suresi 10 ila 14. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Size elem verici azaptan kurtaracak bir ticareti göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman edersiniz. Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edersiniz. Bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. O sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altından ırmaklar akan cennetlere, Adn cennetleri içindeki güzel köşklere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Hoşunuza gidecek bir şey daha var. Allah'ın yardımı ve yakın bir fetih. Haydi müminleri müjdele. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa da havarilerine Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir diye sorduğunda havariler Allah'ın yardımcıları biziz demişlerdi. Sonra İsrailoğullarından bir kısmı iman etmiş, diğer bir kısmı da inkara sapmıştı. Biz inananları düşmanlarına karşı destekledik, böylece üstün geldiler.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Ayetlerin Hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Diyanet radyolarımızın çok değerli dinleyicileri, bugün En'am suresi 33. ayeti kerimesini inşallah anlamaya çalışacağız. Rabbimiz En'am suresi 33. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذ۪ي يَقُولُونَ فَاِنَّهُ

0: la yukezzibunek velakinne zalimine bi ayatillahi yechadun. Resulüm ne'lemu, biz biliyoruz, kad ne'lemu, biz muhakkak biliyoruz. İnnehu leyahzunukellezi yekulun. Onların, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmeyen müşriklerin, zalimlerin, inkarcıların, münafıkların söylediklerinin gerçekten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Fe innehum la yukezzibunek. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Velakinne zalimine bi ayatillahi yechadun. Fakat o zalimler açıkça Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Değerli kardeşlerim, müşrikler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında sihirbaz, mecnun, şair, yalancı gibi bir takım sözler sarf ediyorlar. Ve Kur'an'ın asılsız, İslamiyet'in de gerçek dışı olduğunu söylüyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onların takındıkları bu tavırdan, sarf ettikleri bu sözlerden dolayı son derece üzülüyor, müteessir oluyordu. Başka bir ayetinde Rabbimiz iman etmiyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin buyurmaktadır. Bu denli kendisini helak edercesine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mahzun oluyordu onların bu tavır davranışları karşısında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu üzüntüsüne bir defa ayeti kerime işaret etmektedir. Ama bir taraftan da Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı teselli etmekte, ayrıca o zalimlerin, yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği hakikatleri haksız yere reddedenlerin gerçekte Hazreti Peygamber'i yalanlamadıklarını fakat Allah'ın ayetlerini inkar ettiklerini bildirmektedir. Ayetin bu kısmıyla ilgili tefsir alimleri farklı açıklamalara yer vermektedirler. Bir kısmı şunu söylüyor: Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdikleri aslında Allah'ın ayetleridir. Dolayısıyla onu yalanlayanlar Allah'ın ayetlerini yalanlamış ve inkar etmiş olurlar. Çünkü Hazreti Peygamber'in Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı Allah'tan kendisine gelenleri insanlara duyurmaktan ibarettir. O bir elçidir, o bir Allah'ın temsilcisidir. Elçiyi yalanlayan, temsil ettiği kimseyi yalanlamış demektir. Elçiyi tasdik eden de yine aslında mesajın asıl sahibini tasdik etmiş, doğrulamış olmaktadır. Nitekim bu hususla alakalı başka ayetlerde de belirtilmiştir ki Resulullah'a itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Men yuti'ir rasul fakat ata Allah. Bir başka ayette sana yeminle bağlılık sözü verenler gerçekte bu sözü Allah'a vermiş oluyorlar. Fetih suresi 10. ayette bu şekilde geçmektedir. Yani müfessirlerimizin, tefsir alimlerimizin bir kısmı dolayısıyla Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın ayetlerini tebliğ eden bir elçidir. Dolayısıyla onu yalanlayan Allah'ı yalanlamış demektir. Başka bir yorum da şu şekildedir: bütün Mekkeliler Hazreti Muhammed Mustafa'yı çocukluğundan beri aslında dürüst olarak tanımaktadırlar. Bu yüzden de ona el-emin sıfatı verilmiştir. Muhammedül Emin, güvenilir Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber olduktan sonra kendisine inananlar gibi inanmayanların da bu husustaki kanaatleri değişmemiştir. Ancak tebliğ ettiği şeyleri bunlar inkar etmişlerdir. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi duyurduğu şeylerin doğruluğuna inansa da bunun bir yanılgı olduğunu, bildirdiklerinin doğru olamayacağını iddia ederek inkar etmişlerdir. Nitekim Ebu Cehil Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama şunu söylemiştir: biz seni değil bildirdiklerini yalanlıyoruz. Bir kısmının ayetle ilgili yaptığı yorum bu şekildedir. Başka bir yorum da şudur aziz kardeşlerim: müşrikler Resulullah'ın tebliğine inanmamaktadırlar. Onun yalan söylediğini düşündüklerinden ya da bildirdiklerinin asılsız olduğunu düşünmelerinden gelen bir inanmama, yalanlama değildir bu. Onlar İslam'ın hükümlerini çıkarlarına, menfaatlerine aykırı buldukları, itibarlarını zedelemesinden kaygı duydukları için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve getirdiği mesaja karşı böyle bir tavır takınmışlardır. Bizim kurulu düzenimiz bozulmasın, menfaatimizi kaybetmeyelim, gücümüzü yitirmeyelim, sen bizim itibarımızı sarsıyorsun diyerek karşı çıkmışlardır. Nitekim yine Ebu Cehil Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mensup olduğu Abdümenaf oğullarının zaten Mekke'de itibar kazandıran birçok görevi uhdesinde bulundurduğunu, bunların yanında bir de içlerinden bir peygamber çıkmasının kendi kabileleri için tamamen onur kırıcı olacağını, bu yüzden onun dinini tanımayacaklarını belirtmiştir. Cenab-ı Peygamber'in mesajını tarafsız olarak kişisel haz ve menfaatler yerine insanlığın yararını dikkate alarak iyi niyetle, akli ve ilmi ölçülere göre değerlendireceklerine, kendi ideolojilerinin, kendi sapkın zihniyetlerinin ve mensubu bulundukları zümrelerin hegemonyası için tehlikeli bulduklarından dolayı evet, reddetme anlayışına sahip olmuşlardır ki bu anlayış bir takım çevrelerde bugün de ne yazık ki mevcut bulunmaktadır. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, aziz kardeşlerim, onların, müşriklerin bütün sataşmalarına, bütün karşı çıkmalarına rağmen tebliğ vazifesinden geri durmamış, hakkın hakimiyeti, doğru mesajın insanlara ulaşması için ömrünün sonuna kadar gayretini ortaya koymuştur. Cenab-ı Mevla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ortaya koyduğu bu gayretten, getirdiği bu mesajdan nasiplenerek hakkı hak bilip hakka uyan, batılı batıl bilip batıldan içtinab ederek yaşayan kulları zümresine bizleri de dahil eylesin. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Ayetlerin hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Bakara Suresi 21. Ayet.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaradan Rabbinize kulluk edin ki takvaya eresiniz. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kulluk yalnızca Yaradan'a yapılır. Yeryüzündeki insanlar, dini inançları bakımından çeşit çeşittir. Bir kısmı, yaratıcının varlığını inkar ederken, bir kısmı, onunla birlikte başka varlıklara ibadet ederek şirk koşmaktadırlar. Bir kısım insanlar da, görünüşte Müslüman görünüp, gerçekte iman etmeyenlerdir. Rabbimiz, bu tür insanların sapkın yollarının bizi aldatmaması gerektiğini bildirmektedir. İbadet edilmeye layık olan tek varlık, bizi ve bizden önceki insanları yaratan Yüce Allah'tır. Aklıyla bu inanca ulaşabilen kişi, doğru bir düşünce ve kararlı bir iradeyle hareket edebilen kişidir. Bu ayetten alacağımız mesajın ilki, İbadet, yaratılmış bir varlığa değil, her şeyi yaratan Allah'a yapılır. Bir diğer mesajda, Allah'a iman ve ibadet, mümini takvalı olmaya götürür.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki takvaya eresiniz. Rabbiniz ki sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır. Gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. Artık siz de bile bile ona eş ve ortaklar koşmayın. Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içindeyseniz, onun benzeri bir surede siz getirin. Allah'tan başka taptıklarınızı da yardıma çağırın, eğer iddianızda samimi iseniz. Bunu yapamazsanız, ki asla yapamayacaksınız, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. O, inkârcılar için hazırlanmıştır. İman edip, dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara, kendileri için zemininden ırmaklar akan cennetler bulunduğu müjdesini ver. Onlara, cennetteki meyvelerden biri rızık olarak her sunulduğunda, bu daha önce de bize rızık olarak verilendir derler. O kendilerine benzer şekilde verilmiştir. Ayrıca onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Ve orada onlar sonsuza kadar kalıcıdırlar. Şüphe yok ki Allah herhangi bir şeyi, bir sivrisineği, hatta onun da ötesindekini misal vermekten utanıp çekinmez. Bunun karşısında iman edenler onun Allah'tan gelen gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenler ise Allah misal olarak bununla neyi kastediyor derler. Allah birçok kimseyi onunla saptırır. Birçok kimseyi de onunla doğru yola iletir. Onunla başkalarını değil, ancak emrine karşı gelenleri saptırır. Onlar ki iyice pekiştirdikten sonra da Allah'a verdikleri sözden dönerler. Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini ayırırlar. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte sonunda zararlı çıkacak olanlar da bunlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Bakara Suresi 155. Ayet.

0: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi.

belalara sabretmek. Yüce Allah, sabredenleri ortaya çıkarmak için insanları çeşitli şekillerde imtihan eder ve imtihanı geçenlere mükafatlarını verir. Fakat sabır, nefse ağır ve zor gelir. Kendisine karşılık büyük sevap ve ecrin verildiği sabırsa, musibetlerin çöktüğü zamanlardaki sabırdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin durumu gıpta ve hayranlığa değer. Çünkü her hali kendisi için bir hayır sebebidir. Böyle bir özellik sadece müminde vardır. Sevinecek olsa şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir bela gelecek olsa sabreder, bu da onun için hayır olur. Bu ayetten almamız gereken mesaj, sabredenlere, felaketlere göğüs gerenlere mükafatları hesapsız ödenecektir.

Aşr-ı Şerif. Osman Osmanoğlu. Bakara Suresi 153 ila 157. ayeti kerimeler.

sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Zinnuri Altınbay. Tahrim Suresi 1-7. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığını, eşlerini hoşnut etmek arzusuyla niçin kendini haram kılıyorsun? Bununla beraber Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah size belli durumlarda yeminlerinizi çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O bilendir, hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir şey söylemişti. Eşi bunu başkalarına aktarıp Allah da durumu peygambere açıklayınca peygamber bunun bir kısmını anlattı, bir kısmından vazgeçti. Eşine konuyu anlatınca o, "Bunu sana kim haber verdi?" diye sordu. "Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana bildirdi," diye cevap verdi. İkiniz de Allah'a tövbe ederseniz çok iyi olur. Çünkü kalpleriniz eğrilmişti. Ama peygambere karşı bir dayanışma içine girecek olursanız, bilin ki herkesten önce Allah onun dostu ve koruyucusudur. Sonra da Cebrail ve iyi müminler, melekler de bunların ardından onun yardımcısıdır. Eğer sizi boşayacak olursa, Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan, Allah'a teslimiyet gösteren, yürekten inanan, içtenlikle itaat eden, tövbe eden, kulluk eden, dünyada yolcu gibi yaşayan, dul ve bakire eşler verebilir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün bahane üretmeyin. Sadece yapmış olduklarınızın cezasını çekiyorsunuz.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Tarih şuuru.

geçmişten hisse almak. Onları arkadan gelecek diğerlerinin geçmişi ve ibretlik örneği kıldık. Zuhruf Suresi 56. Ayet.

Yüce Allah son ilahi kitabın ilk muhatapları olan Mekke halkına, kendilerinden önce yaşamış topluluklardan ve onlara uyarıcı olarak gönderilmiş peygamberlerden söz eder. Tarihe ait bu bilgiler çoğunlukla zaman ve mekandan arındırılmıştır. Olaylar ve insanların tutumları üzerinden anlatılan örneklerde amaç, geçmişte yapılan yanlışların tekrarlanmasına engel olmak ve ümmeti Muhammed'i Allah'ın daha önceki topluluklara gönderdiği azabından korumaktır. Dinleyip anlayana ibret niteliğindeki bu ayetlerden biri, Hazreti Musa'nın tebliğine şahitlik eden Firavun ve tabileri hakkındadır. Ayette geçen mesel kelimesi ibret anlamındadır. Firavun kavminin inkarcıları, kendilerinden sonraki inkarcılar için ateşe girmeleri yönünden selef, Allah'a karşı yaptıkları isyana son vermeleri gerektiği konusundaysa ibret ve öğüttür. Allah'ın suda boğmak suretiyle cezalandırdığı bu topluluk, Firavun'un "Ey milletim, Mısır mülkiyeti benim değil mi? Şu ırmaklar ayaklarımın altında akmıyor mu? Bunları görmüyor musunuz? Ayrıca ben bu değersiz, neredeyse söylediğini anlatmaktan aciz adamdan daha iyi değil miyim? O bir peygamberse, kendisine altın bilezikler indirilse yahut dizi dizi melekler onunla birlikte gelseler ya" şeklindeki aldatıcı konuşmasıyla ikna olmuş ve peygamberleri yerine kendilerine hiçbir fayda sağlamayacak inkarcıların peşinden gitmekte bir sakınca görmemişlerdir. Tarihte pek çok kavim, kendisinden önce gelen topluluklardan ibret almadıkları için helak olmuştur. Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, İbrahim kavmi, Ashab-ı Medyen ve diğerleri, öncekilerin durumları kendilerine anlatılırken önemsememişler, sünnetullah gerçekleşinceye kadar inkarcılık, ahlak bozukluğu ve zulüm gibi davranışlara devam etmişlerdir. Bu durumu anlatan ayetler peygamberlerin dilinden tekrar edilmiştir. Hazreti Hud kavmine, "Düşünün ki o sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi onlardan güçlü kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz" derken, Hazreti Salih, "Düşünün ki Allah Ad kavminden sonra yerlerine sizi getirdi ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler kuruyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın" şeklinde uyarıda bulunmuştur. Peygamberlerine kulak vermek yerine inanmadıkları azabı getirmesi için meydan okuyan ya da mucize beklentisi içine giren bu topluluklar, Kur'an'ın bildirdiğine göre kendi elleriyle sonlarını hazırlamışlar ve kasırga, deprem gibi doğal görünen sebeplerle helak olup gitmişlerdir. Benzer olaylar günümüzde de yaşanmaktadır. Sıradan bir tabiat olayı olarak değerlendirilip sadece insani tedbirlerle geçiştirileceği düşünülen bu tür olayların her dönemde ilahi iradenin bir uyarısı olarak telakki edilmesi gerekmektedir. Tefsir kitaplarında Hasan Basri Hazretlerine izafe edilen bir rivayet, başımıza gelen felaketlerin davranışlarımızla olan ilişkisini kurmamız konusunda bize ışık tutmaktadır. Adamın biri birkaç defa Hasan Basri'nin yanına gelir. Bir defasında fakirlik, kuraklık ve benzeri şeylerden şikayette bulunur, diğerlerinde bir erkek çocuğunun olması için dua ister. Hasan Basri her seferinde adama istiğfar telkin eder. Etrafındakiler bunun nedenini sorduklarında şu cevabı verir: "Ben kendimden bir şey söylemiyorum. Allah'ın Nuh aleyhisselam hakkındaki sözüyle yol gösteriyorum." Sonra şu ayeti okur: "Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. O çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin, mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin, size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın." Ayetlerde açıkça ifade edilen uyarılardan ders çıkarabilmek için gören göze, işiten kulağa ve idrak eden bir zihne ihtiyaç vardır. Bizden önce yaşananları birer masalmış gibi dinlemek ve kendimize pay çıkarmamak bizi dönüştürmez, hatada ısrardan vazgeçirmez. Bununla birlikte yanlış yorumlardan da doğru sonuç çıkarmaz. İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in konuyla ilgili olarak dile getirdiği, "Geçmişten adam hisse kaparmış, ne masal şey, 5000 senelik kıssa yarım hisse mi verdi?
Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi dizeleri? Geçmişte yapılan hataların bile bile tekrarlanmasına böyle yanlış yaklaşımların neden olduğunu dile getirmektedir. Hazreti Adem'in yeryüzüne halife tayin edilmesiyle başlayan insanlık tarihi, benzer dönemlerden geçerek bugüne gelmiştir. Tarih içinde karşılaştığımız olaylar, insanın varlığı devam ettiği sürece bir eksik bir fazla tekrarlanacaktır. Bu durumda yakın ya da uzak geçmişi bilmek, olayları kavramak, sebep-sonuç ilişkisini gözlemleyebilmek, doğruları tekrara, yanlışları bertaraf etmeye katkı sağlaması bakımından önemlidir. Kur'an-ı Kerim temel meselesi olan tevhid, Allah'ı birleme ve

yeniden dirilme, hesap konusunda insanı eğitmeyi hedef alan etkili metotlar kullanmıştır. Bazen verdiği örnekler, bazen de yaşanmış gerçek olaylar üzerinden çizdiği tablolar, işiten kulaklar, gören gözler ve düşünen akıllar için ciddi dersler içermektedir. Kur'an'ın bu bağlamda kullandığı ibret kelimesi, ders almak, hisse çıkarmak anlamına gelir ve 6 ayette geçer. Bu ayetlerden birinde, "Andolsun onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır." buyurulmuş. Böylelikle geçmişten ders almanın akıl ve düşünme ile olan bağlantısına dikkat çekilmiştir. Tecrübe edilip sonuca ulaşılan bir olayın tekrar denenmesinin anlamsızlığını ifade eden "El mücerrabu la yücerrabu" yani denenmiş denenmez sözü yaşanmışlıklardan pay çıkarmanın önemine işaret eder. İnsan geçmişte yaşananlardan elde edilen bilgi ve tecrübelerden yola çıkarak bir yandan kendisine bir yandan da şahitlik ettiği döneme katkı sağlar. Geçmişte yaşananlara yönelik yapacağı doğru okumalar sayesinde kat edeceği hayat yolunu kısaltarak kolaylaştırırken insanlığın geldiği noktayı daha ileri taşıma imkanı bulur. Bu durum olumlu olumsuz her tür olayla ilgilidir. Keşke bizim şefaatçilerimiz olsa da bize şefaat etseler veya dünyaya geri döndürülsek de yapmış olduğumuz amelleri başka türlü yapsak demelerinin artık bir anlamı kalmayacaktır.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Hoş geldiniz. Bugün Kur'an'ın temel konuları kitabından yine 3 mesaj aktaracağım. Bugün 9. cüzdeyiz. Tarihin en önemli dönemleri peygamberlerin yaşadıkları asırlardır. Çünkü onlar tevhid ve şirk mücadelesinde müminlerin önderleridir. Allah'ın Rab, Allah'ın hakimiyet sahibi olduğunu bütün dünyaya tebliğ eden ve insanları dünyevileşme tehlikesinden koruyan kişilerdir. 9. cüzde Araf suresinin son tarafı ve Enfal suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki ilk mesaj, peygamberlerin mücadelesi konusudur. Tarihte tevhid ve şirk mücadelesi, insanoğlu var oldukça devam edecektir. Bu cüzde Araf suresi, peygamberlerin mücadelelerinden örneklerle tanımlanmaktadır. Söz konusu örneklerden en uzunu, Hazreti Musa dönemiyle ilgilidir. Burada Hazreti Musa'nın Firavun ile mücadelesi, o dönemde Müslüman olan sihirbazların Firavun'un katliamıyla şehit olmaları gerçeği. Hazreti Musa'nın ve ashabının Firavun'un zulmünden kurtulma çabaları ve hicret talepleri, ayrıca o dönemde yaşanan kıtlık, tufan, çekirge, haşere, kurbağa ve kan yağması gibi belalar sonunda Firavun'un Hazreti Musa ve ashabına hicret için izin vermesi, ancak sonra sözünden dönüp ordusuyla Hazreti Musa ve ashabın takip etmesi ve sonunda ordusuyla beraber denizde helak olması aktarılır. Bundan sonra Hazreti Musa'nın kutsal bölge Sina Dağı'na gitmesi ve orada 40 gün kalması, daha sonra kendisine vahyin yazılı levhalar halinde verilmesi, o dönemde Yahudilerin sapmaları ve ihanetleri anlatılır. Mesela denizi geçerek Firavun'un şerrinden kurtulan İsrailoğulları, daha kurtulur kurtulmaz puta tapan bir kavim görünce Hazreti Musa'dan bir put yapmasını istediler. Hazreti Musa ise onlara büyük bir cahillik yaptıklarını söyledi ve nasihat etti. İsrailoğullarının ikinci ihanet ve sapmaları ise, yanlarından 40 günlüğüne ayrılan peygamberleri Hazreti Musa'dan sonra hemen altın, gümüş ve mücevherlerden oluşan bir buzağı yapıp tapmalarıdır. Sonra Ashab-ı Sebt, yani Cumartesi Ashabı Yahudilerinin diğer hileleri anlatılır, sıralanır. Dokuzuncu cüzden alacağımız ikinci mesaj ise, Allah'a olan ilk sözümüz ahdimiz. Allah'a ilk ahdimiz, sen bizim Rabbimizsin sözüdür. Bu cüzün ikinci bölümünde ise, Kalu Bela olayıyla başlayan ilk ahit, söz hatırlatılır. Allah'ın Esma-i Hüsna'sının, yani güzel isimlerinin doğru anlaşılması gerektiği bildirilir. İnsanın şirk koştuğu putlar ve şeytanlar açıklanır ve bunlara karşı mücadele edilmesi istenir. Kur'an okunurken bile şeytanın pusuda olup vesveselerle kandırabileceği bildirilir ve Euzu Besmele ile şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak gerektiği açıklanır. En'am suresi dua, zikir, tesbih ve secde emriyle sona erer. 9. cüzdeki 3. konuysa dünyevileşme tehlikesidir. Allah rızası için çalışmayı, tebliği, cihadı terk etmek, dünyevileşmektir. Bu cüzün son bölümünde Enfal suresi başlar. Bedir savaşındaki ilk galibiyet ve ganimet problemi açıklanır. Çünkü savaştan sonra bütün gruplar ganimetlerin kendilerine ait olduğunu iddia etmiş ve bir husumet ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Enfal suresinin baş tarafı indirildi ve ganimetlerin hepsinin Allah ve Resulüne, yani devlete ait olduğu açıklandı. Bütün zaferin ve ganimetlerin Allah'ın yardımıyla kazanıldığı hatırlatıldı. Ancak müminler hatalarını anlayıp pişman oldukları ve tövbe ettikleri için yeni inen ayetlerde ganimetlerin humusu 1/5 Allah ve Resulüne devlete kalacak, 4/5 ise mücahitler arasında dağıtılacak şekilde uygulama başlatılır. O dönemde savaş teçhizatını her mücahit kendisi tedarik ettiği için ganimetten hisse sahibi oluyordu. Ama daha sonraları devlet, askerinin bütün ihtiyaçlarını ve savaş durumunda teçhizatını tedarik ettiği için ganimetler tümüyle devlete kaldı. Ayrıca bu 9. cüzün son bölümlerinde müşriklerin tuzakları, tutarsız talepleri ve kaçınılmaz savaş gerçeği aktarılır, Müslümanların savaşa hazır olmaları istenir. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. Dokuzuncu cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Araf suresi 88 ila 206. ayetler ve Enfal suresi 1 ila 40. ayetler yer almaktadır. Araf suresi 206. ayette tilavet secdesi vardır.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
1: Dinlediğiniz bu ayette tilavet secdesi vardır.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kavminden büyüklük taslayan önderler kesimi şöyle dediler: Ey Şuayb! Ya seni ve seninle beraber inananları kesinlikle şehrimizden çıkaracağız veya mutlaka dinimize döneceksiniz. Şuayb dedi ki, istemesek de mi? Doğrusu Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek Allah hakkında yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah dilemedikçe sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a dayanırız. Ey Rabbimiz! Kavmimizle bizim aramızda adaletli hüküm ver. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın. Kavminin inkarcı ileri gelenleri, eğer şu ayba uyarsanız, o takdirde siz mutlaka hüsrana uğrarsınız dediler. Nihayet o şiddetli deprem onları yakalayıverdi de, yurtlarında yere serilip kaldılar. Şu aybı yalanlayanlar sanki orada hiç yurt tutmamış gibi oldular. Böylece asıl hüsrana uğrayanlar şu aybı yalanlayanlar oldu. Şu ayb onlardan ayrıldı ve bu arada ey kavmim dedi. Ben size Rabbimizin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım? Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderirsek mutlaka ora halkını Allah'a yönelip yalvarsın, yakarsınlar diye dert ve sıkıntıya uğratmışızdır. Sonra kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdik. Nihayet çoğaldılar ve atalarımızda böyle sıkıntı ve sevinç yaşamışlardı dediler. İnkarda ısrar edince biz de onları kendileri farkında olmadan ansızın yakaladık. O ülkelerin insanları inansalar ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Fakat yalanladılar. Biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik. Yoksa o ülkenin halkı geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin miydiler? Veya o ülke halkının güpegündüz eğlenirlerken kendilerine azabımızın gelmeyeceği konusunda güvenceleri mi vardı? Allah'ın ansızın gelen azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın azabından emin olamaz. Eski sahiplerden sonra yeryüzüne varis olanlara hala şu gerçek belli olmadı mı? Biz dileseydik onları da günahlarından dolayı musibetlere uğratırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de onlar gerçekleri işitemezler. İşte o ülkeler. Onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişti. Fakat onlar önceden yalanladıkları gerçeklere iman edecek değillerdi. İşte kafirlerin kalplerini Allah böyle mühürler. Onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulamadık. Gerçek şu ki onların çoğunu yoldan çıkmış bulduk. Sonra onların ardından Musa'yı mucizelerimizle Firavun ve yakın çevresine gönderdik. Onlarsa mucizeleri inkar ettiler. Ama gör işte fesatçıların sonu ne oldu. Musa dedi ki, ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylememek benim üzerime borçtur. Size Rabbinizden açık bir delil getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle birlikte serbest bırak. Firavun şöyle dedi, eğer bir mucize

getirdiysen ve gerçekten doğru söylüyorsan onu göster bakalım. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de baktılar ki apaçık bir yılan ve elini çıkardı. Bir de ne görsünler? O da seyredenlerin gözleri önünde bembeyaz oluvermiş. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, bu gerçekten çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, peki ne buyuruyorsunuz dedi. Dediler ki, onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar, memurlar yolla. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer üstün gelen biz olursak, bize muhakkak bir ödül olmalıdır dediler. O da tamam, ayrıca sizler mutlaka yakınlarımdan olacaksınız dedi. Sihirbazlar dediler ki, ey Musa, sen mi atacaksın değneğini, yoksa ilk atan biz mi olalım? Siz atın dedi. Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler. İçlerine korku saldılar ve böylece büyük bir büyü gösterdiler. Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yaptıklarının asılsız olduğu anlaşıldı. İşte Firavun ve kavmi orada yenildiler ve küçük düşüp yarıştan çekildiler. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphe yok ki bu halkını şehirden çıkarmak için orada kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım. Onlar, biz de Rabbimize dönmüş oluruz dediler. Sen Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandık diye sırf bu yüzden bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, bize sabırlar ver ve Müslüman olarak canımızı al. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, seni ve ilahlarını bırakıp yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye mi Musa'yı ve kavmini serbest bırakacaksın? Firavun, biz onların oğullarını sürekli öldürüp kızlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onları ezecek üstünlükteyiz dedi. Musa kavmine dedi ki, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. O kullarından dilediğini oraya hakim kılar. Güzel sonuç takva sahiplerinindir. Onlar da sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi dediler. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı helak eder ve nasıl hareket edeceğinizi görmesi için onların yerine sizi yeryüzüne hakim kılar dedi. Andolsun ki biz de Firavun'a uyanları ders alsınlar diye kuraklık yılları ve ürün kıtlığıyla cezalandırdık. Onlara bir iyilik, bolluk, bereket gelince bu bizim hakkımızdır derler. Eğer başlarına bir felaket gelirse bunu Musa ve onunla beraber olanların uğursuzluğuna bağlarlardı. Bilesiniz ki başlarına gelenler Allah katındandır. Fakat onların çoğu bunu bilmez. Ve dediler ki, bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz. Biz de açık seçik mucizeler olmak üzere onların üzerlerine tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim olmakta direndiler. Azap üzerlerine çökünce, ey Musa, sana verdiği söz hürmetine bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve muhakkak İsrailoğullarını seninle göndereceğiz derlerdi. Ulaşacakları bir müddete kadar onlardan azabı kaldırdığımızda hemen sözlerinden dönerlerdi. Nihayet ayetlerimizi asılsız saymaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerini cezalandırdık ve onları denizde boğduk. Hor görülüp ezilmekte olan o kavmi de İsrailoğullarını da içine

bereketlerle doldurduğumuz ülkenin doğu taraflarına ve batı taraflarına tamamına mirasçı kıldık. Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz yerine geldi. Firavun ve kavminin yapmakta olduklarını ve yetiştirdikleri bahçeleri de helak ettik. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken kendilerine mahsus bir takım putlara tapan bir kavimle karşılaştılar. Bunun üzerine, "Ey Musa, onlara ait ilahlar gibi sen de bizim için bir ilah yap," dediler. Musa dedi ki, "Gerçekten siz cahil bir toplumsunuz. Şüphesiz onların düzeni yıkılmaya mahkumdur. Yapmakta oldukları da boşa gidecektir. Musa, size Allah'tan başka bir ilah arayayım öyle mi? Halbuki o sizi alemlere üstün kılmıştı," dedi. "Hani Firavun'un adamlarından sizi kurtarmıştık. Onlar sizlere işkencenin en kötüsünü yapıyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Musa ile 30 gece için sözleştik ve buna 10 gece daha ekledik. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 geceyi buldu. Musa kardeşi Harun'a dedi ki, "Kavmimin içinde benim yerime geç. Onları ıslah et. Bozguncuların yolunu izleme." Musa tayin ettiğimiz vakitte Tur'a gelip de Rabbi onunla konuştuğunda o, "Rabbim, bana görün, sana bakayım," dedi. Rabbi, "Sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak. Eğer o yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin," buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince dedi ki, "Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana tevbe ettim. Ben inananların ilkiyim." Allah, "Ey Musa," dedi. "Ben vahiylerimi göndermek ve konuşmakla insanlar arasında sana seçkin bir yer verdim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol." Levhalarda Musa için her konuya dair öğüdü ve her şey hakkında gerekli açıklamaları yazdık. Ve dedik ki, "Bunlara sımsıkı sarıl, kavmine de o en güzel öğüt ve açıklamalara sarılmalarını emret. Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı asılsız sayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar yapmakta olduklarından başka bir şey sebebiyle cezalandırılmazlar." Tur'a giden Musa'nın arkasından kavmi, zinet takımlarından böğürebilen bir buzağı heykelini ilah edindiler. Görmediler mi ki o, onlarla ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor. Onu ilah olarak benimsediler ve zulümde karar kıldılar. Pişman olup kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını anlayınca da dediler ki, "Eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız." Musa kızgın ve üzgün olarak kavmine dönünce, "Benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz?" dedi. Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşinin başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. Harun, "Ey anam oğlu, senin bu kavmin beni cidden zayıf gördüler. Neredeyse beni öldüreceklerdi. Sen de şimdi düşmanları bana güldürme ve beni zalim kavimle bir tutma," dedi. Musa, "Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetine gark eyle. Sen merhametlilerin en merhametlisisin," dedi. Allah buyurdu ki, "Buzağa tapanlar yok mu? İşte onlara mutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız." Kötülükler yaptıktan sonra ardından tevbekâr olup da
iman edin.

Derlere gelince, şüphesiz ki o tevbe ve imandan sonra Rabbin elbette bağışlayıcı ve esirgiyicidir. Musa'nın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onlardaki yazılarda Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet hükümleri vardı. Musa, tayin ettiğimiz vakit ve yerde bulunmak üzere kavminden 70 adam seçti. Onları o müthiş deprem yakalayınca Musa dedi ki, "Ey Rabbim, dileseydin onları ve beni daha önce helak ederdin. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak edecek misin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en iyisisin. Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz. Şüphesiz biz sana yöneldik." Allah buyurdu ki, "Azabıma dilediğimi uğratırım. Rahmetimse her şeyi kuşatmıştır. Ayrıca rahmetimi Allah korkusu taşıyanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Onlar ellerindeki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyarlar. Peygamber onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten men eder. Yine onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını kaldırır, üzerlerindeki zincirleri çözer. O peygambere inanan, onu koruyup destekleyen, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura uyanlar, işte bunlardır kurtuluşa erenler. De ki, ey insanlar, gerçekten ben göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın hepinize gönderdiği elçisiyim. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan Resulüne, ki o Allah'a ve onun sözlerine inanır, iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Musa'nın kavminden hak yolu gösteren ve onun ışığında adil davranan bir topluluk da vardı. İsrailoğullarını nesillere göre 12 topluluğa ayırdık. Halkı kendisinden su istediğinde Musa'ya, "Asanı taşa vur," diye vahyettik. Taştan 12 göze fışkırdı. Her kabile içeceği yeri belledi. Üzerlerine de buluttan gölgelik yaptık. Onlara kudret elvasıyla bıldırcın eti indirdik. "Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin," dedik. Onlar nankörlükleriyle bize değil, fakat kendilerine kötülük ediyorlardı. Onlara, "Şu şehre yerleşin, orada dilediğiniz gibi yiyip için ve af dileyin. Kapıdan eğilerek girin ki hatalarınızı bağışlayalım. İyilik yapanlara ileride ihsanlarımızı daha da artıracağız," denildi. Sonra içlerinden hakkı çiğneyenler sözü değiştirip kendilerine söylenenden başka bir şekle soktular. Biz de hakkı çiğnedikleri için üzerlerine gökten bir azap gönderdik. Onlara, "Deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Onlar cumartesi tatili yaptıkları gün, avlayacakları balıklar sürüler halinde suyun yüzüne çıkarak onlara doğru gelirken, tatil yapmadıkları günde ortalığa çıkmıyorlar diye cumartesi yasaklarını çiğniyorlardı. Yoldan çıkmaları sebebiyle onları işte böyle sınıyorduk. İçlerinden bir topluluk Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir azapla cezalandıracağı kimselere ne diye öğüt veriyorsunuz sanki deyince onlar, "Rabbiniz katında bir mazeretimiz olsun diye, bir de sakınıp çekinirler ümidiyle," şeklinde cevap verdiler. İşte böylece onlar kendilerine yapılan uyarıları göz ardı edince biz de kötülüğü önlemeye çalışanları kurtardık. Haksızlığa sapanları da yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü dehşetli bir azapla cezalandırdık. Kendilerine yasak edilen şeyler karşısında küstahça diretince onlara "Aşağılık maymunlar olun," dedik. Rabbin kıyamet gününe kadar onlara en ağır cezayı verecek kimseleri üzerlerine göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz Rabbinin ceza vermesi çabuktur. Yine o çok bağışlayıcı,

çok esirgiyicidir. Onları grup grup yeryüzüne dağıttık. İçlerinden bazıları iyi kimselerdir, bazıları da böyle değildir. Bu sonuncuları belki dönüş yaparlar diye iyi durumlarla da kötü durumlarla da imtihan ettik. Onların ardından kitaba varis olan ve nasıl olsa bağışlanacağız diyerek şu dünyanın geçici menfaatine sarılan bir kuşak geldi. Ne zaman önlerine bu gibi menfaatler çıksa hemen sarıldılar. Bunlardan Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyeceklerine dair kitabın öngördüğü bir söz alınmamış mıydı? Üstelik onlar kitaptakini de okuyup öğrenmişlerdi. Doğrusu ahiret yurdu sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınız ermiyor mu? Kitaba sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte böyle iyiliğe çalışanların ecrini biz asla zayi etmeyiz. Bir zamanlar İsrailoğullarının üzerine dağa bir gölgelik gibi kaldırdık da üstlerine düşecek sandılar. Size verdiğimize kitaba kuvvetle sarılın ve içinde olanı aklınızda tutun ki korunasınız dedik. Rabbin Ademoğullarından, onların sırtlarından zürriyetlerini alıp bunları kendileri hakkındaki şu sözleşmeye şahit tutmuştu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elbette öyle. Tanıklık ederiz dediler. Böyle yaptık ki kıyamet gününde bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz. Yahut önce atalarımız Allah'a ortak koştu. Biz de nihayet onların ardından gelen bir nesiliz. Şimdi batıla saplanıp kalanların yaptıkları yüzünden bizi helak mı edeceksin demeye kalkışmayasınız. İşte böyle ayetleri açık açık bildiriyoruz. Umulur ki dönüş yaparlar. Kendisine kanıtlarımızı verdiğimiz, fakat onları bir kenara atan, bu yüzden şeytanın peşine düştüğü, nihayet azgınlardan olan kişinin haberini onlara anlat. Eğer biz isteseydik, o kişiyi delillerimizle yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı. Hevesinin peşine düştü. İşte böylesinin hali, kovsan da bıraksan da hep dilini çıkarıp soluyan köpeğin haline benzer. Ayetlerimizi yalan sayan topluluğun durumu işte böyledir. Şimdi sen bu kıssayı anlat. Umulur ki iyice düşünürler. Ayetlerimizi yalan sayan ve böylece yalnız kendilerine fenalık etmiş bulunan kavmin durumu ne kötü. Allah'ın doğru yola yönelttiği kişi hidayete ermiştir. O kimi saptırırsa işte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir. Andolsun biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmış olduk. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Onun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler. Yarattıklarımız arasında hakka götüren ve onun ışığında adil davranan bir topluluk da vardır. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilmedikleri yerden adım adım yıkıma götürürüz. Onlara mühlet veriyorum. Ama bilin ki cezalandırmam çok çetindir. Düşünmediler mi ki yıllarca beraber oldukları o peygamberde delilikten eser yoktur. O ancak kesin bir uyarıcıdır. Göklerin ve yerin egemenliği üzerinde, Allah'ın yarattığı her bir nesne üzerinde ve kendi ecellerinin yaklaşmış olabileceği hususunda hiç kafa yormadılar mı? Ona değilse hangi söze inanacaklar? Allah kimi dalalete düşürürse artık onu hidayete erdirebilecek hiçbir kimse bulunamaz. Allah böylelerini azgınlıkları içinde yollarını şaşırmış olarak bırakır. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyamet saatini sorar.

De ki, onun hakkındaki bilgi sadece Rabbimin katındadır. Vakti geldiğinde onu açığa çıkaracak olan ancak Allah'tır. O kıyamet göklere de yere de ağır gelecektir. Sizi ansızın yakalayacaktır. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bilmezler. De ki, ben kendim için Allah'ın dilediği dışında ne bir fayda elde edebilirim ne de zarardan kurtulabilirim. Eğer gaybı biliyor olsaydım elbette bundan çok faydalanırdım. Başıma kötülük de gelmezdi. Ben yalnızca inanan kimseler için uyarıcı ve müjdeciyim. Sizi bir tek candan yaratan, kendisiyle mutlu olsun diye ondan da eşini yaratan O'dur. Erkek eşiyle beraber olunca kadın hafif bir yük yüklenir. Onu bir süre taşır. Hamileliği ağırlaşınca Rableri olan Allah'a şu sözlerle yakarırlar. Andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen kesinlikle şükredenlerden olacağız. Fakat Allah onlara kusursuz bir çocuk verince Allah'ın kendilerine verdiği şey hususunda ona ortak koşarlar. Allah İnsanların ortak koştuğu şeylerden münezzehtir. Onlar kendileri de yaratılmış olup hiçbir şeyi yaratamayan varlıkları Allah'a ortak mı koşuyorlar? Oysa bu varlıkların ne onlara tapanlara yardımı dokunur ne de kendi kendilerine yardımcı olabilirler. Doğru yola ulaşma hususunda onlara yalvarsanız size karşılık vermezler. Onlara ha yalvarmışsınız ha susmuşsunuz. Sizin için değişen bir şey olmayacaktır. Gerçek şu ki, Allah'ın dışında yalvarıp yakardıklarınız da tıpkı sizin gibi birer kuldur. Eğer iddianızda doğruysanız, hadi onlara dua edin de karşılık versinler. Yürüyebildikleri ayakları mı var onların? Tutabilecekleri elleri, görebilecekleri gözleri, işitebilecekleri kulakları mı var onların? De ki, haydi, ortak olarak gördüğünüz o varlıkları çağırın. Sonra bana karşı planınızı kurun. Göz açtırmayın bana. Ama bilin ki benim velim, kitabı indiren Allah'tır. O iyileri koruyup kollar. Onun dışında yalvarıp yakardıklarınızsa ne size yardım edebilirler, hatta ne de kendilerine yardımları dokunur. Hidayete ulaşma hususunda onlara yalvarsanız sizi duymazlar. Sana bakıyorlar zannedersin, oysa görmezler. Kolaylığı seç, iyi olanı emret. Cahillere aldırma. Eğer şeytandan bir fitleme seni dürtüklerse, hemen Allah'a sığın. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Takva sahipleri, içlerine şeytandan gelen bir saptırıcı fikir doğduğunda, onu düşünüp hemen gerçeği görürler. Şeytan dostları müşrikler, onları azgınlığa sürükler. Sonra ellerinden geleni artlarına komazlar. Sen onlara bir mucize getirmediğin vakit, onu da derleyip toplasaydın ya derler. De ki, ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyarım. İşte bu Kur'an, Rabbinizden gelen kanıtlardır. İnanan bir topluluk için hidayettir, rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve sessiz durun ki, rahmete nail olasınız. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek alçak sesle sabah akşam Rabbini zikret. Gafillerden olma. Rabbinin katında bulunanlar bile ona kulluk etmek hususunda kibre kapılmazlar. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Enfal Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana ganimetleri soruyorlar. Ganimetlerin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söyle. O halde siz gerçek müminler iseniz, Allah'a karşı saygısızlıktan sakının. Aranızı düzeltin. Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler o kimselerdir ki, Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar

sürükleniyorlarmış gibi bu konuda seninle tartışıyorlardı. Hatırlayın, Allah size iki topluluktan biri sizindir diye vaat ediyordu. Siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Allah ise iradesi ve sözleriyle hakkı hakim kılmayı ve inkar edenlerin kökünü kesmeyi murad ediyordu ki, böylece günah yolunu tutanların hoşlarına gitmese de hakkı hakim, batılı geçersiz kılsın. Rabbinizden yardım dilediğiniz zamanı hatırlayın. Hemen size meleklerden peşi peşine gelen binlik kuvvetle ben size yardım edeceğim diye cevap verdi. Bunu yalnızca müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Zaten yardım ancak Allah tarafındandır. Allah kuşkusuz izzet ve hikmet sahibidir. O zaman katından bir güven olsun diye sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi onunla temizlemek, şeytanın pisliğini üzerinizden gidermek, cesaretinizi artırmak ve o sayede ayaklarınızı yere sağlam bastırmak için gökten üzerinize su indiriyordu. O sırada Rabbin meleklere şunu vahyediyordu: şüphesiz ben sizinle beraberim. İman edenlerin sebatlarını pekiştirin. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık boyunlarının üzerinden vurun. Onların bütün parmaklarına vurun. Şu sebeple ki onlar Allah ve Resulüne karşı geldiler. Allah ve Resulüne karşı gelenleri Allah şiddetle cezalandırmaktadır. İşte cezanız, tadın onu. İnkar edenler için kuşkusuz cehennem azabı da vardır. Ey müminler! İnkar edenlerle savaşta karşı karşıya gelince onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Kim savaş için yer değiştirmek veya başka bir birliğe katılmak amacıyla olmaksızın savaş sırasında düşmana arkasını dönüp kaçarsa Allah'ın öfkesine uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir son! Savaşta onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü. Oku attığında da sen atmadın, Allah attı. Bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. İşte size lütfu. Allah inkar edenlerin tuzaklarını hep bozmaktadır. Siz ey putperestler, eğer zafer peşindeyseniz, kazandığınız zaferi gördünüz. Son verirseniz bu sizin için en iyi olanıdır. Tekrarlarsanız biz de tekrarlarız. Topluluğunuz çok da olsa amacınıza ulaşmanıza yetmeyecektir. Zira Allah müminlerle beraberdir. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne itaat edin. Söylediklerini işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Duymadıkları halde duyduk diyenler gibi de olmayın. Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları, sağır, dilsiz ve düşünmez olanlarıdır. Allah onlarda, inkarcılarda bir hayır görseydi, elbette kendilerine işittirirdi. Eğer işittirseydi, yine reddederek yüz çevirirlerdi. Ey iman edenler! Sizi hayat verecek şeylere çağırdıklarında, Allah ve Resulünün çağrısına uyun, ve şüphesiz bilin ki Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Unutmayın ki onun huzuruna götürüleceksiniz. Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının. Ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Bulunduğunuz yerde önemsenmeyecek kadar az olduğunuz, insanların sizi kapıp götürmelerinden korkar halde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O durumda Allah size sığınacak yer verdi. Yardımıyla sizi destekledi. Size güzel rızıklar ihsan etti. Umulur ki şükredersiniz. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne karşı hainlik etmeyin. Emanetinizdeki şeylere de bile bile hıyanet etmeyin. Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükafatın Allah katında bulunduğunu bilin. Ey iman edenler! Allah'a saygıda, takvada kusur etmezseniz, O size bir temyiz kabiliyeti verir. Kötülüklerinizi örter
ve sizi bağışlar.

Allah büyük lütuf sahibidir. Hatırlar mısın? İnkar edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır. Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda, duyduk, duyduk, istesek elbette bunun benzerini biz de söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değil, dediler. Hatırla, bir de şöyle diyorlardı. Allah'ım, eğer bu kitap senin katından gelmiş bir hakikatse, gökten üzerimize taş yağdır veya bize acı veren bir azap gönder. Sen içlerinde oldukça Allah onlara azap etmez. Tevbe edip dururken de Allah onlara yine azap etmeyecektir. Onlar hizmet ve yönetimine ehil olmadıkları halde Mescid-i Haram'a müminleri sokmazken Allah onlara niye azap etmesin? Mescidin hizmet ve yönetimine ehil olanlar gönüllerinde Allah korkusu taşıyanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Beytullah'ın yanında onların namazı ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibarettir. Madem öyle, küfrünüze karşılık azabı tadın. Hak dine inanmayanlar servetlerini insanları Allah yolundan engellemek için harcarlar. Yine harcayacaklar. Sonra bu onlara yürek acısı olacak, daha sonra da yenilecekler. İnkara sapanlar sonunda cehenneme sevk edilecekler. Ta ki Allah pisi temizden ayırsın, pisleri üst üste koyup hepsini bir araya toplasın, sonra da cehenneme atsın. Onlar ziyan edenlerin ta kendileridir. İnkar edenlere söyle, eğer yaptıklarına son verirlerse, geçmiş günahları bağışlanacaktır. Yaptıklarına devam ederlerse, daha öncekilere geçmişte ne yapıldığı bellidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve dinin tamamı Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Vazgeçerlerse kuşkusuz Allah yaptıklarını görmektedir. Yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin Mevla'nızdır. O ne güzel Mevla'dır, ne eşi bulunmaz yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi. Araf suresi 88 ila 206. ayetler ve Enfal suresi 1 ila 40. ayetlerin yer aldığı 9. cüzün mealini dinlediniz.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Hafız Osman Şahin. Rahman Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki, dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş, toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini

inkar edebilirsiniz. Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı ise baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister. Ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?

Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennettekiler içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir! Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
1: Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, radyoları başında bizi dinleyen kıymetli dostlar, Kur'an Hocası programını ilgiyle takip eden ya da bu sesin, bu programın kendisine ulaşmasıyla dikkatini çeken ve bizlere kulak veren aziz dostlar, aziz dinleyenler. Hepinizi Diyanet Radyoları stüdyolarından Ankara'dan, Kur'an Hocası programımızdan, Kur'an-ı Kerim'in okunduğu, anlatıldığı bu merkezden saygı ile, muhabbetle selamlıyorum. Kur'an dünyada rehberimiz, ahirette yoldaşımız, şefaatçimiz olsun diyor. Allah'ın selamının, rahmetinin, bereketinin hepimizin ve bütün inananların üzerine olmasını diliyorum. Kıymetli dostlar, bugünkü dersimizde yine Mutaffifin suresinden okuyacağız ama Mutaffifin suresinin ayetlerinin yer aldığı birinci satırın son üç ayeti. Yani Mutaffifin suresinin 24, 25 ve 26. ayetleri. Hep böyle adres veriyorum sizlere. Neden? Hocam, belki aynı kelimeleri tekrar ettiğimiz için, hocam surenin ismini de çok duyuyoruz, ayetleri tekrar ediyorsunuz gibi böyle mükerrer ifadelerimizi sizler belki biraz abartılmış bulabilirsiniz. Ancak değerli dostlar, biz şunun bilincinde ve farkındayız. Bu gerekçeyle yaptığımızı da ifade etmek isterim. Bizim bu programımızın ne kadar talibi, takipçisi varsa, bileni varsa, bilmeyen pek çok insanın şu an itibariyle bizim sesimizi duyarak ne yaptığımızı, hangi çalışmayı gerçekleştirdiğimizi merak edip, evet, dikkatle takip etmek isteyenler var. İşte o dostlarımıza, o kardeşlerimize ne yapıyoruz, neredeyiz, nasıl bir çalışma diye de her dersimizde, her günkü çalışmamızda bunun için vurgu yapıyorum. Bir an önce o kardeşlerimizle de bütünleşelim, buluşalım diye. Onun için bizi bu noktada tekrarlarımız sebebiyle lütfen mazur görünüz. Evet, Mutaffifin suresinin 24, 25 ve 26. ayetlerini bugün okuyacağım. Birlikte okuyacağız. 587. sayfada yer alıyor bu ayetler. Her zaman olduğu gibi ayeti kerimeleri tabii ki birlikte okuyoruz. Üç kez tekrar ediyoruz. Buyurun.

0: misk. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
1: Son kez tekrar ediyoruz.
0: تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم.
1: Evet kıymetli dostlar, 3 ayet-i kerimeyi okuduk. 587. sayfanın son ayetleri. Bu ayetlerde de nerelere dikkat edelim, vakit kaybetmeden başlıyoruz.
0: Ta'rifu derken ta'rif,
1: burada ayn harfine dikkat ediyoruz.
0: Ta'rifu fi vucuhihim.
1: Bir başka şey karşımıza çıktı. Arka arkaya gelen İki tane fa harfi.
0: Ta'rifu fi vucuhihim.
1: Bakınız. Ta'rifu kelimesi bir fiil. Fiilin son harfi fa. Fi de harfi cerdir. Fi vucuhihim'deki. Tabii bunlar biraz teknik kavramlar ama yani ayrı kelimeler olduğunu, ayrı kelimelerde yer aldığını ifade için bunu kullanıyorum. Peki bu durumda ta'rifu kelimesindeki fa ile fi vucuhihim derken buradaki fa'yı birbirinden ayırabilmek için fi'ye geçerken birazcık bir ses vurgusu yapıyoruz. Ses değişikliği. Bakınız.
0: Ta'rifu fi vucuhihim. Ta'rifu fi vucuhihim.
1: Gördünüz değil mi?
0: Ta'rifu fi...
1: Evet,
0: fi vucuhihim, hihim,
1: arka arkaya gelin iki tane daha.
0: Fi vucuhihim nazraten na'im, nazrate, nazrate.
1: Hocam bu kelime zor diyenler için hemen kolaylık reçetemizi sunuyoruz. Evet. Kolaylık reçetemiz neydi? Sırası geleni oku. Peki bakalım sıra nerede, kimde, nasıl okuyacağız?
0: Nevvurate derken
1: önce ne var? Nun harfi. Okuyalım.
0: Ne?
1: Zor mu? Değil.
0: Ne?
1: Peki aynı ne sesini
0: nevvat
1: harfine bağlayalım. Bunda biraz zorlanabilirsiniz. Vat harfini çıkarmakta zorlanıyorsanız. Zaten vat harfini çıkarabiliyorsak orada da zorlanmayız.
0: Nel, nel
1: dedik, vat harfini çıkardık. Sonra da ra, ra, ra harfi üstünde kalın.
0: Nevraten na'im.
1: Çıkarmakta zorlananlar eğer taklit kabiliyetleri iyiyse taklit yoluyla da burayı şimdilik kavramaları mümkün. Ama en güzeli harfin nereden çıktığını iyi bilen birisinden öğrenmektir. Özel çalışmak. Devam ediyoruz bir sonraki ayete.
0: Yusqavne min rahiqin
1: min ra. Burada da ne var? Daha önceki derslerimizde defalarca geçtiğim. Min ra. Cezimli nunundan sonra ra harfi gelmiştir. Burada idgamı bilahun ne vardır? Ra şeddeli gibi okunur.
0: Mir rahiqin.
1: Evet.
0: Mir rahiqin mehtum. Meh, meh.
1: Bakınız me, meh. Ha kalın. Mim ince ha kalın.
0: Meh. Tum.
1: Durursak böyle geçersek
0: mehtumin hitamuhu.
1: Bu geçiş halinde de tenvinden sonra ha geldiği için burada da izhar olur.
0: Hitamuhu.
1: Bakınız
0: mehtumin hitamuhu misk.
1: Evet, bakınız bu da önemli. Yine dikkat çeken bir kelime.

Misk, misk. Ne yaptık? Sin harfini akıtarak sesini çıkardık. Sonra kafa geçtik. Hıtamuhu misk. Ve fî zâlike. Ve fî zâlike. Zalpeltek. Felyetenafesilmutenafisun. Bilinen harfler, kolay harfler ve medler ve duruşu hep birlikte gördük. Felyetenafesilmutenafisun. Meddi tabiilerin ölçülerini eşit tutmaya, sondaki meddi arızı da tabii ki 4 elif miktarı kadar uzatabileceğimize dikkat ediyoruz aziz dostlar. Evet, bugün okuduğumuz ayetleri bir kez daha birlikte tekrar etme adetimizi gerçekleştiriyoruz. Buyurun, tekrar ediyoruz.

0: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق الله العظيم.
1: Evet kıymetli dostlar, Kur'an Hocası programımızı bugün de sona erdirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde yeniden buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.
2: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Serlevha Ayetler. Ankebut Suresi 45. Ayet.

0: Allahu ekber. Vallahu ya'lemu ma tasna'un. Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Müminin miracı namaz. Müslüman namaz kılarken her türlü kötülükten ve yasak şeylerden uzak duracağı gibi, hakkını vererek kıldığı namaz, onu namaz dışında da kötü davranışlardan koruyacaktır. Çünkü namaz, miraçtır. Allah'ın huzuruna varmaktır. Günde 5 defa tekrarlanan bu buluşmaya rağmen, bir mümin nasıl kolayca günah işleyebilir? Eğer böyle olmuyor, namaz bizi Allah'ın yasakladığı şeyleri yapmaktan alıkoymuyorsa, o zaman namazlarımızı huşuyla kılmıyoruz demektir. Oysa kurtuluşa erecek olan müminlerin özelliklerinden biri de namazlarını huşuyla kılmalarıdır. Namazda ve namaz dışında daima Allah'ı hatırlamak ne güzeldir. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, namaz kılanlar hak hukuk gözetir, edep ve ahlak kurallarına uyar. Almamız gereken ikinci mesajsa, huzurda durmayı ifade eden namaz, bize her zaman ilahi huzurda olduğumuzu ve Allah'ın bizi görüp gözettiği bilincini kazandırır.

Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Ankebut Suresi 41 ila 45. ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah, onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz, elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette sosyal hayat.
1: Allah Teala Hucurat Suresinin 9. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Eğer müminlerden iki grup birbiriyle kavgaya tutuşursa hemen aralarını düzeltin. İkisinden biri diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa Allah'ın emrine geri dönünceye kadar haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: İnsan toplum içinde yaşar ve çevresindeki insanlara ihtiyaç duyar. İdeal olan aynı toplumda yaşayan bireylerin kardeşlik, yardımlaşma bağlarını güçlendirerek huzur içinde yaşamalarıdır. Fakat bunu gerçekleştirmek her zaman mümkün olmaz. Aynı inanç ve ideallere sahip insanlar da yanlış anlamalar, alınganlıklar veya çıkar çatışmaları sebebiyle birbirine kırılıp küsebilir. Hatta aralarında çatışmalar yaşanabilir. Böyle anlarda İslam'ın teşvik ettiği uygulamalardan biri olan arabuluculuk devreye girmelidir. Arabuluculuk, problem çözme becerisi olan üçüncü şahısların taraflarla görüşerek onları bir araya getirmesi ve problemi çözmelerine katkı sağlaması yöntemidir. Herkes arabuluculuk yapabilir mi? İyi niyetle yola çıksa da bu konuda yetkin olmayan bir arabulucu problemin büyümesine sebep olabilir. Arabulucu güvenilir, objektif, sabırlı ve dikkatli olması yanında arabuluculuk yapacağı konuda yeterli bilgiye sahip olmalıdır. İkna becerisine ve Rabbimizin işaret buyurduğu gibi adalet duygusuna sahip olması çözümü kolaylaştıracaktır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek çok olayda arabuluculuk yapmış, bazen de arabuluculuk yapma becerisine sahip arkadaşlarını görevlendirmiştir. Huzeyfe'yi radıyallahu anh, iki kardeş arasında yaşanan kulübenin kime ait olacağına dair anlaşmazlığı çözmesi için arabulucu olarak tayin etmiş, onun çözümünü onaylamıştır. Anlaşmazlıklar, kırgınlık ve küslük eşler arasında olursa bu toplumun temeli olan ailenin birliğine zarar verir. Allah Teala böyle durumlarda onların aralarını düzeltecek arabulucuların devreye girmesini tavsiye eder. Tarafların iyi niyetlerinin çözüme katkı sağlayacağına işaret eder. Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Düzeltmek isterlerse Allah aralarını bulur. Şüphesiz Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır.
4: Kırk ayette sosyal hayat.
5: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Fatih Kılıçoğlu. Beled Suresi 1-20. Ayet-i

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin ederim şu beldeye, senin de içinde oturmakta olduğun o beldeye, ana babaya ve bunlardan meydana gelen çocuklara. Hiç kuşkusuz biz insanı zorluklarla mücadele etme gücüyle yarattık. O hiçbir kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Pek çok mal harcadım diyor. Onu kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? Ve ona iki yolu göstermedik mi? Fakat o sarp yolu göze alamadı. O sarp yol nedir bilir misin? Köle azat etmektir. Veya bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır. Sonra iman edip birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlardır. Ayetlerimizi inkar edenler ise batılın ve erdemsizliğin yanında olanlardır. Onların hakkı üzerlerine kapatılmış.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Özün sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halqis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nehâr. وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, İnsanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde, aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Orhan Güler. Gâşiye Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kıyametin haberi sana geldi mi? O gün kimi yüzleri zillet kaplamıştır. Bitkin ve yorgun, kızgın bir ateşe girerler. Kendilerine kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru, dikenli bir bitkiden başka yiyecek yoktur. O da ne besler ne de açlığı giderir. O gün kim

yüzlerde mutludur. Yaptıklarından dolayı hoşnut olmuşlardır. Yüksek bir bahçededirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar, önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır. Peki insanlar, devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Artık sen öğüt ver. Çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onlara egemen bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse, Allah onu en büyük azapla cezalandırır. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. İsra Suresi 82. Ayet.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerinse sadece ziyanını artırır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kur'an şifa ve rahmettir. Allah, ayette Kur'an'ın getirdiklerini müminler için şifa ve rahmet olarak nitelemiştir. Kur'an'ın şifa oluşu, öncelikle birey ve toplum hayatını düzenleyen kuralları, hikmet yüklü mesajlarıyla iman, amel ve ahlaka ilişkin manevi hastalıkları iyileştirmesi ve Allah'ın varlığı ve birliği konusunda kuşkuları ve tereddütleri gidermesi demektir. Bununla birlikte Kur'an'ın bedeni ve psikolojik hastalıklar konusunda da şifa verici tesiri olduğu kabul edilmiştir. Kur'an'ın rahmet oluşuysa, Kur'an'a tabi olan kimseyi Allah'ın mağfiretine layık kılması yönüyledir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, Kur'an'ı okuyarak her türlü manevi dertlerimize şifalar buluruz. Almamız gereken ikinci mesajsa, Kur'an sayesinde Allah'ın şefkat ve merhameti bizimledir. Kur'an'dan uzaklaştıkça Allah'ın merhametinden de uzaklaşmış oluruz.

Aşr-ı Şerif. Fatih okunmuş. İsra Suresi 78 ila 84. ayetler.

0: فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namaz kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus bir nafile ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim,

Girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
1: Sekizinci cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde En'am suresi 111 ila 165. ayetler ve A'raf suresi 1 ila 87. ayetlerin meali yer almaktadır.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer istedikleri gibi onlara melekleri indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah dilemedikçe yine de inanacak değillerdi. Fakat çokları bunu bilmezler. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Artık onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak da, ahirete inanmayanların kalpleri ona o yaldızlı sözlere kansın, ondan hoşlansınlar ve işledikleri kötülüğü bundan böyle de işlemeye devam etsinler. De ki, Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size kitabı açıklanmış olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma. Rabbinin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. Yeryüzünde bulunanların çoğu kendilerine uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar zandan başka bir şeye tabi olmuyorlar ve temelsiz bir tahminden başka bir şeye de dayanmıyorlar. Muhakkak ki senin Rabbin, evet O, kendi yolundan sapanları da doğru yolda gidenleri de iyi bilmektedir. Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız üzerine O'nun adı anılarak kesilenlerden yiyin. Üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvandan niçin yemeyesiniz ki? Oysa Allah, çaresiz yemek zorunda kalmanız dışında haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu birçokları bilgisizce kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah işleyenler yaptıklarının cezasını mutlaka göreceklerdir. Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız şüphesiz siz de Allah'a ortak koşmuş olursunuz.

Ölüyken dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine ışık tuttuğumuz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kafirlere yaptıkları böyle güzel gösterilmiştir. Bunun gibi biz her ülkede suçlu ve günahkarların elebaşlarına orada entrika peşinde koşma imkanı vermişizdir. Ama onlar farkında olmadan yalnız kendilerini aldatırlar. Onlara bir ayet geldiğinde, okunduğunda, Allah'ın elçilerine verilenin benzeri bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız dediler. Allah, elçiliğini kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenler, yapıp durdukları hileler sebebiyle Allah tarafından bir aşağılanmaya ve çetin bir azaba uğratılacaklardır. Allah, kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse göğe çıkıyormuş gibi kalbine darlık ve sıkıntı verir. Allah inanmayanları işte böyle cezalandırır. Bu din Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Rableri katında onlara esenlik yurdu vardır. Ve yapmakta oldukları güzel işler sebebiyle Allah onların dostudur. Allah onların hepsini bir araya topladığı gün, ey cinler, şeytanlar topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız der. Onların insanlar arasındaki dostlarıysa, ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık derler. Allah buyurur ki, Allah'ın dilediği hariç olmak üzere, içinde ebedi kalacağınız yer ateştir. Şüphesiz Rabbin hikmet ve ilim sahibidir. İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına dost yaparız. Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Kendi aleyhimize şahitlik ederiz derler. Dünya hayatı onları aldatmış oldu ve ahirette kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu da demektir ki halkı habersizken Rabbin haksızlıkla ülkeleri helak etmemektedir. Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Rabbinin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Rahmet sahibidir. Tıpkı sizi başka bir kavmin zürriyetinden yarattığı gibi, eğer isterse sizi ortadan kaldırır ve arkanızdan yerinize dilediği bir kavmi getirir. Size bildirilen mutlaka gelecektir. Bunu önleyemezsiniz. De ki, ey kavmim, elinizden gelen ne varsa yapın. Ben de yapacağım. İleride göreceksiniz, güzel akıbet kimin olacak. Şu muhakkak ki, zalimler iflah olmaz. Allah'ın yarattığı ekin ve hayvanlardan Allah'a pay ayırıp zanlarınca, bu Allah'a, bu da ortaklarımıza, putlara dediler. Ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor. Fakat Allah için ayrılan ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar. Bunun gibi ortakları müşriklerden birçoğuna çocuklarına öldürmeyi iyi bir şey gibi gösterdi ki hem kendilerini mahvetsinler hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları uydurduklarıyla baş başa bırak. Onlar saçma düşüncelerine göre dediler ki, bunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinler olup, onları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Şunlar da binilmesi yasaklanmış hayvanlardır. Bir kısım hayvanlar da vardır ki, böyle istiyor diye Allah'a iftira ederek keserken, üzerlerine onun ismini anmazlar. Yapmakta oldukları iftiraları yüzünden Allah onları cezalandıracaktır. Dediler ki, şu hayvanların karınlarında

olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize ise yasaklanmıştır. Şayet yavru ölü doğarsa, o zaman kadın erkek hepsi ona ortaktır. Allah bu değerlendirmelerin cezasını verecektir. Şüphesiz ki o hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah adına yalan söyleyerek kadınlara yasaklayanlar muhakkak ki ziyana uğramışlardır. Bunlar yoldan sapmışlardır. Doğruyu bulacak durumda değillerdir. Çardaklı ve çardaksız bağları, değişik ürünleriyle hurmaları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen biçimlerde zeytin ve narları meydana getiren odur. Her biri ürün verdiğinde ürününden yiyin. Hasat günü de hakkını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanları ve tüyünden sergi yapılanları da yaratan O'dur. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin. Şeytanın ardına düşmeyin. Şüphesiz O sizin için apaçık bir düşmandır. Koyundan iki, keçiden iki olmak üzere 8 eş. De ki, O bunlardan iki erkeği mi, iki dişiyi mi? Yoksa bu iki dişinin rahimlerindeki yavrularını mı haram kıldı? Eğer doğruysanız bana bilerek söyleyin. Ve deveden iki, sığırdan iki. De ki, O bunlardan iki erkeği mi, iki dişiyi mi? Yoksa bu iki dişinin rahimlerindeki yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah'ın size böyle buyurduğuna şahit mi oldunuz? Bilgisizce insanları saptırmak için Allah hakkında yalan uydurandan daha zalimi kimdir? Allah o zalimler topluluğunu asla doğru yola iletmez. De ki, bana vahyedilende murdar et, meyte veya akıtılmış kan yahut domuz eti ki pisliğin kendisidir ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka yiyecek kimse için yasaklanmış bir şey bulamıyorum. Ama biri zanda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça yiyebilir. Çünkü Rabbin bağışlayan ve esirgeyendir. Yahudilere mahsus olmak üzere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere sığır ve koyununsa iç yağlarını onlara haram kıldık. Taşkınlıkları yüzünden onları böyle cezalandırdık. Biz elbette doğru sözlüyüz. Eğer seni yalanlarlarsa de ki, Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Bununla birlikte onun suçlu topluluğa vereceği ceza da geri çevrilemez. Putperestler diyecekler ki, Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi de haram saymazdık. Onlardan öncekiler de aynı şekilde yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar. De ki, yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi mi var? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve siz sadece temelsiz bir tahminde bulunuyorsunuz. De ki, kesin delil ancak Allah'ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi. De ki, Allah şunu yasak etti diye şahitlik edecek tanıklarınızı getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, sen onlarla birlikte bu yalana şahitlik etme. Ayetlerimizi yalan sayanların ve ahiret gününe inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine başkalarını eş tutuyorlar. De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz sizin de onların da rızkını veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın.

0: yaklaşmayın. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın yasakladığı cana kıymayın. İşte bunları Allah size emretti. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına, onun iyiliğine olmadıkça el sürmeyin. Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız hakkında bile olsa adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü eksiksiz yerine getirin. İşte düşünüp öğüt alasınız diye Allah size bunları emretti. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. Başka yollara sapmayın. Sonra onlar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte günahtan korunmanız için Allah bunları size emretti. Sonra iyilik edenlere nimetimizi tamamlamak ve her şeyi açıklamak için bir hidayet ve rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı indirdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına inansınlar. Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve günahtan korunun ki size rahmet edilsin. Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi. Bizse onların okuduklarından tamamen habersiziz demeyesiniz. Yahut bize de kitap indirilseydi doğru yolu bulmada onları geçerdik demeyesiniz diye Kur'an'ı indirdik. İşte size Rabbinizden apaçık bir delil, bir hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayan ve onlardan yüz çevirenden daha zalim kim vardır? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için ille de kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini ya da Rabbinden bazı işaretlerin gelmesini mi bekliyorlar? Daha önce inanmamış yahut inancı kendisine iyilik kazandırmamış kimseye Rabbinden bazı işaretler geldiği gün iman etmesi fayda sağlamaz. De ki, bekleyin. Şüphesiz biz de beklemekteyiz. Dinlerini bölüp gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. Kim iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah'ı bir bilen İbrahim'in dinine iletti. O, ortak koşanlardan değildi. De ki, benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm, hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben hak dine teslim olanların ilkiyim. De ki, Allah her şeyin Rabbiyken ben ondan başka bir Rab mı arayacağım? Herkesin yaptığının sonucu kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir ve o hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbinin cezası çok çabuktur. Yine O'nun bağışlaması ve rahmeti boldur.
1: Araf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Bu kendisiyle insanları uyarman, inananlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Artık bu hususta kalbinde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp da başka önderlerin ardından gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Nice ülkeler var ki onları helak ettik. Azabımız onlara geceliğin yahut gündüz istirahat ederlerken geliverdi. Azabımız onlara gelip çattığında biz gerçekten zalim kişilermişiz diye yakınmaktan başka söyleyecekleri söz kalmadı. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka sorgulayacağız. Ve onlara olup bitenleri tam bir bilgiyle mutlaka anlatacağız. Biz olup bitenlerden uzakta değiliz. O gün ölçü tartı haktır. Artık kimin tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tartıları hafif gelirse işte onlar ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır. Doğrusu sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Andolsun sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere, Adem'e secde edin diye emrettik. İblisin dışındakiler secde ettiler. O secde edenler arasında yer almadı. Allah buyurdu. Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, dedi. Allah, öyleyse in oradan. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık, artık sen aşağılıklardansın, buyurdu. İblis, bana insanların yeniden diriltecekleri güne kadar mühlet ver, dedi. Allah, hadi sen mühlet verilenlerdensin, buyurdu. İblis dedi ki, bundan böyle benim sapmama izin vermene karşılık, ant içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım. Ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın. Allah buyurdu, hadi yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun ki onlardan kim sana uyarsa sizin hepinizi cehenneme dolduracağım. Buyuruldu ki, ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşip dilediklerinizden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın. Sonra zalimlerden olursunuz. Derken şeytan, kapalı olan avret yerlerini birbirine göstermek için onlara fısıldayıp kafalarını karıştırdı. Ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi yaşayanlardan olursunuz diye yasakladı, dedi. Onlara, ben gerçekten sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diye de yemin etti. Böylece ikisini de ayartmış oldu. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü. Ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size o ağacı yasaklamadım mı? Ve şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylemedim mi? Diye seslendi. Dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır, buyurdu. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan diriltilip çıkarılacaksınız, dedi. Ey Adem oğulları, size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Ey Adem oğulları, şeytan anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların yoldaşları yaptık. Onlar bir

kötülük yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti derler. De ki, Allah kötülüğü emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi ona çevirin. Kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. O bir grubu doğru yola iletti. Bir grupta sapkınlığa müsahak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Ey Ademoğulları! Her namaz kılacağınızda güzelce giyinin. Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için yarattığı süsü, temiz ve iyi rızıkları kim haram kıldı? De ki, onlar dünya hayatında müminlere yaraşır. Kıyamet gününde ise yalnız onlara mahsus olacaktır. İşte anlayan bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. De ki, Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler. Ey Ademoğulları! İçinizden ayetlerimi size anlatacak peygamberler gelir de onları dinleyerek kim kötülükten sakınıp kendini ıslah ederse onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ayetlerimizi asılsız sayan ve büyüklenip onlardan yüz çevirenlere gelince işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'a iftira eden veya onun ayetlerini asılsız sayanlardan daha zalim kim vardır? Onlar kendileri için yazılmış nasiplerini elde ederler. Sonunda elçilerimiz gelip canlarını alırken, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz tanrılarınız nerede derler. Bizden sıvışıp gittiler diye cevap verirler. Ve dünyadayken kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde şahitlik ederler. Allah buyuracak ki, sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında siz de ateşe girin. Her ümmet girdikçe yoldaşlarına lanet edecektir. Hepsi birbiri ardından orada cehennemde toplanınca, sonrakiler öncekiler için, ey Rabbimiz, bize işte bunlar saptırdılar. Onun için onlara ateşten bir kat daha azap ver diyecekler. Allah da zaten hepiniz için bir kat daha azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz diyecektir. Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden arta kalır bir tarafınız yok. O halde siz de yaptıklarınıza karşılık azabı tadın. Bizim ayetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz, İşte onlar cennetliklerdir. Orada onlar ebedi kalıcıdırlar. Cennette onların altından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki, bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bize bahşetmeseydi, biz kendiliğimizden elde edemezdik.

Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara işte size cennet, yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık o sizin oldu diye seslenilir. Cennet ehli cehennem ehline, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenir. Evet derler. Ve aralarından bir duyurucu, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. Onlar, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyenlerdir. Onlar, ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde ve Araf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki bunlar, henüz cennete girmedikleri halde girmeyi uman cennet ehline selam size diye seslenirler. Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de ey Rabbimiz bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma derler. Araf ehli simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek derler ki ne topladığınız güç ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size bir yarar sağladı. Allah'ın kendilerini hiçbir rahmete erdirmeyeceğine dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Cennet ehline de şöyle derler. Girin cennete. Artık size korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz. Cehennem ehli cennet ehline suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize verin diye seslenirler. Onlar da Allah bunları kafirlere haram kılmıştır derler. O kafirler ki dünya hayatı onları aldattı. Dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler. Onlar bugünlerine ulaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unuturuz. Gerçekten onlara inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak içinde tam bilgiye dayalı açıklamalar yaptığımız bir kitap getirdik. Fakat onlar hesap gününün gerçekleşmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Önceden onu yok sayanlar gerçekleştiği gün derler ki doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmiştir. Keşke bizim şefaatçilerimiz olsa da bize şefaat etseler veya dünyaya geri döndürülsek de yapmış olduğumuz amelleri başka türlü yapsak. Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeyler de putlar kendilerinden uzaklaşıp kayboldu. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki halk da, emir de, yaratma ve yönetme yalnız O'na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah yüceler yücesidir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü olandansa faydasız üründen başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik.

Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum. Size öğüt veriyorum. Ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen vahiy ile biliyorum. Günahtan sakınıp da rahmete nail olasınız diye, içinizden sizleri uyaracak bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaşırdınız mı? Onu yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi asılsız sayanları da suda boğduk. Çünkü onlar gerçeği göremeyen bir kavimdiler. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Hala sakınmayacak mısınız? Kavminin inkarcı ileri gelenleri, biz seni kesinlikle bir akılsızlık içinde görüyoruz ve gerçekten senin yalancılardan olduğunu düşünüyoruz, dediler. Ey kavmim, dedi. Ben akılsız değilim. Fakat alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben size öğüt veren güvenilir biriyim. Sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki o sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi onlardan güçlü kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Dediler ki, sen bize tek Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Eğer doğrulardan isen, bizi tehdit ettiğini, azabı getir bize. Hud şöyle cevap verdi. Üzerinize Rabbinizden bir öfke ve bir azap inmektedir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimler hususunda mı benimle tartışıyorsunuz? Bekleyin öyleyse. Şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onu ve onunla beraber olanları rahmetimizle kurtardık. Ve ayetlerimizi yalan sayıp da iman etmeyenlerin kökünü kestik. Semud'a da kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlara, ey kavmim, dedi. Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. O da size bir işaret olarak Allah'ın şu devesidir. Onu bırakın. Allah'ın toprağında otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi elem verici bir azap yakalar. Düşünün ki Allah Ad kavminden sonra yerlerine sizi getirdi ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz. Dağlarında evler kuruyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın. Kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar, içlerinden zayıf gördükleri kesimden inananlara dediler ki, siz Salih'in Rabbi tarafından gönderildiğine gerçekten inanıyor musunuz? Onlar da, şüphesiz biz onunla ne gönderilmişse ona inanırız, dediler. Büyüklük taslayanlarsa, biz de sizin inandığınızı inkar ediyoruz diye karşılık verdiler. Derken o deveyi keserek öldürdüler. Böylece Rablerinin emrinden dışarı çıktılar ve ey Salih, eğer sen gerçekten peygamberlerdensen, bizi tehdit ettiğin azabı bize getir, dediler. Bunun üzerine onları o dehşetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yere serildiler. Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi. Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim.

0: Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Lut'u da peygamber gönderdik. Kavmine dedi ki, sizden önceki topluluklardan hiçbirinin bu ölçüde yapmadığı iğrençliği mi işliyorsunuz? Kadınları bırakıp da cinsel tatmin için erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz taşkınlık eden bir topluluksunuz. Kavminin cevabı, onları Lut ve arkadaşlarını memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlik taslayan insanlar demelerinden başka bir şey olmadı. Biz de onu ve karısı dışındaki aile fertlerini kurtardık. Karısı geride kalanlardan, inkarcılardandı. Ve üzerlerine dehşetli bir yağmur, taş yağdırdık. İşte gör günahkarların sonunun ne olduğunu. Medyen'e kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü tartıyı tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlarsanız bunlar sizin için daha hayırlıdır. İnananları tehdit edip Allah yolundan alıkoyarak ve onu eğri göstermek maksadıyla her yolun başında oturmayın. Düşünün ki siz az sayıdaydınız. Sonra o sizi çoğalttı. Bozguncuların sonunun nasıl olduğunu da düşünün. Eğer içinizden bir grup bana gönderilene inanmış, bir grup da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O hükmedenlerin en iyisidir.
1: En'am suresi 111-165. ayetler ve Araf suresi 1-87. ayetlerin yer aldığı 8. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Muhammed Habib İspirli. Cin Suresi 1-13. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Demek aramızdaki beyinsiz Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş. Oysa biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanırdık. İnsanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı kişilere sığınırlardı. Onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini zannederlerdi. Hakikaten biz cinler göğü yokladık. Onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Bilmiyoruz, yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murad edildi, yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Doğrusu içimizde iyiler var, ama aramızda başka türlü olanlar da var. Hasılı biz farklı gruplardan oluşuyoruz. Sonunda anladık ki yeryüzünde Allah'ın iradesini asla engelleyemeyiz. Kaçmakla da onun elinden kurtulamayız. Ve biz doğru yol rehberini dinler dinlemez ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse artık ne ziyandan ne de azıp sapmaktan korkar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Helal ve Haram. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin ve Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah'a karşı gelmekten sakının. Maide Suresi 87-88. Ayetler. Yüce Allah'ın kesin ve bağlayıcı bir ifade ve üslupla yasakladığı fiillere haram denmektedir. Haramı belirleme yetkisi yalnız Allah'a aittir. Onun dışında hiç kimsenin haramı belirleme yetkisi yoktur. Peygamberimizin bu konudaki hadisleri ise Allah'ın iradesi ve hükmünü açıklamaktan ibarettir. Kur'an ve sünnet haramı belirlerken ayrıntıdan ziyade ana ilkeler ve genel kurallar ortaya koymuş, bu kuralların her devirde anlaşılıp uygulanabilir tarzda takdim edilmesini ise o devrin yetkin ve ehil İslam alimlerine bırakmıştır. Dinen haram kılınan bir şeye kasıtlı olarak helal demek, kişiyi İslam dairesinin dışına çıkarır. Ayrıca bu durum Allah adına yalan uydurmaktır. Yüce kitabımızda konuyla ilgili şöyle buyurulmaktadır. Dilleriniz yalana alışa geldiğinden dolayı Allah'a karşı yalan uydurmak için şu helaldir, şu haramdır demeyin. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler. Ayrıca Allah'ın helal kıldığı bir şeyi bir kimsenin iyi niyetle de olsa haram kılma yetkisi olmadığı gibi, böyle bir davranış ve anlayış da uygun görülmemiştir. Peygamberimizin yaşadığı dönemde bazı Müslümanlar dünyadan el etek çekmek istemişler, özellikle yeme içme, dinlenme, giyim kuşam, evlenme ve evlilik hayatının gereklerini yerine getirme konularında mahrumiyeti yaşama biçimi haline getirmeye yönelmişlerdir. Onların bu tutumları hem kendilerine hem de aile fertlerine zarar verdiği için Peygamberimiz onları uyarmıştır. Bu itibarla İslam'da kesin bir dille yasaklanmayan ve insanın yararına olan her şey helaldir. Bu ilke hiçbir sınır tanımaksızın her türlü davranışın meşru sayılma anlayışına düşülebilir endişesiyle bazen ihtiyatla karşılanmıştır. Ancak ihtiyatta ölçüyü kaçırma, kişilerin gereksiz yere dinin ölçülerini sınırlandırmalarına neden olmuştur. Ayette sözü edilen genişlik ve özgürlük, sınırın aşılmaması ve Allah'ın yasaklarından sakınma şartına bağlanmıştır. Bununla birlikte helallerin sınırını zorlayıp bazı haramları helal haline getirmemeye özen göstermeliyiz. Helal olmak kaydıyla kazanca herhangi bir sınırlandırma getirilmemiştir. Kazancımız ne kadar olursa olsun her insanın harcayacağı miktar bellidir. O halde rızık kaygısıyla harama meyletmemeliyiz. Bize düşen görev kazanmak için çalışmak ve Yüce Allah'ın bu konudaki takdirine razı olmaktır. Şeyh Sadi Gülistan eserinde konuyla ilgili şöyle söylemektedir. Eğer Ademoğlunun gönlü rızka olduğu kadar rızkı verene de bağlı olsaydı, makam itibariyle melekleri de geçerdi. Allah, sen gizli, ve kendini bilmez bir nutfe halindeyken dahi seni unutmadı. Sana ruh, akıl, idrak, güzellik, söz, tedbir, fikir ve zeka verdi. Omuzlarına iki pazu yerleştirdi. Eline 10 tane parmak dizdi. Şimdi mi rızkını unutacak sanıyorsun? Yüce Allah, yaptığımız her şeyden haberdardır ve bizi yaptıklarımızdan dolayı hesaba çekecektir. Müslümanlar olarak buna gönülden inanırız. O halde rızkımızı haram değil de helal yollardan kazanmaya çalışmalıyız. Haram olan bir kazanç, onu kazanan kul için rızık sayılmasına rağmen, haram olan rızkı, kulun kazanmasına ve yemesine Yüce Allah'ın rızası yoktur.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam ediyoruz. Bakara Suresi 241. ayetin tefsiri. Zifaf yapılmadan boşanmış kadınlara nikah akdi yapılırken mehir belirlenmemişse bunun yerine geçecek bir şeyin verilmesi 236. ayette emredilmişti. Ve bu emri birçok müçtehit bağlayıcı olan bir emir olarak yorumlamışlardı. Burada bütün boşanan kadınlara takva sahibi, Allah'ın rızasını gözeten, azabından sakınan kocaların gönül alıcı bir şeyler vermesinin borç olduğu ifade buyurulmuştur. 236. ayette geçen borcun bağlayıcı olmayan, iyilikseverlerin yapacağı bir vicdan borcu olduğunu düşünen müçtehitler buradaki borcu da öyle anlamış ve bunu kısa veya uzun bir müddet hayatı paylaştığı kadına onu boşayan kocası tarafından bir şeyler verilerek gönlünü almasının, iyi duygularla ayrılmayı sağlamasının güzel olacağı gerekçesine bağlamışlardır. Bunu mehir dışında ödenmesi gerekli bir boşanma tazminatı olarak anlayanlar da vardır.

Bakara Suresi 243. Ayetin Meali. Sayıca binleri buldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Bunun üzerine Allah onlara ölün dedi. Sonra kendilerine hayat verdi. Şüphesiz Allah'ın insanlar üzerinde büyük lütufları vardır. Ama insanların çoğu şükretmezler. 243. Ayetin Tefsiri. Surenin ana konularından biri de indiği dönemin şartlarına uygun olarak Müslümanları varlıklarını ve değerlerini korumak için savaşa hazırlamak ve teşvik etmektir. Bu ayette değinilen bir kıssa veya temsilden sonra müteakip ayette yine Allah yolunda savaşın emrinin gelmesi, daha sonra İsrailoğullarının savaş karşısındaki tutumlarının anlatılması da bunu göstermektedir. Hangi zamanda, hangi peygamberin devrinde ve nerede olduğunu bildirmeden Allah Teala, sayıca binleri buldukları halde kendilerini savunmak yerine ölüm korkusuyla yurtlarını terk eden, fakat yine de ölümden kurtulamayan, sonra Allah'ın lütfuyla yeniden hayata dönen ve yaptıklarının yanlış olduğu kendilerine, onların şahsında da bütün insanlığa ve özellikle Müslümanlara bildirilen bir topluluğun başından geçenleri özetliyor. Bunun bir temsil olduğunu söyleyen tefsirciler yanında tarihi bir vakıa olduğunu, hatta eski ahidin Ezekiel bölümünde anlatılan bu peygambere ait bir rüyayı atıf yaparak onun kastedildiğini ileri sürenler de olmuştur. İbn-i Aşur buradaki ölümü mecazen, ölüme yaklaşmak, öle yazmak, ölümle burun buruna getiren felaketlerle karşılaşmak, diriltmeyi de bundan kurtulmak manasında anlamıştır. Bize göre üslup bir mecaz veya temsilden çok gerçekleşmiş bir olayın anlatımını yansıtmaktadır. Allah Teala öldürmeye ve diriltmeye kadirdir. Kıssadan hisse ise korkunun ölüme fayda vermeyeceği, yeterli sayı ve güce sahip olanların kaçmak yerine savunmayı tercih etmelerinin gerektiğidir.

0: Bakara Suresi 244 ila 252. ayetlerin meali. Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah her şeyi işiten ve bilendir. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, Allah da bunu kat kat fazlasıyla öder. Daraltan da, genişleten de Allah'tır ve O'na döndürüleceksiniz. Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Peygamberlerinden birine, bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım dediklerinde o, üzerinize savaş farz kılındığında savaşmayacağınızdan korkarım cevabını verdi. Yurtlarımızdan ve çocuklarımızdan uzaklaştırıldığımız halde Allah yolunda savaşmayıp da ne yapacağız dediler. Üzerlerine savaş farz kılınınca da içlerinden azı müstesna yüz çevirdiler. Allah zalimleri iyi bilmektedir. Peygamberleri onlara, Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Biz hükümdarlığa ondan daha layık iken ve ona da servet bakımından bir genişlik verilmemişken, onun üzerimize hükümdarlığı nasıl olur dediler. Peygamber, Allah onu sizin için seçti, kendisini ilimde ve bedende daha güçlü kıldı dedi. Allah mülkünü dilediğine verir ve Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır, her şeyi bilir. Peygamberleri onlara, onun hükümdarlığının alameti, içinde Rabbinizden bir sekinet, Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye bulunan ve meleklerin taşıdığı tabutun, sandığın size gelmesidir, dedi. Gerçekten inanıyorsanız bilin ki, bunda sizin için büyük bir işaret vardır. Talut askerleriyle birlikte ayrılıp sefere çıkınca, Allah muhakkak sizi bir nehirle imtihan edecek, kim ondan içerse benden değildir. Eliyle bir avuç alan müstesna, ondan tatmayan da bendendir dedi. İçlerinden pek azı dışındakiler ondan içtiler. Kendisi ve onunla beraber inananlar nehri geçince, bugün Calut'a ve askerlerine karşı bizim gücümüz yok dediler. Allah'a kavuşacaklarını umanlarsa nice az birlikler vardır ki, Allah'ın izniyle sayıca çok birliği yenmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir dediler. Calut ve askerlerinin karşısına çıkınca da, Rabbimiz, bizi sabırla donat, bize sebat ver ve inkârcı topluluğa karşı bize yardım et diye niyazda bulundular. Sonunda Allah'ın izniyle onlar yendiler. Davud da Calut'u öldürdü ve Allah ona hükümranlık ve hikmet verdi. Ona dilediği şeyleri öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğer kısmını engellemesi olmasaydı, yeryüzünde düzen bozulurdu. Fakat Allah'ın alemler için büyük lütufları vardır. İşte bunlar sana gerçek olarak okumakta olduğumuz Allah'ın ayetleridir. Ve sen şüphesiz Allah'ın elçilerinden birisin. Müzik 244. Ayetin Tefsiri. Yurtlarını ve değerlerini savunacak yerde düşmandan korkarak kaçanların misali ve kıssası hatırlatıldıktan sonra, asıl maksada geçilerek Allah yolunda savaş emredilmekte, insanların söylediklerini de, söylemeyip zihinlerinden geçirdiklerini de Allah Teala'nın bildiğine, ondan bir şey gizlemenin mümkün olmadığına, bilici ve işitici sıfatları zikredilerek işarette bulunulmaktadır. Bakara Suresi 245. Ayetin Tefsiri. İnfak, sadaka, karz-ı hasen, Kur'an-ı Kerim'in müminleri teşvik ettiği üç yardım ve dayanışma şeklidir. İnfak öncelikle akrabaya ve bazen ihtiyaç gözetilmeden yapılır. Sadaka yahut tasadduk daha ziyade muhtaç durumdaki akraba olmayanlara yönelik mali bir ibadettir. Bu ikisi bağıştır, geri dönmez, ecrini Allah verir. Karz-ı hasen ise Allah rızasından başka bir menfaat beklemeden verilen borçtur. Bu borç karşılığında borçludan menfaat beklenmez. Yalnızca ödeme imkanına kavuştuğunda borcun aslını ödemesi istenir. Kutsi hadislerden öğrendiğimize göre Allah Teala, nerede ve hangi davranışta rızası bulunuyorsa, orada kendi bulunuyormuş gibi bir ifade kullanarak, kullarını hayırlı işlere, güzel davranışlara, yardımlaşma ve dayanışmaya teşvik etmektedir. Bu cümleden olarak, hasta ziyaretini, kendini ziyaret, aç bir kimseyi doyurmayı, kendini doyurmak olarak ifade buyurmuştur. Burada da güzel borç vereni, kendisine borç veren gibi kabul ederek yardımsever mümine şereflerin en büyüğünü bahşetmiş, onu dini heyecanın doruğuna yükseltmiştir. Ne yazık ki maddeci ahlakın etkisine giren Müslümanlar, geleneğimizde mevcut bulunan bu güzel davranışı büyük ölçüde terk etmişlerdir. Terk edilen sünnetleri, İslami gelenekleri ihya eden, yeniden uygulama alanına koyan müminlere büyük müjdelerin bulunduğu unutulmamalıdır. Cihat emrinden sonra müminlere yine geçmiş kavimlerden ibretli kıssalar anlatılarak onları cihada sevk eden ayetler ileride gelecektir. Bundan önce güzel borç verme teşvikinin araya sokulması, savaşa katılan müminlerin buna ihtiyaç duymaları vakasına dayanmaktadır. Gerçi güzel borç yalnızca savaşa gidenlere verilen bir borç değildir. İhtiyacı olan herkese Allah rızasından başka bir menfaat beklemeden verilen borç karz-ı hasendir. Ancak bu ihtiyaç bir de kişinin savaşa katılma arzusundan doğmuş olursa ödünç verme ecrinin katlanacağından şüphe yoktur. Bakara Suresi 246. ayetin tefsiri. Olayın tarihi ve şahısların isimleri değil, kendisinin önemli olduğu, ibret olup bitende bulunduğu için Musa'dan sonra İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden biri denilip isim verilmemiştir. Hazreti Musa zamanında ayrıca hükümdarlar yoktu. İsrailoğullarının dini ve siyasi lideri Hazreti Musa idi. Ancak onun zamanında yaşayanlar, hükümdar, peygamberlerin manevi gücünden ve bereketinden yararlanacak, peşine düşerek cihada katılacak yerde, "Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız" demeyi tercih etmişlerdi. Hazreti Musa'dan sonra onun yerini alan Hazreti Yuşa, İsrailoğullarını Filistin'e sokmuş, ülkeyi şehirlere ayırmış ve her birine bir hakim, vali tayin etmişti. Peygamberden ayrı bir kral yine mevcut değildi. Bu sistem 356 yıl devam etti. Peygamber Samuel zamanında İsrailoğulları, bu korkaklıkları ve kolaycı tutumları yüzünden büyük bir yenilgi alınca peygamberlerine gelerek kendilerine bir kral tayin etmesini istediler. Mekke'de durmadan savaşalım diye Hazreti Peygamber'e başvuran bazı kimselerin Medine'de cihat farz kılınınca korkuya kapılıp "Rabbimiz bize savaşı niçin farz kıldın? Bizi yakın bir süreye kadar geri bıraksan olmaz mıydı?" demeleri insan psikolojisini yansıtan bir örnektir. Dini aynı kaynaktan alan Samuel de kendisine gelenleri ikaz etmiş, hükümdar tayininden sonra savaştan geri durmaları ihtimalini kendilerine hatırlatmış, bu vesileyle onları hem savaşa teşvik etmiş hem de temsilciler vasıtasıyla caymama sözü almıştı. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Mü'minun Suresi 84. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin, yer ve yerde bulunanlar kime aittir? Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Yer ve yeryüzündekiler Allah Teala'nın mülküdür. Yüce Allah, kudretinin kesin kanıtlarını ortaya koyarak, inkarcıların yeniden dirilmeyi imkansız gören iddialarını reddeder. Ayrıca kendisinden başka tapınmaya değer hiçbir varlık bulunmadığını kanıtlar, düşünmeye sevk eden sorular sorar. Müşriklerin cevapları aslında onların Allah'a inandıklarını göstermektedir. Ama onlar Allah'ın peygamber ve kitap göndermesini, ahiret hayatını yalanlamaktadırlar. Bu tutumları karşısında Hazreti Peygamber onlara Allah'tan korkmalarını söylemekle emrolunmuştur. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, yeryüzü, gökyüzü ve bu ikisi arasındakilerin tamamı Allah Teala'nın hükümdarlığındadır. Bir diğer mesajsa, Allah Teala'nın gücünü bilenlerin peygamberleri, kitapları ve ahiret gününü inkar etmemeleri gerekir.
2: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Mü'minun Suresi 78 ila 92. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi gözler, kulaklar ve akıllarla donatan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O'dur. Nihayet O'nun huzurunda toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gece ile gündüzün yer değiştirmesi de O'nun eseridir. Artık aklınızı kullanmayacak mısınız? Buna rağmen onlar hala eskilerin dediklerine benzer şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mi, yeniden mi diriltilecekmişiz? Doğrusu daha önce de hem bize hem atalarımıza öyle bir vaatte bulunulmuştu. Ama bu geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, biliyorsanız söyleyin, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a diyecekler. O halde düşünmez misiniz de. Peki yedi göğün Rabbi, yüce arşın Rabbi kimdir diye sor. Bunlar Allah'ın diyecekler. O halde Allah'a saygınız yok mu de. Biliyorsanız söyleyin, bütünüyle varlığın yönetimi elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir de. Yönetim Allah'ın diyecekler. O zaman nasıl olup da böyle büyülenmiş gibi davranıyorsunuz de. Doğrusu biz onlara hakkı bildirdik. Onlar ise kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilir ve mutlaka o ilahlardan biri diğerine baskın gelmeye çalışırdı. Doğrusu Allah, o müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah, görünmez alemi de, duyularla algılanan alemi de bilmektedir. O, putperestlerin kendisine ortak saydığı şeylerden çok uzaktır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlar için Allah katından bir konaklama yeri olarak içinde ebedi kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Allah katında olan şeyler iyiler için daha hayırlıdır. Âl-i İmran Suresi 198. Ayet.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride görecekler. Hayır, hayır, yakında görecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusu kurup bekleme yeridir.

dolu dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler. İşte bu, geleceği kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisini Rabbine götürecek bir yol tutsun. Kuşkusuz biz insanın önceden yapıp ettiklerini karşısında göreceği ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Nebe Suresi.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Serlevha Ayetler. Hac Suresi 73. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Şimdi ona iyi kulak verin. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar. Hepsi bunun için toplansalar bile. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, istenen de. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah'tan başkası acizdir. Cahiliye döneminin putperest müşriklerine biraz olsun düşünüp akıl etmeleri için ayette basit bir örnek verilmektedir. Zira putlara tapanlar Allah Teala'nın kudretini bilemezler. Allah bunu bildirmek üzere meleklerden ve insanlardan elçiler gönderir ve namaz, zekat gibi ibadetleri yapmalarını ve cihad etmelerini emreder. Hayırlı işler yapanların kurtuluşa ereceğini, yüce zatının en güzel Mevla ve en güzel yardımcı olduğunu hatırlatır. Bu ayetten almamız gereken mesaj, kainattaki olaylara bakıp biraz düşünen herkes, Allah Teala'nın kudretini ve yüceliğini anlayabilir.
2: Aşr-ı Şerif. Yaşar Zorlu. Hac Suresi 73 ila 78. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Size bir misal verilmekte. Dinleyin onu. Allah'tan başka kendilerine yalvarıp yakardıklarınız var ya, hepsi bunun için bir araya gelseler bile bir sinek yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa, onu dahi ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, kendinden istenen de. Onlar Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, mutlak galiptir. Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah her şeyi işitmektedir, görmektedir. Onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin. Dünya ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Allah yolunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi O seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi. Ceddiniz İbrahim'in dininde olduğu gibi, O size hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslümanlar adını verdi ki, Peygamber size şahitlik etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz. Haydi, namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. Sizin Mevlanız O'dur. O ne güzel Mevla'dır ve ne iyi yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Mustafa Giden. Vakıa Suresi 1-38. Ayet-i Kerimeler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman, dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizler de üç gruba ayrıldığınız zaman, biri amel defteri sağından verilenlerdir. Ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir. Ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar. İşte onlar, nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerine oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak, orada ne boş bir söz işitirler, ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz, size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler. Ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dalbastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.